0: nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Erdoğan, milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG'nin TESİ ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazın çıkarılması için çalışmalara bugün başlayacak. KKTC Başbakanı Ünal Üster, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Aile kurumu ve toplum düzeni korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda da bilgi verildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerinde bulunduğu yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aslan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklu bulunuyor. Hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Refik Erduran'ın 1959 yılında kaleme aldığı Cengiz Han'ın Bisikleti adlı oyundan söz edeceğiz. Modernleşme sancıları çeken toplumun ve bireyin trajikomik durumunu ele alan eser, çok eşlilikten tek eşliliğe geçiş sürecini ve bu süreçte yaşanan kültürel ve zihinsel dönüşümü mizahi bir dille sahneye taşır. Oyunun merkezinde yer alan Cengiz karakteri eski alışkanlıklarıyla yeni dönemin getirdiği modern yaşam tarzı arasında sıkışıp kalır. Yazar, batılılaşmayı sadece şekilsel bir değişim olarak algılayan bireylerin düştüğü gülünç durumları ve toplumsal ikiyüzlülüğü başarıyla işler.

0: Bisiklet metaforu oyunda sadece modern bir araç değil, aynı zamanda toplumun tam olarak sindiremediği, yabancı kaldığı yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin simgesi olarak öne çıkar. Oyun, geleneksel değerlerle modern yaşamın çatışmasını evlilik kurumu üzerinden sorgularken, karakterlerin bu süreçteki uyum çabalarını ve şaşkınlıklarını gözler önüne serer. 60 yılı aşkın süredir çeşitli topluluklarca sahnelenen eser, Türk tiyatrosundaki toplumcu gerçekçi ve eleştirel komedi geleneğinin başarılı örneğidir. Yazarın canlı diyalogları ve durum komedisine dayalı sahne trafiği metne dinamik bir yapı kazandırır. Karakterlerin eylemleri ve içine düştükleri çelişkiler aslında bir dönemin sosyolojik ortamını da çizer. Refik Erduran, sahnede yarattığı absürt durumlar aracılığıyla seyirciyi hem güldürür hem de modernleşmenin yüzeysel yönlerini düşünmeye sevk eder. Böylece metin, bireyin kimlik arayışını ve toplumsal normlar karşısındaki çaresizliğini de net şekilde ortaya koyar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

hatırası yok bu eski şarkılarla. Az mı eller uzanmış o zamanki radyolara, biraz düşünelim bakalım. Bana göre her nota bir hatıradır şu yaşayan kalbimizde. Çünkü herkes hayalini arar o sevdiği sözlerde. Üstelik ezberler, yıllar yılı unutmaz. Tabii bir şarkının olması aynı zamanda sözler kadar güzel bir melodi olmasından geçiyor. Bir akordeonun size çalmasını bir hayal edin. Yalnız sizi. Ben derim ki bu eski şarkılar hiç bitmesin. Sürsün aydınlık sabahları. Ve bütün kadehler kalksın sevdalara. İhtiyarlamaz o eski şarkılara kalksın, aşklara kalksın derim ben. İnsafsız olan şarkılar da vardır ama hadi biz hep güzel anıları yaşadığımız şarkıları hayal edelim. Eski bir tahta radyodan çıkarcasına.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün otoritenin en sert duvarlarına çarpsa bile kırılmayan bir ruhun hikayesinden, Parmaklıklar Ardında adlı filmden söz edeceğiz. Paul Newman'ın kariyerindeki en iyi performanslarından biri olan Lucas Jackson, park metrelerin kafasını kopartmak gibi absürt bir suçla girdiği hapishanede sadece fiziksel zincirlere değil, ruhu tek tipleştirmeye çalışan bir sisteme karşı da savaş açar. George Kennedy'nin hayat verdiği Draglin ve mahkum arkadaşları için Luke, imkansız iddiaların ve bitmek bilmeyen kaçış girişimlerinin kahramanıdır. O, burada bir iletişim eksikliği var diyen kaptanın temsil ettiği katı disipline karşı gülümsemesini asla kaybetmeyen soğukkanlı bir hayat direnişçisidir. Filmde hapishanenin aslında insan ruhunu standartlaştırmak için tasarlanmış devasa bir makine olduğunu da görürüz. Prangalar ve anlamsızca tekrarlayan işler bireyin ruhsal direncini kırmak için düşünülmüş yöntemlerdir. Locke ise bu sistemin içine sızmış, tamiri imkansız bir arıza gibidir. Gardiyanların, özellikle de o meşhur aynalı gözlüklerin ardına saklanan, yürüyen patronun temsil ettiği kesintisiz ve duygusuz gözetleme anları, Locke'un içindeki özgürlük ateşini söndürmeye yetmez. O, fiziksel olarak bu mekanizmanın çarkları arasında kalsa da, ruhunu bu çarklara teslim etmeyerek, sistemin başarısızlığını kanıtlar gibidir. Locke'un hikayesi bize, nerede olursak olalım, bireysel çabaların, bireysel mutluluğun mutlaka bir yolunu bulabileceğimizi de hatırlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkat çeken Erdoğan, milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu da belirtti. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazının çıkarılması için çalışmalara bugün başlanıyor. KKTC Başkanı Ünal Üstel, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi.

İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda da 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda bilgi verildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerinde bulunduğu yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozenoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kozenoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklu bulunuyor. Sayın dinleyiciler, hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Düzce için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarı paylaştı. İstanbul'da bugün, Ankara'da ise Perşembe günü yağış var. Haberleri dinlediniz.

bir yumak sarar gibi geçtim acılarda. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Tatlı Notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Ne bahar kaldı ne gül, ne de bülbül sesi var. Bekir Ünlü Ataerden dinliyoruz.

aşktan. Yok bana benden başka hiçbir şeyim kalmadı, hatıralardan başka sevilmeden.

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu unutulmaz eseri Emel Sayın sizler için seslendiriyor.

Programımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiniz Erdoğan Yıldızel'e ait Hicaz makamındaki şarkıyla devam ediyor. Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm.

Necmettin Yıldırım bir nihavent makamı şarkıyla geliyor karşınıza. Hala yaşıyor kalbimin en gizli yerinde.

Yıldırım Gürses sözü ve bestesi kendisine ait eserle geliyor mikrofona. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime.

Elif Güreşçi, bestesi Cevdet Çağla'ya ait kürdili bir eserle sizlerle. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtıma yansın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Kapat gözleri, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

0: Tatlı Notalar.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaş Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu da belirtti. Fidan bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazının çıkarılması için çalışmalara bugün başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda da 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcılar için dosya tekrar açıldı. Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı başsavcılığın itirazı üzerine kesin olarak kaldırıldı. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerinde bulunduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklu bulunuyor. Hafta başından itibaren kuzey iç ve doğu kesimlerde sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Düzce için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı var. İstanbul'da bugün, Ankara'da ise Perşembe günü yağış bulunuyor. Down sendromlu milli judocu Ahmet Ünal engel tanımıyor. Kariyerine Avrupa ve olimpiyat zaferleri sığdıran 24 yaşındaki sporcu İsveç'te düzenlenen Judo'dan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimize karşı karşıya gelsin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüri özel ödülü verildi. Belgesel eli kanlı Netanyahu kabinesini ise rahatsız etti. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, NASA yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Zohr'u vatandaşlıktan atmakla tehdit etti. Haberleri dinlediniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular 25 Eylül'e dek E-Devlet üzerinden kabul edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyaret etti. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcıları için dosya tekrar açıldı. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.
2: Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde karar da milletindir diyerek ses çekmiştir.
1: İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri

0: Yurt genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Türkiye Yüzyılı Marif modeli bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanacak. Bu yıl 283 milyon 354 binden fazla ders kitabı da öğrenciler için hazır hale getirildi. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda da 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konutlar verilecek. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Proje için geri sayım sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile bir araya geldi. Hakan Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında İsrail'in saldırılarının Suriye'deki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti.
1: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
2: Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'yi ziyaretinde yaptığı açıklamada, terör örgütü SDG'nin kendisini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olma yönündeki açıklamasını da önemli bir adım olarak değerlendirdi. Hakan Fidan bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.
0: Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazın çıkarılması için çalışmalara bugün başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcıları için dosya tekrar açıldı. 21 ihraç hakim ve savcı hakkındaki dosyada son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı başsavcılığın itirazı üzerine kesin olarak kaldırıldı. Dosya yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

0: rütbeliler hakkında sahte delil oluşturma, usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme gibi hukuka aykırı işlemlerde bulundukları yönünde suçlamalar bulunuyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kaşif Kozinoğlu, FETÖ'nün Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanmış, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni o dönemde kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklu bulunuyor. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları aile kurumunu ve toplum düzenini hedef alanlara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmalarda fuhuşa aracılık ve yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler mercek altına alındı. Müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler de incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda da bilgi verildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerinde bulunduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Para transferleri arasında Fransa Büyükelçiliği, Hollanda ve Almanya bağlantılı kamu kurumları, çeşitli uluslararası vakıf ve kuruluşların bulunması dikkati çekti. Söz konusu para hareketlerinin soruşturma konusu faaliyetlerle bağlantısı araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, günümüz işgal modellerinin gençleri ve çocukları hedef aldığını söyledi. Bakan Gürlek, Bilecik'te düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yürük şenliklerinde konuştu.
1: Kendi değerlerini unutan, geleceğini yalnızca günün zevk ve sefasıyla doldurup gelecek nesillere sorumsuzluk mirası bırakan bir yapı bizler için en büyük tehlikedir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak en büyük endişem gençlerimiz ve çocuklarımız için kurulan tuzakların çeşitliliğiyle bunlarla mücadelenin ülkemize yüklediği ekonomik maliyet ve her zaman kaybıdır. Bu sebeple gençlerimiz ve çocuklarımız ilk ve en değerli yetişme ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim.
0: Elazığ T-Tipi cezaevinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiyenin kontrol altına aldığı yangında mahkumlar ve infaz koruma memurları dumandan etkilendi. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu, akşam saatlerinde çıkan yangın hakkında dumandan etkilenen mahkumlarımız ve infaz koruma memurlarımıza anında tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Hastaneye sevk edilen mahkumlarımız tedavileri sonrası hastaneden taburcu edilmiş ve cezaevine tekrar dönmüşlerdir, dedi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim tekrar yükseldi. Keşm Adası yakınlarında seyreden İran'a ait ticari gemi vuruldu. İran saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak bu mutabakat, Hürmüz Boğazı'nın hemen yeniden açılacağı anlamına gelmiyor. Tahran, Washington'dan öne sürdüğü şartları yerine getirmesini istiyor. Bu arada Umman'ın Salale kentinde, İran'la Körfez ülkelerinin Dışişleri Bakanları arasında yapılması planlanan bölgesel toplantı ertelendi. Umman Dışişleri Bakanı Busiadi, söz konusu kararın uzlaşma sağlamak için alındığını kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da Washington'a meydan okudu. Amerikalılar savaşçıysa cesur silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin.

0: ABD, İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremez, İran teslim olmayacak dedi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Sürekli arıyorlar, bir anlaşma yapmak istiyorlar, ben işe yaramayacak bir anlaşma yapmayacağım dedi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüri özel ödülü verildi. Belgesel eli kanlı Netanyahu kabinesini ise rahatsız etti. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, NASA yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Zor'u vatandaşlıktan atmakla tehdit etti. İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan belgeselde soykırımcı İsrail unsurlarının itirafları yer alıyor. 3 yıl boyunca Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekilen belgeselde katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital değişiklikler yapılarak gizlendi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular 25 Eylül'e dek E-Devlet üzerinden kabul edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyaret etti. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcıları için dosya tekrar açıldı. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2. Ahmet Sportif Faaliyetler 5, Başakşehir Futbol Kulübü 0. Galatasaray 1, Kocaeli Spor 0. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Ekenler Beton Sivas Spor 1, Muğla Spor 1. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1, Mardin 1969 Spor 0. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 1, Manisa Futbol Kulübü 1. Ve Bursa Spor 2, Turkay Esenler Erok Spor 2. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi bugün kapanacak. Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor haftanın son maçında karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 3. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri gruptaki 4. maçında bugün ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon Amerika Birleşik Devletleri oldu. Final maçında Fransa'yı 97-79 yenen Birleşik Devletler üst üste 5. kez kupayı kaldırdı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yayımlandı. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Kırık, Kırklareli, Rize ve Kars 27, İstanbul ve Bursa 25, İzmir, Muğla, Antalya, Burdur, Hatay ve Amasya 31, Diyarbakır ve Şanlıurfa 36 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu

0: yolunun 23-30. kilometreleri arasında sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 27-37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürüyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber merkezince hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya

0: devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Fikrimizi, düşüncemizi cümle ve cümleler kurarak açıklarız. Cümle, bir fikri, duyguyu, olayı anlatmak için çekimli fiille kullanılan kelimeler dizisi veya tek başına kullanılan çekimli fiildir. Tümce de denir. Birçok kişi cümle terimini tercih eder. İnternette araştırdığınızda cümlenin tümceye göre daha yaygın olduğunu görürsünüz. İlkokuldan üniversiteye kadar genellikle cümle terimi kullanılır. Gerek üniversiteye hazırlık testlerinde, gerekse giriş sınavlarında cümle terimini görürsünüz. Aynı şekilde ders kitaplarında da genellikle cümle kullanılır. Kısaca cümle terimine eğilim, tümceye göre daha fazladır. Çeşitli kaynaklara bakıp da cümlenin tanımını araştırdığınızda, birbirine benzeyen ya da farklı kelimeleri bir araya getirerek tanım yapanları görürsünüz. Büyük Larousse adlı ansiklopedi cümleyi şöyle tanımlamış: bir tümcenin söylemini eksiksiz olarak aktarabilen, belirli bir sıra içinde birbirini izleyen ögelerden kurulu dil bilgisel terim. Cümle kelimelerden oluşur ama bu kelimeler bir yargı bildirmelidir. Yargı ise fiil kullanılarak yapılır. Nöbetine gelen bir spiker stüdyoya girip de geldim diyorsa bir cümle söylemiş demektir. Çünkü geldim sözü tam anlamıyla bir yargı bildirir. Bunun gibi toplantıya geliyor musun sorusuna verilen evet ya da hayır yanıtları da birer cümle sayılır. Ahmet hasta derseniz, Ahmet bir isimdir yani öznedir. Hasta, öznenin ne olduğunu bildirdiğine göre fiil olmaktadır. Öyleyse Ahmet hasta dediğinizde bir cümle kurmuş olursunuz. Spiker haberleri veriyoruz dediğinde haberler isim, veriyoruz ise eylem ve fiildir. Haberleri veriyoruz diyen spiker bir cümle söylemiş demektir. Cümleler yüklem yönünden ya isim cümlesidir ya da fiil cümlesi. Yüklem, öznenin ne olduğunu bildiriyorsa cümle isim cümlesi, ne yaptığını bildiriyorsa cümle fiil cümlesi olur. Ahmet hasta cümlesi isim cümlesidir ama spiker haberleri veriyoruz dediğinde bir eylem yapmaktadır ve fiil cümlesi kurmuş olur. Ahmet hasta ve haberleri veriyoruz cümlelerinde birer fiil yani yüklem vardır. O dün de hastaydı sözü de tek yüklemi olan bir cümledir. Bunlar gibi tek yüklemi bulunan cümlelere basit cümle denir. Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilesun diyor ki, kitap okumayı severim cümlesinde tek bir yüklem vardır. Yapısında tek yüklem bulunan böyle cümleler basit cümlelerdir. Bir evin penceresine asılan "bu ev kiralıktır" sözü cümle değerinde sayılır. Kolonya koktu dediğinizde de tek yüklemli bir cümle kurmuş olursunuz. Türkçedeki cümle yapısında genellikle fiil sondadır. Bu tür cümlelere düz cümle denir. Ancak fiilin başta olduğu sözler de var ki bunlara devrik cümle diyoruz. Güneş doğdu derseniz düz cümle, doğdu güneş derseniz devrik cümle kurmuş olursunuz. Türkçe'de düz cümle kurgusu hiç değişmeyen özne, tümleç, yüklem sırasıdır. Osmanlı Devleti 1299 yılında kuruldu cümlesinde Osmanlı Devleti özne, 1299 yılı tümleç, kuruldu ise yüklemdir. Cümlenin yapısı yönünden basit cümle varsa bileşik cümle de var demektir. Müzik çalıyorsa haber dinlemeyi de severim cümlesi birden fazla yargı bildirdiği için bileşik cümledir. Cümle en yalın tanımla isteğimizi anlatmaya yarayan bir yargı birimidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün şampiyonluk fotoğraflarının en arkasında duran ama başarının her karesinde alın teri bulunan o gizli kahramanlardan, yani sporun görünmez emekçilerinden söz edeceğiz. Bir sporcunun ya da takımın zirveye çıkış öyküsü sadece yıldız oyunculardan veya teknik direktörlerden ibaret değildir. Çünkü o öykünün satır aralarında formayı her daim hazır tutanlardan, yorgun kasları maça hazırlayan ellere kadar kocaman bir ordu vardır. Peki bu ekiplerin spordaki gerçek ağırlığı nedir? Malzeme odasındaki her detay sporcunun sahadaki konforunun garantisiyken, sağlık odası çalışanları sakatlık riskini en yakından gözlemleyen ve sporcuyla dertleşen sırdaş niteliğindedir. Bu birimler bir spor kulübünün kurumsal hafızası ve asıl vicdanıdır. Onların titizliği milyon dolarlık bir transferin sahadaki verimini belirleyen en kritik unsurdur. Bu yüzden başarı sadece skor tabelasında değil, kulübün aile olma becerisinde de aranmalıdır. Özetle, kupalar kaldırılırken dökülen konfetilerin altında bu gizli kahramanların sessiz mutluluğu ve görünmeyen emekleri yatar. Onlar sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar sporun tozunu ve terini en çok soluyan kişilerdir. Perde arkasındaki bu muazzam organizasyonun emeğiyle harmanlanan her başarı çok daha anlamlı, çok daha kalıcıdır. Şunu da asla unutmayalım. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür ve bu işin emektarları işte o zincirin en

0: cefakar halkalarıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek.

Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır, dedi. Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen, öğrenci ve velilere seslendi. Evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım, dedi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz, dedi. Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, günümüz işgal modellerinin gençleri ve çocukları hedef aldığını söyledi. Zihinlere esir alan tuzaklarla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı, aileleri uyardı. Ayrıca 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Girne açıklarında batan gemideki kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den giden derin deniz arama teknik kabiliyeti yüksek 3. gemi enkazın çıkarılması için bugün çalışmalara başlayacak. İstanbul Beykoz'da durduruldu.

0: uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcıları için dosya tekrar açıldı. Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkındaki dosyada son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı başsavcılığın itirazı üzerine kesin olarak kaldırıldı. Şüpheliler hakkında sahte delil oluşturma, usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme gibi hukuka aykırı işlemlerde bulundukları yönünde suçlamalar bulunuyor. Irak'ın Suudi Arabistan'ın kritik önemdeki Doğu-Batı petrol boru hattını vurması sonrası hat kapatıldı. Günlük 7 milyon varillik kapasiteye sahip hattın kapatılmasıyla piyasalarda ciddi arz sıkıntısı yaşanabileceği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. ABD Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkati çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Taraflar arasında diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınına Ukrayna-Polonya sınırında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Boris Johnson saldırıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Geçmiş yüzyıllar içinde Avrupa'nın farklı ülkelerinden farklı toplumsal konumlara sahip gezginlerle birlikte Türkiye'yi dolaştık. 19. yüzyıl Türkiye'sindeyiz artık. Osmanlı Devleti Avrupa için bir bilinmez olmaktan çıkmış. Ama bu topraklar ve burada yaşayan insanlar hala merak ediliyor. Fransız doktor Breuer'in 1815 yılında İstanbul'a gelişinin temelinde ise doğudaki hastalıkları inceleme merakı var. Mesleki amaçlarla çıktığı bu yolculukta önce İstanbul'daki hastalıkları ve özellikle vebayı incelemeye başlıyor. Ancak ilgisi zamanla şehrin tamamına ve toplumun günlük yaşamına yöneliyor. Böylece İstanbul'da kaldığı 9 yıl boyunca İstanbul'un konumu ve semtleri, Türk toplumunun karakter özellikleri, halkın yaşayışı, sağlık uygulamaları gibi birçok konuda geniş araştırmalar yapıyor. Şimdi gelin bir de onun bakış açısıyla dolaşalım 19. yüzyıl İstanbul'unda. Bu arada Breuer'in ilk adına ilişkin güvenilir kaynaklarda kesin bir bilgiye rastlanmadığını da hatırlatmadan çıkmayalım yola. Doktor Breuer 1815 yılının Kasım ayında gelir İstanbul'a. Daha önce Türkiye'ye gelmiş seyyahların burada yeterince uzun süre kalmadıkları için Türk insanını iyi tanıyamadıklarını düşünmektedir. Onun amacı İstanbul'u bir turist gibi gezmek değil, kenti her yönüyle tanımak, Türk halkıyla iç içe yaşamaktır. İstanbul'da geçirdiği yıllarda yalnızca şehrin tarihi yapıları ve görkemli manzaraları ile ilgilenmez. İnsanların günlük yaşamları

0: çocuklarını, aile ilişkilerini, evlerini, kadınların hayatını, temizlik alışkanlıklarını, hamamları, hastalıkları ve toplumsal gelenekleri yakından gözlemler. İstanbul toplumuna ilişkin genel değerlendirmeleri çoğu zaman olumludur.
1: Ne zaman ki devletinin onuru ve dininin varlığı tehdit altında değildir, yani fanatizmi harekete geçmemiştir, Türk halkını işte o zaman yürekli, dürüst, yardımsever, misafirperver, gösterişten ve ikiyüzlülükten uzak olarak tanımlarım. İnancına derin bir bağlılığı olmasına rağmen farklı dinlere karşı hoşgörülüdür. Yalnız kendi milletine değil, yabancılara karşı da dürüst davranır. Hem kişisel temizliğe hem de çevresine özen gösterir. Bu düzeyde bir titizlik Avrupa'nın hiçbir yerinde görülmez.
0: Braille, bir doktor olduğu için halkın temizlik alışkanlıklarına, beden temizliğine ve özellikle hamam kültürüne büyük ilgi gösterir. Hamamı yalnızca yıkanılan bir yer olarak değil, bedenin dinlendiği, temizlendiği ve insanın kendisini yenilenmiş, adeta yeniden doğmuş gibi hissettiği önemli bir kurum olarak değerlendirir. Hamamlar kadınlar açısından da önemli bir sosyal alandır. Kadınlar burada yalnızca temizlik ihtiyaçlarını karşılamaz. Aynı zamanda birbirleriyle görüşür ve sosyal ilişkilerini sürdürürler. Kadınlar konusunda Braille'nin detaylı gözlemleri olur. Toplumda kadınların mahremiyetine büyük önem verilmesi, ev düzeninin temel özelliklerinden biridir. Kadınların yabancı erkeklerle doğrudan ilişkisinin sınırlandırılması ve evin kadınlara ayrılan bölümlerinin korunması, onun gözünde Osmanlı aile düzeninin önemli özelliklerindendir. Ancak Braille'nin anlattığı İstanbul kadını, yalnızca evin içinde yaşayan pasif bir kişi değildir. Aile hayatının merkezinde bulunan, çocuk yetiştiren, hamama giden, diğer kadınlarla görüşen ve kendi sosyal çevresi bulunan bir kadındır. Braille, Türk kadınlarının dış görünüşüne ilişkin gözlemler de yapar. Özellikle gözlerden etkilenir ve Türk kadınlarının koyu, iri ve dikkat çekici gözlerini Ceylan'ın siyah gözü benzetmesiyle anlatır. Braille'nin Türk ailesiyle ilgili gözlemleri de dikkat çekici. Özellikle çocuklara duyulan sevgi ve aile bireyleri arasındaki bağlılıktan çok etkilenir. Anne ve babaların çocuklarına karşı güçlü bir sevgi beslediğini, çocukların da büyüdüklerinde anne ve babalarından kopmak yerine onlara bağlı kalmaya devam ettiklerini anlatır. Ona göre aile, yalnızca aynı evde yaşayan kişilerden oluşan bir topluluk değildir. Türk toplumunda kuşaklar arasında güçlü bir dayanışma ve sorumluluk duygusu vardır. Ayrıca kadınların Türk aile yapısı içinde önemli bir yere sahip olduğunu, özellikle çocukların yetiştirilmesinde ve ev hayatının düzenlenmesinde merkezi bir rol oynadıklarını anlatır.
1: Osmanlı ailelerinde anne babalar kadar büyük anne ve büyük babalar da çocuklarla çok yakından ilgileniyorlar. Herkes çocuklara sevecen sözlerle hitap ediyor ve büyük bir şefkat gösteriyor. Daha da ilginci, bu çocuklar büyüdüklerinde ebeveynleriyle birlikte yaşamaktan ve onlara bakmaktan gurur duyuyor.
0: Braille'nin İstanbul evleri hakkındaki gözlemleri ise gezi notları arasında önemli bir yer tutar. Evleri yalnızca mimari açıdan değil, insanların günlük alışkanlıkları açısından da ele alır. Özellikle Türk evlerinin sadeliğine dikkat çeker. Bu evler, batılı evlerden farklı olarak fazla mobilya ile doldurulmamıştır. Bir batılı için ev denildiğinde masa, sandalye, yatak, dolap gibi sabit mobilyalar beklenirken, Türk evinde yaşam daha esnek ve sadedir. Braille'nin gözünde evin sadeliği, fakirlik veya eşya azlığı demek değil, yaşam biçiminin bir sonucudur. Geleneksel Türk evinde odaların tek bir amaç için kullanılmadığını anlatır. Aynı oda gün içinde oturma, sohbet etme, yemek yeme ve dinlenme gibi farklı işlevler üstlenir. Geceleri ise yatak takımları serilerek aynı mekan uyuma alanına dönüştürülür. Sabah olduğunda yataklar kaldırılır ve oda yeniden günlük yaşam alanı haline gelir. Böylece evin kullanımını sabit mobilyalar değil, insanların ihtiyaçları belirlemektedir. Sedirler ve minderler bu düzenin önemli unsurlarıdır. Duvar kenarlarındaki sedirler oturmak için kullanılırken, odanın ortasının mümkün olduğunca boş bırakılması, mekanın farklı amaçlara göre kolayca düzenlenmesini sağlar. Evin az eşyalı olması yaşamı sınırlamaz. Tam tersine bu sayede mekan daha özgürce kullanılabilmektedir. Brahe'nin İstanbul'a bakışını daha da ilginç kılan şey, halkın yalnızca fiziksel özelliklerini değil, zihinsel ve duygusal özelliklerini de incelemeye çalışmasıdır. Halkın kavrama yeteneği, hafıza, hayal gücü, şefkat, yardımseverlik, duygusallık gibi pek çok özelliğini ele alır. Çağdaşı birçok Avrupalı yazarın aksine Brahe, Türkler hakkında oldukça olumlu ve dengeli değerlendirmeler yapmıştır. Bu özellikle önemlidir. Çünkü Brahe'nin İstanbul'da bulunduğu dönem, Yunan isyanının yaşandığı ve Avrupa'da Türklere yönelik olumsuz propagandanın yoğun olduğu yıllardır. Buna rağmen Brahe, Türkleri genel olarak iyi, samimi, yardımsever ve misafirperver insanlar olarak tanımlar. Ayrıca başka inançlara karşı hoşgörülü olduklarını ve yabancılara karşı adil davranabildiklerini düşünür.
1: Bir gün İstanbul'un hareketli sokaklarından birinde yürürken paramı kaybettiğimi fark ettim. Önce telaşlandım. Kalabalığın içinde paranın düşmüş olması mümkündü. Belki de farkında olmadan bir yerde bırakmıştım. Açıkçası paramı yeniden bulabileceğimi pek ummuyordum. Fakat İstanbul beni şaşırtmaya devam ediyordu. Paramı bulan kişiler onu kendilerine almak yerine sahibini aramaya koyulmuşlar. Bir süre sonra paramı bana ulaştırmak için insanların peşime düştüğünü öğrendim. Hatta beni bulmak için Beyoğlu'ndaki ikametgahıma kadar gelenler olmuş. Böylesine büyük ve kalabalık bir şehirde kimsenin tanımadığı bir yabancının kaybettiği parayı geri vermek için gösterilen bu gayret beni derinden etkiledi. Bir toplumun karakterini yalnızca büyük olaylarda değil, kimsenin görmediği düşünülen küçük davranışlarda da aramak gerekiyor. Benim için bu olay İstanbul insanının dürüstlüğünü ve başkasının hakkına gösterdiği saygıyı anlatan unutulmaz bir hatıra olarak kalacak.
0: Bir doktor olarak Brahe'nin en fazla önem verdiği konular, İstanbul halkının yemek, uyku, temizlik gibi günlük alışkanlıkları ve fizyolojik özellikleri olsa da, toplumun ahlak anlayışına ilişkin birçok gözlemini paylaşır. Bunu yaparken de Müslümanların inançlarını kaynak olarak alır. Bir Müslümanın toplumsal konumu ne olursa olsun, başka birine öfkeyle baktığını, ona bağırdığını veya vurduğunu hiç görmemiştir. Böyle bir ihtimal doğduğunda beyaz sakallı bir yaşlı hemen araya girmekte, birkaç halk deyimi ve Kur'an ayetiyle ortamı yatıştırmaktadır.
1: Kesemediğin eli öp. Bu atasözü nadiren dile getirilse de toplumun üst sınıflarında sıkça hayata geçirilir. Alt sınıflar genellikle kadere razıdır. Bu tür davranışlara pek başvurmazlar. Ancak iktidarın esasen servet ve zevk aracı olduğu Osmanlı Devleti'nde üst makamlarda liyakat değil, torpil ve entrika hüküm sürüyor. Yine de bu eğilim halkın geneline yayılmış değil.
0: Brahe, İstanbul'da yaşadığı 9 yıl boyunca doktorluk mesleği sayesinde bu kadar ayrıntılı gözlem yapma imkanı bulabilmiştir. İstanbul'daki camilerin çevresine yapılmış eğitim kurumları ve imaretlerden söz eder seyahatnamesinde. En fazla dikkatini çeken, yoksul hastalar için yapılmış hastaneler ve akıl hastaları için yapılmış barınaklardır. Bunlar arasında Süleymaniye Camii'ne bağlı olan ve Tımarhane adı verilen akıl hastanesinin konumunu ve düzenini çok beğenir. Burayı ziyaret ettiğinde en çok rastlanan hastalığın dini taşkınlık ve kendinden geçme olduğunu gözlemler.
1: Delilik Müslümanlar arasında ilahi bir lütuf olarak görülüyor. Delilere kutsallık atfediliyor. Bu hastalarla ilgilenen kişiler görevlerini büyük bir şefkat ve özenle yapıyorlar. zincire vurmak, dövmek söz konusu bile değil.
0: Mesleğini icra ederken ilginç deneyimler de yaşar. Bir gün aceleyle bir beyin evine çağrılır. Beyin kayınvalidesi inme geçirmiştir. Uyguladığı tedaviyle hasta 20 gün içinde iyileşir. Kadın tamamen iyileşmek için 42 gün geçmesi gerektiğini söyler. Buraya böyle bir şeye gerek olmadığı halde onu kırmamak için her gün ziyaretine gider ve kadınla sohbet eder.
1: Son ziyaretimde ayrılmak için izin isteyecekken büyük hanım bana yine sorular yöneltti. Hekimbaşı, sana sormayı unuttuğum bir şey var. Senin memleketinde gerçekten de gündüz vakti insanların eşyalarının çalındığı, geceleri yoldan geçenlerin soyulduğu, erkeklerle kadınların birlikte oturup kumar oynadığı, hatta bir anda tüm aile servetini kaybettikleri doğru mu? Dahası öyle büyük evler varmış ki akşamları bu yerlerde kalabalık bir grup toplanır, neredeyse çıplak halde erkekler, kadınlar, çocuklar şarkı söyleyip dans edermiş. Uzun süre doğulularla yaşadığım ve buradaki insanların ahlak anlayışlarını yakından tanıdığım için kadına bir açıklama yapmakta ne kadar zorlandığımı tahmin edemezsiniz. Ona göre bizim ülkemizdeki rezil yaşamın sebebi yoksulluk. Yabancıların bu yüzden köklerin mutlu İstanbul'una geldiğini ve burada yaşadığını düşünüyor.
0: Gittiği bir başka hasta ise İstanbul'da bu kadar övülen Frank doktorların kendisini bir yıldır iyileştiremediğinden şikayet eder. Bunu kanıtlamak için sarığının katlarından çıkardığı 20 kadar reçeteyi gösterir. Bray bu reçeteleri incelediğinde bazılarının tanıdığı başarılı doktorlara ait olduğunu görür. Tedavisine gerçekten faydası olabilecek birkaç reçeteyi ayırır. Ama hasta adam bunların da kendisine iyi gelmediğini söyler. Bu reçeteleri yeterince kullanıp kullanmadığı sorusuna aldığı cevap karşısında Bray söyleyecek söz bulamaz. Hasta reçetelerin hepsini kullandığını söyler. Önce birer birer, sonra da hepsini birden gece gündüz sarığının içinde taşımıştır. ...1815'ten 1827 yılına kadar İstanbul'da yaşayan Bray, şehrin insanlarını, mahallelerini, evlerini, günlük hayatını ve sağlık alışkanlıklarını yakından gözlemlemiştir. Bu gözlemlerini 1836'da yayınlanan İstanbul'da 9 Yıl adlı İki ciltlik eserinde toplar. Bray'in anlattığı İstanbul'da gelenekle günlük hayat, mahremiyetle sosyal yaşam, sadelikle işlevsellik ve doğu ile batı arasındaki kültürel farklılıklar bütün canlılığıyla okuyucuya sunulmuştur. Bu eser 19. yüzyılın ilk çeyreğindeki İstanbul'u anlamak için oldukça değerli bir sosyal tarih belgesidir.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen, öğrenci ve velilere seslenerek "Evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım" dedi. Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama tarihleri belli oldu. Öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül'de yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcıları için dosya tekrar açıldı. Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkındaki dosyada son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı başsavcılığın itirazı üzerine kesin olarak kaldırıldı. Şüpheliler hakkında sahte delil oluşturma, usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme gibi hukuka aykırı işlemlerde bulundukları yönünde suçlamalar bulunuyor. Irak'ın Suudi Arabistan'ın kritik önemdeki Doğu-Batı petrol boru hattını vurması sonrası hat kapatıldı. Günlük 7 milyon varillik kapasiteye sahip hattın kapatılmasıyla piyasalarda ciddi arz sıkıntısı yaşanabileceği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisine vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin" dedi. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu.

devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. ABD Başkanı Trump, dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkat çekerek, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısına hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Yemen'deki çatışmalar ve göç dalgası Kızıldeniz kıyısında insani krizi derinleştiriyor. Yemen hükümet güçleriyle Husiler arasında ülkenin batı kıyısında askeri çatışmalar şiddetlenirken, hava harekatları ve karadaki çatışmalar her iki tarafta da ağır can kayıplarına ve on binlerce sivilin yerinden edilmesine yol açıyor. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Ve spor, Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 5. haftanın kapanış maçında bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık sona erdi. Tek erkeklerde şampiyon Alexander Zverev oldu. Alman tenisçi New York'ta oynanan finalde ev sahibi ülkeden Ben Shelton'ı 3-1 yendi. Zverev, Fransa Açık'tan sonra 2026'daki ikinci Grand Slam zaferine imza attı. Tek kadınlarda ise şampiyon Elena Rybakina oldu. Kazak raket finalde dünya bir numarası Arina Sabalenka'yı 2-1 yenerek zafere uzandı. Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon Amerika Birleşik Devletleri oldu. Final maçında Fransa'yı 97-79 yenen Birleşik Devletler üst üste 5. kez kupayı kaldırdı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 26, Amsterdam 21, Kopenhag 17, Bakü 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 37, güneşli olmak üzere Kerkük 39, parçalı bulutlu olmak üzere İstanbul 24, Berlin 20, Bern 24, Paris 25, Sofya 22, Üsküp 27, Tiran 29, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Viyana 22, Saraybosna 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor. Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Yepyeni bir haftadan sizleri selamlıyoruz. Güzel bir hafta olsun sizin ve bizim için değerli dinleyenler. Eylül ayının da ortasına gelmişiz. 14 Eylül 2026 Pazartesi sabahında yine birlikteyiz. Türkiye'de saatler 10'u 9 geçer. Ekibimiz Betül Yazar.

Yaver ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Burak Araroğlu bizlerle birlikte, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız değerli dinleyenlerimiz. Efendim, +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni Facebook ve Instagram hesaplarımızdan bizlere yazabileceğinizi yine hatırlatalım. Sesimiz sizlere kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden TRT Dinle uygulamasından, Türksat 4A Batı paketi uydusuyla radyo.trt.net.tr internet adresinden ulaşıyor. Bir tık uzağınızdayız değerli dinleyenler. Hafta içi her sabah buluşuyoruz. 10:05 geçe biliyorsunuz. Yine birlikteyiz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de ana baba okulu köşemizde gençlerimizi ve ergenlerimizi konuşacağız. Çocuklarımızı konuşacağız. Neyi konuşacağız efendim? Bugün biliyorsunuz Türkiye'de resmi olarak eğitim öğretim yılı başladı. Yine bir alışma sürecinden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta birazcık başlamıştık bu konuya. Farklı bir açıdan konuyu ele alacağız efendim. Ortaokuldaki çocuklarımız biliyorsunuz farklı öğretmenlerle muhatap oluyorlar artık. Buna alışma süreci. İşte üniversiteleri kazanan gençlerimiz yeni şehirlere, yurtlara, kampüs hayatına nasıl alışacak? Bunları konuşacağız. Yeni arkadaşlık kurulacaklar. Hayırlı güzel bir eğitim öğretim yılı olsun efendim. Her yaşta gencimiz, çocuklarımız için tabii ki velilerimiz, anne babalarımız içinde. Haydi başlayalım o zaman. 10:10 geçiyor Türkiye'de saatler. Eylül'de gel Alpay'la bu Eylül ayında haydi gelin yola çıkalım.

okuyor sensiz. Ölüm kadar sessiz geçtim o yoldan

0: Güne bir not.
1: Efendim, ebeveynlere yönelik bir güne alıntımız var bugün. Yine doçent doktor Şafak Nakajima'dan alıntılıyoruz. Çocuğumuz büyüdüğünde bizim ebeveynliğimiz de değişmelidir diyor efendim. Ebeveynlik sabit bir görev değildir. Çocuklarımız büyürken bizim de ebeveynliğimizin değişmesi gerekir. İnsan yıllarca anne ya da baba olunca deneyiminin kendisine ne zaman konuşması, ne zaman yol göstermesi, ne zaman müdahale etmesi gerektiğini öğrettiğini sanabiliyor. Oysa çocuklarımız büyüdüğünde bizim iyi niyetle yaptığımız bazı şeyleri bambaşka biçimde yaşayabiliyorlar. Yardım etmek istediğimiz yerde müdahale ettiğimizi, korumaya çalışırken özel alanlarını işgal ettiğimizi bize bazen onlar gösteriyor. Bu nedenle ebeveynlik yalnızca çocuk yetiştirmek değil, çocuk büyüdükçe onun hayatındaki yerimizi yeniden belirlemeyi öğrenmektir.

3 yaşındaki bir çocuğun ebeveyni olmakla 30 yaşındaki bir insanın ebeveyni olmak aynı şey olamaz. Küçük bir çocuk için karar vermek, sınırlar koymak, tehlikelerden korumak gerekir. Çünkü henüz yaşamın sonuçlarını değerlendirecek bilgi, deneyim ve olgunluğa sahip değildir. Ama çocuk büyüdükçe bizim görevimiz de değişmek zorunda. Onun adına karar vermek giderek yerini kendi kararlarını verebilmesine alan açmaya bırakmalı. Yetişkin bir insanın hayatını sürekli yönlendirmeye çalışmak, bir noktadan sonra yardım olmaktan çıkıp onun özerkliğine müdahaleye dönüşebilir. Üstelik yetişkin çocuklarımızın bizim yaptığımız seçimleri yapması da gerekmez. Bizim doğru bulduğumuz mesleği seçmeyebilirler, bizim uygun gördüğümüz insanla evlenmeyebilirler, paralarını bizim harcayacağımız gibi harcamayabilir, evlerini bizim düzenleyeceğimiz gibi düzenlemeyebilirler. Kendi çocuklarını bizim onları yetiştirdiğimiz gibi yetiştirmek zorunda da değiller. Bütün bunları kabul etmek düşündüğümüzden daha zor olabilir. Ebeveynliğin en sarsıcı dönüşümlerinden biri, bir zamanlar hayatının merkezinde olduğumuz insanın artık kendi merkezini kurduğunu kabul etmektir. Onun hayatından çekilmek değildir bu. Sevmeye, ilgilenmeye, gerektiğinde yanında olmaya devam etmek ama hayatının yönetimini ona bırakmaktır. Yetişkin çocuğumuzu severken onu hala çocukmuş gibi yönetmeye çalışmak yerine artık kendi hayatının sorumluluğunu taşıyabileceğine güvenebilmeliyiz. Peki ya güvenemezsek ne olur? O zaman onun yerine düşünmeye, karar vermeye, uyarmaya, düzeltmeye ve hayatını kontrol etmeye devam ederiz. Bunu çoğu zaman sevgi ve koruma adına yaparız. Ama farkında olmadan ona, "Sen kendi başına doğru kararı veremezsin, ben senden daha iyi bilirim." mesajını veririz. Bu mesaj tekrarlandıkça yetişkin çocuğumuz ya kendi kararlarına güvenmekte zorlanıp bize bağımlı kalır ya da özerkliğini koruyabilmek için bizden uzaklaşmaya başlar. Her iki durumda da ilişkimiz zarar görür. Bunu ister misiniz?

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Dünyanın Haberi.
1: Efendim, sıra geldi dünyadan ve Türkiye'den sizler için derlediğimiz haberleri paylaşmaya. Efendim, şöyle bakıyorum, havacılıkla ilgili çok haber var. Hemen onlardan başlayalım dilerseniz sırasıyla. Efendim, 9 Avrupa ülkesi havalimanlarındaki kaosun ardından giriş çıkış sistemini erteledi. Avrupa Birliği dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taraması sağlamasını gerektiren sistem havalimanlarında uzun kuyruklara yol açmıştı. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre'nin sınır akıcılığını korumak amacıyla bu uygulamanın hayata geçirilmesini ertelediği bildirildi. Geçen yıl Ekim ayında devreye sokulan sistemin Nisan ayına kadar tamamen yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ülkelere yaz boyunca seyahat kaosunu önlemek amacıyla kontrolleri askıya almalarına imkan tanıyan 150 günlük bir yetkisizlik süresi verildi. Bu sürenin 6 Eylül'de sona ermesine rağmen 9 ülke sistemler düzgün çalışana kadar kontrolleri uygulamayacaklarını açıklamış. Değerli dinleyenler, bakalım bu sistem nasıl geliştirilip tekrar uygulamaya sokulacak, göreceğiz. Birazcık aksamalara yol açtığı için, biliyorsunuz günümüzde zaman çok kıymetli. Özellikle hizmet sektörlerindeki seyahatlerde bu uzun kuyrukların çok büyük aksamalara yol açtığını biliyoruz. Anlık işler efendim, bir uçağın kalkması inmesi bir hizmet sektörünün en önemli alanlarından birisi havacılık sektörü. Efendim, havacılık festivali gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu. Bu da bizden bir haber. Türk Hava Kurumu, Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi'nde havacılık faaliyetlerini tanıtmak, havacılığı sevdirmek ve farklı sportif hava araçlarıyla havacılık tutkunlarını buluşturmak amacıyla İzmir'in Selçuk ilçesinde bir festival gerçekleştirildi. Etkinlikte Türk Hava Kurumu paraşüt öğretmenleri 5000 fitten atlayış gerçekleştirdi. Paraşütçüler Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk Hava Kurumu flaması açtı. Paraşüt okulu öğretmenleri ise 12 bin fitten el ele tutuşarak atlayış yaptı. Ekip havada bomba gülü gösterisi gerçekleştirdi değerli dinleyenler. Efendim, gelelim Solo Türk'ümüze. Solo Türk'ten Fransa'da nefes kesen bir gösteri. Solo Türk'ten Fransa'da nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Fransa'da Saint-Dizier'deki 113 hava üssünde dün başlayan açık kapı günleri etkinliği devam ediyor. Solo Türk'ün bugün hava üssünde düzenlenecek bir diğer hava gösterisine de katılması bekleniyor değerli dinleyenlerimiz. Havadan haberlerimiz bu kadar. Geçelim sağlığa. Efendim, Türkiye'de 16 milyon kişiye kanser taraması yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Halk Sağlığı Haftası'nın 7. gün teması kanserde erken teşhis hayat kurtarır olarak belirlendi. Türkiye'de bugüne kadar 16 milyon kişiye kanser taraması yapılarak test sonuçları riskli bulunan kişiler ileri tetkikler için üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Tetkikler sonucu 36 bin

duyurdu. Artık koordinatör ebeler, anne ve bebeklerin sağlık süreçlerini yakından takip etmek için anne adaylarını 0312 577 78 78 numaralı hat üzerinden arayacakmış değerli dinleyenler. Ne güzel, güzel de bir destek bence. Özellikle hem doğum öncesindeki o heyecan, doğum sonrasındaki efendim o birazcık daha kargaşalı, işte mutsuz bazen annelerin girdiği böyle bir ruh hali vardır. O dönemde çok güzel de bir destek olacağını düşünüyorum. Çok isabetli bir sistem olmuş. Bence riskli takip sistemi, anne adayıysanız ya da yeni anne olduysanız efendim, bu sistemden sizleri haberdar etmiş olalım. Efendim, gece uykusu sırasında maruz kalınan ışık kalp sağlığına zarar verebilir. European Heart Journal'da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre gece uykusu sırasında ışığa maruz kalmak kalbin yapısı ve işlevinde potansiyel olarak zararlı değişikliklere yol açabiliyor, hatırlatalım. Daha önceki araştırmalar ışık altındaki gece uykusuyla koroner arter hastalığı, kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç riskinin artması arasında bir bağlantı olduğunu göstermişti. Ancak yeni çalışma bu durumun kalbin yapısını ve işlevini nasıl etkilediğini inceleyen ilk araştırma olma özelliğini taşıyor değerli dinleyenler. Genelde efendim programımızın sağlık rehberi köşesinde hangi konuyu konuşursak konuşalım hep altını çiziyoruz. Gece uykusu çok mühim. Yani ileri yaşta olabilirsiniz, çocuklarımız olabilir, gençlerimiz olabilir. Hayatımızın her döneminde gece uykusunu doğru bir şekilde almak çok kıymetli. Çoğu hastalığı tetikleyen, hatta psikolojinizi bile bozan bir durum uykusuz kalmak. Lütfen dikkat edelim. Bakın, kalp yetmezliğine de sebep olabiliyormuş. Efendim, Almanya'daki dinleyicilerimiz için bir haber. Asgari ücrette yeni bir artış var. Saatlik asgari ücret 1 Ocak 2027'den itibaren 13,90 avrodan 14,60 avroya yükselecek. Böylece saatlik ücrette 70 centlik bir artış olacak. Yeni düzenleme özellikle düşük ücretle çalışan milyonlarca kişi için gelir artışı anlamına geliyor değerli dinleyenler. Efendim, Tokyo'da 70 yıl sonra yeniden görülen Japonya fotoğraf sergisi düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 14 ve 15 Eylül 2026 tarihlerinde Tokyo'da 70 yıl sonra yeniden görülen Japonya fotoğraf sergisi düzenlenecek. Yolu düşenlere bunu da aktarmış olalım. Efendim, Tuğgeneral Gezer Avcı Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti. İlk Türk astronot olan 5. Anajet Üst Komutanı Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katılarak Türkiye'yi temsil etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal hesabından yapılan paylaşımda Tuğgeneral Gezer Avcı'nın Paris'te düzenlenen uzay zirvesine katıldığı belirtildi. Efendim, paylaşım şu şekilde: söz konusu zirve devlet ve hükümet temsilcileri, uzay ajansları, uluslararası kuruluşlar, savunma ve uzay sanayisi temsilcileriyle akademisyenleri bir araya getirdi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen temaslarda Türkiye'nin uzay alanındaki yetkinlikleri ve uluslararası işbirliği potansiyeli ilgili muhataplarla paylaşılırken ülkemizin uluslararası uzay camiasındaki görünürlüğünün artırılmasına da katkı sağlandı. Artık bambaşka bir alan, biliyorsunuz. Uzayda da varız efendim. Çok önemli. Hani ne dedik? Bakın, savunma ve uzay sanayisi. Gerçekten bu alanda Türkiye, biz de varız diyor. O masada oturuyor değerli dinleyenler. Efendim, Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre küresel ortalama yüzey sıcaklığı Ağustos'ta 16,96 dereceye ulaştı. Böylece Ağustos 2026, Temmuz 2023'te ölçülen 16,95 dereceyi aşarak yeni bir sıcaklık rekoru kırdı. Ağustos ayındaki sıcaklık 1991 ila 2020 ortalamasının ise 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Sıcak havalar efendim hala da devam ediyor Türkiye'de.
Efendim, 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali bugün sanatseverlerle buluşacak. Özür diliyorum. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan,

33. kez düzenleniyor. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin 2000 yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sanatseverleri önemli eserlerle buluşturacağını söyledi değerli dinleyenler. Son haberimiz yine Almanya'dan. Dijital cüzdan dönemi başlıyor. Federal Dijitalleşme Bakanlığı tarafından geliştirilen DU, 2 Ocak 2027'de kullanıma açılacak. DU değerli dinleyenler, dijital cüzdan. İlk aşamada Alman kimlik kartının dijital sürümü akıllı telefona yüklenebilecek. Dijital kimlik, çevrim içi kamu işlemleri, bankacılık hizmetleri ve şirketlerle yapılan işlemlerde kimlik doğrulamak için kullanılabilecek. İlerleyen dönemde ehliyet ve diğer resmi belgelerin de sisteme eklenmesi planlanıyor. Hani efendim haberlerin en başında ne dedik? Zaman bizim için artık bu dönemde çok çok önemli. Zamanı boşa harcamaya hiç tahammülümüz yok. Böyle de bir durumumuz da yok aslında. Yetişemiyoruz çünkü. Almanya'daki dijital cüzdan dönemi de kamu işlemleri, bankacılık hizmetlerini çok çok hızlandıracak bir durum. Artık kimlikler bile dijitalleşiyor değerli dinleyenler. Yani o cüzdanlarda kimlik taşıma dönemi bir süre sonra sanıyorum tarih olacak. İşte Almanya'da 2027'de bu düzene geçiliyor. Efendim az sonra ana baba okulu köşemizde birlikte olacağız ama öncesinde bir kıraç türküsü dinleyelim mi? Haydi dinleyelim.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz ana baba okulu köşemizde devam ediyor. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: hocam.
1: bulduk, merhabalar.
0: Trafik nasıldı?
1: Trafik bugün evet, yani aslında
0: Okulların açılmasıyla.
1: aslında geçen hafta bazı okullar açıldı, özel okullar,
0: Evet.
1: ama bu hafta hepsi açıldı. Bugün gerçekten
0: Hissettik
1: sürpriz,
0: onu.
1: onu çok güzel hissettik gerçekten. Çok
0: Evet.
1: yoğun bir trafik, hem gidiş hem dönüş.
0: Şimdi
1: Evet.
0: eskiden beri böyle Eylül ayı geldi. Artık bizim için okul ayı, kırtasiye ayı diyorlar ya efendim. Eylül ayına öyle derler. Milyonlarca öğrenci Türkiye'de artık yepyeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz hafta sizinle biraz giriş yapmıştık hocam ama şimdi hayatında yeni bir sayfa açılan gençlerimiz ve çocuklarımız var. İşte üniversiteler kazanıldı. Belki yeni şehirlere gidildi. İşte orta öğretime başlayanlar ve bambaşka bir ortam. Daha fazla ders. 9. sınıflar değil mi hocam? Bu ders programları ele
1: Evet,
0: alındı. Çok
1: evet.
0: çeşitli dersler var. Farklı durumlara uyum sağlamaları gereken öğrenci grupları var. Bunlardan bahsedelim istiyoruz bugün. Nasıl başlarsınız?
1: Şimdi ben az önce gelirken, TRT'ye girerken sizin hemen girişte solda bir tane kreş var. Pembe beyaz böyle balonlar
0: Evet, onlar da
1: süslemişler. Onları
0: süslemişler.
1: gördüm.
0: Ben de gördüm
1: Yani
0: sabah.
1: böyle minikler için böyle tatlı tatlı, anneler babaları
0: Burası
1: heyecanlı.
0: güzel bir yer
1: Evet,
0: haberi
1: yani
0: veren değil mi
1: şirin,
0: hocam?
1: onları böyle ısındıracak, ilgisini çekecek. Şimdi kreş ve anaokul kısmı böyle. İlkokul 1 de hadi öyle, ama ortaokulda artık şey başlıyor. Öğretmenlerden hani siz artık büyüdünüz, artık ilkokul şeyinden bir çıkın. Tabii çocuklar da hemen hepsi aynı frekansta ve aynı hızda gelişmediği için ister istemez buna adapte olan da var. Bununla ilgili bir zorluk yaşayacak, bir heyecan yaşayan da oluyor çünkü hep birebir bir öğretmen eşliğinde her şeyini bilen, tanıyan
0: Ebeveyn gibi
1: sınıf
0: oluyorlar
1: öğretmeni,
0: artık.
1: evet, çok anaç ve çocuğu çok iyi okuyabiliyorlar. Şimdi birçok öğretmen hem onlar onu tanıyacaklar, hem öğretmenler çocukları tanıyacaklar. Bir yandan böyle ortaokul ve lisede, hani lisede de hep lise 1'e gidersiniz, derler ki artık burası ortaokul değil. Hep böyle büyüdünüz şeyi haberi önden bir salınır. İlk bir hafta 10 gün öğretmenlerden o süfürler verilir, böyle güzelce fıkralarla, hikayelerle kibar kibar böyle işlenir. Aslında büyüyorlar, evet, ve büyüdükçe hani şunu düşündüm, yani kreş çocuklarında anne babalar yanında, ilkokulda da yanında, ortaokulda da bir nebze yanındalar, ama böyle lisede artık hani hem okulu seçiyorlar, ediyorlar, ama hani hem artık o fiziken değiller. Daha düşünce anlamında, fikir anlamında yanındalar. Ama bir yandan da sanki büyüdükçe kolaylaşıyor mu, zorlaşıyor mu, ebeveynlerin rolü azalıyor mu aslında? Ya da gerçekten azalmalı mı? Çünkü başka zorluklar beraberinde geliyor. Şimdi bizim korkumuz işte kreş, ilkokul zaman alışacak mı, ayrı kalacak mı derken, lise zamanı güvenlik olsun, çocuğun arkadaş seçimleri olsun, okuduğu okul, çevre, eğitim, hani konular biraz değişiyor. Hem
0: Evet,
1: değil
0: bizim
1: mi?
0: dikkat ettiklerimiz de değişiyor
1: Evet.
0: değil mi hocam?
1: Hem gencin dikkat ettiği ya da gencin kafasını çeldirecek olası faktörler, olumlu olumsuz faktörler değişiyor. Hem de anne babaların dikkat etmesi gereken şeyler değişiyor. O yüzden hani o şeyi düşündüm. Kreş döneminde şu an yanında olan anne babalar, çocukların yanında olan anne babalar lise döneminde neredeler? Lise sonunda
0: Hemen
1: neredeler?
0: arkalarındayız.
1: Yani bunun üzerine konuşabiliriz belki. Yani burada
0: Evet.
1: şey nasıl gidiyor, ya da gençler ne kadar istiyor anne babalarının bu kadar var olmasını, ya da ne kadar destek alıyorlar, hangi konuda zorlanıyorlar. Belki bunun üzerine biraz hani kafa yorabiliriz. Çünkü anne babalar gerçekten her an yani üniversiteye gidene kadar, hatta askerliğe gidene kadar hep yanındalar. Hiç yalnız bırakmak istemiyorlar tabii ki. Ama bizim kafamızda oluşturduğumuz, onların gerçekten eksiklik hissettiği konuyla gerçekten bizim kafamızda hayal ettiğimiz konu örtüşüyor mu?
0: Evet, çok
1: Burası
0: haklısınız.
1: önemli. Yani bilmiyorum, böyle bir başlangıç yapabiliriz gibi geldi.
0: Evet, çok haklısınız. Bir de hocam şöyle de bir durum var. Bazen çocuk kendi de dile getirebiliyor. Benim oğlum ilkokul 4. sınıfa başladı bu sabah. Mesela dedi ki ben kendim yürüyerek gidebilir miyim okula dedi. Bazen de kendileri talep ediyorlar. Yani benimki biraz daha küçük ama her zaman o taleplere kulak vermeli miyiz? Acaba o talepler her zaman doğru mu?
1: Evet, tabii bizim zaten buradaki esas amacımız şu: ebeveyn olarak çocuğa rehberlik etmek. Yani
0: Evet.
1: çocuklar her şeyi isterler. Yani bir yemek yemeyle ilgili olsun, sağlıkla ilgili olsun, işte denize girmekle ilgili olsun, dışarıda
0: Alışverişle bazen değil
1: zaman
0: mi?
1: geçirmekle ilgili, evet, alışverişle ilgili, o dengeyi bilemezler. Onlar hep isterler. Ama bizim orada doğru olanı ya da işte ihtiyacı kadar olanı ayarlamamız ve hani onu yönlendirmemiz gerekir. Yani evet, eğer güvenli bir bölgedeyse, yaşına uygun bir şekilde yapabileceği bir şeyse ya da şartlar bunu gerektiriyorsa kademe kademe yapılabilir. Ama hani böyle bir şey ya da macerada gerek yok. Hani sonuçta bırakacak biri var ya da ne bileyim zaten siz işe çıkarken gidiyorsunuz anne babasından işe giderken yol üzerinde ya da çok da yol üzerinde olmasa bile hani zor bir süreç değilse ya da serviste ya güvenli bir şekilde bunları gözetmek lazım. Sonuçta köy yerindeki süreçle kırsaldaki ilçedekiyle şehir merkezi
0: Büyükşehir
1: aynı şey
0: aynı değil.
1: olmayabilir. Yani tabii ki onun da zamanı gelecektir. Yani çocuklar ortaokul, lise dönemlerinde arkadaşlarla beraber okul sonrası bir yere giderler. Okul öncesi de bir şekilde buluşurlar hafta sonları. Bunlar başka parametreler ama bu gerçekten ihtiyaç mı? Bunun bir avantajı var mı? Neden böyle bir şey yapacağız? Bence bunun sorgulanması
0: Neden
1: lazım.
0: bunu istiyor
1: Evet, neden bunu
0: belki?
1: istiyor? Çünkü yol üzerinde belki güzel bir market var, bakkal var belki. Oradan dondurma alacak falan kafasında böyle senaryolar var. Şimdi siz deyince aklıma geldi. Bizim de şimdi biri ortaokul, biri ilkokul. Bizim ortaokula geçince kart hakkı edindi. Kantinden kendimiz bir miktar yüklüyoruz. Oradan kartla alabiliyor.
0: Eyvah,
1: Büyükten
0: küçüğe yok.
1: çok küçük şeyli. Baba
0: Heyecanlı.
1: abimin parası var mı? Kartını ekledim mi? Hani
0: Kullanabilir
1: o
0: miyim?
1: küçüğün heyecan daha fazla arttırıyor. Yani o bir şekilde bir şey duyunca kulağına bir su kaçınca böyle onun peşine gitme ya da onu nasıl oldururuz gibi bir ona uygun sorular gelebiliyor.
0: Aslında bir büyüme telaşı, bir büyüme heyecanı. Bu konuştuğumuz yaş gruplarının hepsinde var hocam. Yani şimdi üniversiteyi kazanan gençlerimiz de var. Hayırlı olsun diyelim onlara. Belki bugün başlamadılar ama bu ay içerisinde hepsi başlıyorlar. 18 yaşta da, yani bakmayın biz ilkokul, ortaokul diyoruz ama 18'indeki de bu heyecanı yaşıyor bence.
1: Kesinlikle.
0: Farklı bir şekilde, değil mi
1: Kesinlikle.
0: hocam?
1: Ben mesela şimdi şeyi düşündüm. Hafta sonu ki gençleri düşündüğümde mesela lise 1'e geçen birçok genç de gördüm işte bu hafta boyunca. Şimdi bir bakıyorsunuz hepsi böyle aynı boy posta gibi ama o kadar içleri farklı ki.
0: Evet.
1: Kimi hala daha 7. sınıf çocuğu gibi, kimi tam böyle kendini lise son gibi hissediyor, kimi tam lise 1 gibi. Yani biz tabii bilmiyorum benim nacizane şeyim şu, biz bazen özellikle ortaokul ve lise çocuklarında sadece böyle görüntüye bakarak da bazen yanılabiliyoruz. Ya diyoruz
0: Evet,
1: ki bu
0: çok
1: çocuk
0: haklısınız. Büyüdü
1: büyümüş ya
0: artık.
1: sen büyümüşsün artık kendini de savunursun sen ne bileyim işte bunu yaparsın kendini kollarsın ezdirmezsin. Ama yani zorbalık ya da işte kendini ifade etmek sadece boyla posta olan bir şey değil.
0: Evet.
1: Çocuğun o sosyal becerisi, sosyal uyumu, kendini ifade etme becerisi. Çünkü akran zorbalığı artık fiziksel bir süreç değil. Psikolojik olarak yapılan bir
0: Duygusal,
1: şey.
0: değil
1: Yani o
0: mi?
1: sözel, duygusal, o
0: Evet.
1: arkadaş ortamında, akran ortamında grupça yapılan bir şey. Ona ne kadar güçlü olursanız olun, zihnin yapabileceği şey bir yere kadar. O bedenen ki büyüklük ya da uzunluk ya da kilolu olması bir koruyucu faktör olmuyor. O yüzden çocuklarımız büyürken hani o büyüme dönemlerinde onların gerçekten nelere ihtiyacı var ya da hangi yönde bir okula gitmesi lazım, hangi yönde geliştirmek lazım o eksikleri okumak gerekiyor. Yani ergenlik dönemi zaten bir hani hep konuşuyoruz, rehberlik etmemiz gereken bir süreç.
0: Karışıklık.
1: Hep zor, karışık ama bir yandan da bizim esas rolümüz hani ergenlik sürecinin orada doğru bir şekilde yönlendirilmesi. Aynı burada da aslında o iletişimi iyi sağlamamız gerekiyor. Şimdi ilkokul da öğretmeni belki sınıf okul seçiyoruz, öğretmeni seçmeye çalışıyoruz, sınıf seçmeye çalışıyoruz. Bir şekilde böyle bir şey, parametre varsa
0: Her
1: eğer
0: şeyin en iyisi olsun
1: olsun uğraşıyoruz.
0: amacı taşıyor bütün veliler.
1: Herkes de o koşturma, o telaşı oluyor. Ama ortaokul ve lisede artık çocukla iletişimi iyi bir şekilde kuruyoruz.

0: Onun da ihtiyaçlarına göre hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü bazen diyorum ya, bizim böyle şu olsun dediğimiz şey onun çok da tercihi olmuyor da ilgisini çekmeyebiliyor. Yani olmuyor mu mesela, diyoruz ki ya şu filmi herhalde beraber izleriz, sever. Soruyorsunuz, ben ilgilenmiyorum, onu hiç sevmiyorum, nefret ediyorum ya da hiç izlemek istemiyorum. O heyecan mesela yaşamıyor. Çünkü o çok böyle non-spesifik, herkes uyacak bir artık şey değil. Büyüme dönemlerinde onları, yani onları tanımamız ve onlarla o bağı iyi kurmamız gerekiyor. Yoksa diğer türlü neyi nerede kaçırıyorum ya da sanki iyi yapıyorum derken, orada çocuğumuzla hem iletişim, o büyüme döneminde hem ergenliğinde hem de eksikleri okuma anlamında ya da onun zorlandığı yerleri başvurma anlamında zorluk yaşayabiliriz.
1: Evet. Zor bir dönem hocam. Şimdi o zaman bu eşikteki çocuğu olan veliler biraz daha dikkatli olacaklar diyelim biz bence. 5. sınıf, 9. sınıf ve üniversiteye işte kazandı gönderiyoruz artık. Ama kazandı deyip de bitti dememiz mümkün değil. Değil mi?
0: Evet.
1: Birçok şey oluyor. Üniversite hayatında bazen çocuk aradığını bulamıyor. Gittiği şehirden
0: Hı
1: mutlu
0: hı.
1: olmuyor. Bazen meslek seçiminin yanlış olduğunu
0: Hı.
1: düşünüyor. Hiçbir şey için geç değil. Bir kere bunu konuşmak lazım bence. Her şeyin telafisi var. Bazen üniversitenin içinde bölüm değiştiren gençler oluyor. Bazen yeniden sınava girmek isteyenler oluyor. Gençlerimiz çok kıymetli. Herhalde siz önemli bir şey söylediniz. Yani önce bence duygusal durumları, o iç karışıklık, yani fiziksel durumlardan daha çok biraz içeriye dönük bakmak gerekiyor galiba hocam.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: yani
1: Başarabilmek önemli bunu.
0: kesinlikle, yani bazen böyle şey bekliyoruz. Ya bunu yapsın, bunu doğru yapsın, bunu da bilsin artık. Yani mesela anne
1: Bunu niye
0: babalar,
1: yapamıyor?
0: evet, bana çok en çok gelen şey şu. Ya hocam artık bunu bilsin artık, ya da işte bununla ilgili itiraz etmesin, ya da işte bu kalıba girmesin, ya da işte
1: Mesela uyanık olsun falan
0: uyanık
1: diyoruz, değil mi?
0: olsun,
1: Değil
0: kendini
1: ama.
0: korusun falan, ya da ne bileyim tutturmasın, ya da işte açık olsun falan, ya da işte bunu da başarsın. Bununla ilgili artık bize ikaz ettirmesin, uyarttırmasın gibi böyle şeyler var. Yani böyle motomot bir şey istiyoruz. Böyle sanki
1: Kalıp.
0: artık telefonlardan, bilgisayardan mı alıştık? Böyle kuruyoruz, her şeyi zamanında yapıyor, uyguluyor. Çocukları da böyle robotik bir hale getirmeye çalışıyoruz. Yani sanki onu yapsa çocuk optimum ve en iyisi ve
1: Olacakmış gibi.
0: anne babanın zihninde bazen böyle şey oluyor. Tamam, biz mutluyuz, iyiyiz. O da onu yaptı. Her şey yerinde. Yani sanki bir görev gibi. Aslında hayat böyle değil. Yani onu öyle baktığımız zaman kendi içimizde huzursuz oluyoruz. Hem çocuğu uyarıyoruz, hem de oradaki bağ kopuyor. Hem de bir yandan da sanki yani bu olmadığı için biz en kötü senaryodayız ve yanlış yapıyoruz gibi bir algı kapılıyor bazen ebeveyn. Yani bunun bir kullanma kılavuzu yok. Ben her zaman söylüyorum. Yani kitaplar, yönlendirici kitaplar, ebeveyn
1: Reçete
0: kitapları.
1: yok diyorsunuz hocam
0: Yani
1: siz.
0: evet, yani bu özellikle herkese aynı tarif olmuyor zaten. Her çocuğun yapısı farklı, mizacı farklı. O yüzden de biz bir şeyleri öyle olmadığı için kendi kendimize geriliyoruz. Aslında bağları koparıyoruz çocukla. Yani çocuğun güveni de kayboluyor.
1: Evet doğru.
0: Yani çocuk göz göre göre belki kendi yolunda hiçbir sorun yok, ama sadece o kafamızdaki hedeflere ulaşamadığı için başarısız, yetersiz ve sürekli bizden olumsuz geri bildirim alan bir çocuk haline geliyor. Bu sefer diyoruz ki bir çocuk okulda niye böyle? Ya da evde niye böyle? Dışarıda niye şunu yapmıyor? Hep eleştirmek üzerine bir süreç maalesef bazen görüyoruz. Bunu ben çoğu zaman yaşıyorum. Ve aslında üzülüyorum da. Bazen anne babalara diyorum ki bakın, burada sizin yapmanız gereken şey şu. Yani 20 yaşına geldiği zaman bu çocuk, 25 yaşına geldiği zaman sizin bu yaşlarınızı hatırladığında sizle ilgili güzel şeyler mi hatırlayacak? Yani babam beni çok güzel, olumlu şekilde yönlendirirdi, desteklerdi ve beni kıvama getirirdi ve yol
1: Teşvik
0: gösterirdi mi?
1: ederdi, değil
0: Evet,
1: mi?
0: teşvik ederdi. Benim kendimi bulmama yardımcı mı olurdu? Yoksa sadece başarısız, yapamayan, sürekli uyarılan,
1: Eleştiren.
0: sürekli eleştirilen, sürekli beğenilmeyen, hiçbir şeyi başaramayan bir çocuğun biz özgüvenli olmasını nasıl bekleyeceğiz? Bu çocuğun öğretmene karşı kendini ifade etmesini nasıl bekleyeceğiz? Ya da haksızlığa uğradığında kendini savunmasını, bir olayı anlatmasını, okulda olup biteni aktarmasını, yani kendine güvenmeyen bir anne baba figürü olursa eğer, sürekli eleştiren, niye anlatsın ki? Ya da nasıl aktarsın? Yani zaten bir ön yargı varsa eğer, çocuk diyecek ki ben şimdi bunu anlatsam bile babam bana inanmayacak. Olabilir, yani belki çok şey gelebilir, ama işin hani daha iyi anlaşılması için hani o kontrastı, o karşılıklı arttırdığımız zaman durum aslında buraya gidebiliyor. Çünkü

0: Çünkü çocuklar bizim her zaman için ileriki zamanlarında yaptığımız, ettiğimiz, konuştuğumuz şeyleri böyle onları duygusal olarak etkileyen yerleri cımbız gibi hatırlayacaklar. Yani bu aslında herkes için böyle. Yani ders, üniversite hayatında eğer siz bir hocaya duygusal bir yükünüz varsa onu hatırlarsınız. Toplum için
1: Doğru.
0: encindeyseniz onu
1: Evet.
0: hatırlarsınız. Orada olumlu şeylerin dışında olumsuzlar hep bir cız eder. Hep böyle bir yerimize, damarımıza basar. O yüzden yani buna gerek yok. Zaten hayat zor. Zaten yaşam bir kendi başında ayrı bir stresi şeyi var. O yüzden hani bence mutlu olmak ve o bağı kurmak çok önemli. Diğer türlü sadece ve sadece bir otomat gibi bir motomot bir şeyi sürdürmek üzerine ama bilmediğimiz yazılı olmayan ama kendi kendimize böyle bir kalıba aldığımız bir süreç haline geliyor. Bilmiyorum hani belki hep böyle nedense hala duyuyorum şey kısımları. Hocam biz böyle değildik. Hocam biz babamıza böyle diyemezdik. Bunu hala duyuyor olmak beni mesela bazen şaşırttırıyor.
1: Zannediyorum bu dönemde daha da mı çok hocam bu?
0: Çoğaldı. Yani giderek hani o bir
1: Çünkü
0: azalmıştı.
1: nesillerin farklılaşması hızlandı
0: Hızlandı,
1: bence,
0: çok
1: değil
0: hızlandı.
1: mi? İki kardeş
0: Evet.
1: büyütürken bile bence 4-5 yılda çok farklı şeyler görüyoruz. Artık şey bile oldu. Biz böyle değil dizi geçtik. İşte ablası böyle değildi, abisi böyle değil diye başladık galiba.
0: Yani çocuklar değişime çok daha açıklar, çok hızlı
1: Evet.
0: değişiyorlar ama bence biz anne babalar olarak kendimizi değiştirmek için çok uğraşmıyoruz gibi
1: Doğru.
0: geliyor
1: Haklısınız.
0: açıkçası. Yani
1: Doğru.
0: onlar evet yani o, şimdi üç kardeşlerse işte abisi, ablası işte o küçüğü karşılaştırıyorlar ama onlar o kadar hızlı büyüyorlar ki, o kadar hızlı alıyorlar ki bir şeyleri onları kıyaslarken onlar arasında bile birçok farkı görüyoruz. Ama bilmiyorum belki de biz hayatın içinde koşturma içerisinde kendimize belki zaman ayırmıyoruz. Yani belki burada biraz çuvaldızı hani anne babalara batırmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani çocukların peşine koşarken kendi kişisel gelişimimiz,
1: Doğru.
0: kendi hayat kalitemiz ya da hayatı anlamak üzerine süreçte belki eksik kalıyoruz.
1: Kendi
0: Belki de
1: esnekliğimiz,
0: evet o
1: değil mi?
0: esnekliğimiz ve belki orada makas bu yüzden açılıyor. Yani hep
1: Doğru.
0: onları belki suçluyor gibiyiz ama belki de biz bunu biz kendimize belki düşmüyoruz, üzerimize
1: O zaman bugün bir aynayı
0: bakmıyoruz.
1: kendimize
0: Yani.
1: çevireceğiz değerli dinleyenler. Bir de hocamın bilmiyorum her konuda aynı şeyi söylüyor. Doğru bağ kurmak ve her çocuk birbirinden farklıdır. Her genç birbirinden farklıdır diyor. Bunu hiç unutmamak üzerine bu ana baba okulu köşemizi de kapatalım. Çok
0: Ben
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim. Sağ olun.
1: Doğru bağ kurabildiğimiz ebeveynliklerimiz olsun inşallah efendim. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'le birlikteydik değerli dinleyenler. Başarılar diliyoruz tüm gençlerimize ve çocuklarımıza, mini minilerimize de efendim. Kreşe başlayanlar, ilkokul 1'e başlayanlar belki çok daha farklı heyecanlar taşıyorlardır. Anne babalara da kolaylıklar diliyoruz, öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyoruz. Yarın aynı saatte memleket treninde yine sağlıkla buluşmayı, görüşmeyi dileriz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. 17 milyon öğrenci için tatil bitti, okullarda ilk ders zili çaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen, öğrenci ve velilere seslendi. Evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım dedi. Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama tarihleri belli oldu. Öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül tarihlerinde alınacak.

Tama işlemleri ise 25 Eylül'de yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcıları için dosya tekrar açıldı. Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkındaki dosyada son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı başsavcılığın itirazı üzerine kesin olarak kaldırıldı. Şüpheliler hakkında sahte delil oluşturma, usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme gibi hukuka aykırı işlemlerde bulundukları yönünde suçlamalar bulunuyor. Irak'ın Suudi Arabistan'ın kritik önemdeki Doğu-Batı petrol boru hattını vurması sonrası hat kapatıldı. Günlük 7 milyon varillik kapasiteye sahip hattın kapatılmasıyla piyasalarda ciddi arz sıkıntısı yaşanabileceği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşf Adası açıklarında bir İran ticaret gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. ABD Başkanı Trump, dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkat çekerek, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Yemen'deki çatışmalar ve göç dalgası Kızıldeniz kıyısında insani krizi derinleştiriyor. Yemen hükümet güçleriyle Husiler arasında ülkenin batı kıyısında askeri çatışmalar şiddetlenirken, hava harekatları ve karadaki çatışmalar her iki tarafta da ağır can kayıplarına ve on binlerce sivilin yerinden edilmesine yol açıyor. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak.

ve spor. Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 5. haftanın kapanış maçında bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık sona erdi. Tek erkeklerde şampiyon Alexander Zverev oldu. Alman tenisçi New York'ta oynanan finalde ev sahibi ülkeden Ben Shelton'ı 3-1 yendi. Zverev, Fransa Açık'tan sonra 2026'daki ikinci Grand Slam zaferine imza attı.

Tek kadınlarda ise şampiyon Elena Rybakina oldu. Kazak raket finalde dünya bir numarası Arina Sabalenka'yı 2-1 yenerek zafere uzandı. Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon Amerika Birleşik Devletleri oldu. Final maçında Fransa'yı 97-79 yenen Birleşik Devletler üst üste 5. kez kupayı kaldırdı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı

Dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 26, Amsterdam 21, Kopenhag 17, Bakü 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 37, güneşli olmak üzere Kerkük 39, parçalı bulutlu olmak üzere İstanbul 24, Berlin 20, Bern 24, Paris 25, Sofya 22, Üsküp 27, Tiran 29, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Viyana 22, Saraybosna 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Burak Kararoğlu, mikrofon başında da ben İpek Önder. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta başlangıcı dileğiyle 11.50'ye kadar sürecek beraberliğimize hoş geldiniz diyoruz. Her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Değerli dinleyicilerimiz, dış basın öne çıkan haberleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar'dan dinledikten sonra TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanacağız. Ardından stüdyo konuğumuz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman bizlerle birlikte olacak. Gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Sabah gazetesiyle turumuza başladık. Bugün sağlıkta dünya bize örnek gösteriyor. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Başkan Erdoğan, başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı, dedi. Şehir hastaneleri projesi hayalimdi. Geriye baktığımızda iyi ki hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine kulak asmamışız, diyoruz. Önceden vatandaşlarımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı Türkiye'de şifa arıyor. 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. 13'ünün yapımı devam ediyor. 8'inin proje çalışmaları sürüyor. Bunların da tamamlanmasıyla 26 bin aşkın yatağa sahip 21 yeni şehir hastanesi daha kavuşacağız, dedi. Son tarih 25 Eylül, teslimat Ekim'de. İstanbul'da hayata geçirilen 15 bin kiralık ucuz sosyal konut projesine başvurular E-Devlet üzerinden bugün başladı. Aylık 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla 3 yılına kiralanacak konutların 1071'i Ekim ayında hak sahiplerine teslim edilecek. Erdoğan Suriye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'ye bir ziyaret planladığını söyledi. Şam'da dün temaslarda bulunan Bakan Fidan, tarihi ziyaret öncesinde yüksek planlama grubunun yapılabileceği çalışmaları gözden geçirdiklerini belirtti.

0: Önceki gün 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şu mesajı verdi. Dün demokrasi tarihimize kara leke olarak geçen 12 Eylül'ün yıl dönümüydü. Millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden 46 yıl geçti. Bir sağdan bir soldan vatandaşlarımızı dar ağacına gönderdiler. Milletin iradesine uzanan kirli eller artık kırılmıştır. Darbeler defteri kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmez, dedi. İstanbul'a 4. pist, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Böylece yedekleriyle birlikte toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, inşa edilen yeni beton pistin 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu söyledi. Uraloğlu, yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalar taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız, dedi. Bir spor dünyasından bir haber paylaşalım. 23 dakikada büyüledi Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 4-1 yendiği maçta Mourinho'nun son 23 dakika şans verdi. Arda Güler öyle bir top oynadı ki Avrupa onu konuştu. Arda Güler için İspanyol basını kimin en iyi olduğunu kısa sürede Mourinho'ya gösterdi diye yazdı. Akşam gazetesiyle turumuza devam edelim. İsrail terörle mücadelede en büyük engel. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in politikalarının bölge için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. Şam'ı ziyaret eden Fidan, İsrail'in yayılmacı ve başta Suriye olmak üzere bölgeyi istikrarsızlaştırmaya dönük yıkıcı hamlelerinin farkındayız, dedi. İsrail terörle mücadelede olumlu gidişatın önündeki en büyük engel diyen Fidan, SDG-YPG'nin entegrasyonunu da yakından izlediklerini kaydetti. Füzeler bizde, düğme İsrail'de, Atina'da aşil kalkanı krizi. Atina'nın soykırımcı İsrail imzaladığı aşil kalkanı hava savunma sistemi projesi Yunanistan'da casusluk ve kontrol tartışmaları yarattı. Dokumento gazetesi projede öne çıkan İsrail'li firmanın Yunan siyasetçileri izleyen Predator casus yazılımını geliştiren Sitrox'la bağlantılarına dikkat çekti. Gazeteye konuşan askeri kaynaklarda teknik kontrolde anahtarların İsrail'in elinde kalacağını savunarak hükümet bizi İsrail'e bağımlı hale getirdi, dedi. Sakarya'da tarih yazdık. Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajında Türk milleti dünya harp tarihine geçecek zaferi imza atmıştır. Vatanımızın her karış toprağını koruyacağız, dedi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Milliyet gazetesiyle devam edelim. YPG-SDG'nin fesih adımı pratiğe geçirilmeli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü. Fidan, YPG-SDG'nin kendisini feshetmesi yönündeki deklarasyonu önemli ve kıymetli buluyoruz. Bu adımın vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerekiyor, dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret etmesinin planlandığını ifade etti. Boris Johnson kıl payı kurtuldu. Ukrayna'da konferansa katılan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve üst düzey Avrupalı güvenlik yetkililerinin geçişinden dakikalar sonra Rusya'ya ait bir insansız hava aracı Ukrayna Polonya sınırına yakın bir trene isabet etti. Gece yarısı meydana gelen saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Yeni Parti'de isim krizi, Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine yeni partiye isim ihtarı geldiği iddia edildi. Yeni Partili hukukçu kaynaklar, evet ihtar geldi. Yargıtay Başsavcılığı diğer partiyle karıştırılabilir buldu. Biz aynı kanaatte değiliz ama bunun seçimlere girme, tüzel kişilikle bir alakası yok, sadece isimle alakalı bir şey, dedi.

Hürriyet gazetesine geçtik. Darbe defteri artık kapandı. Başlığının detaylarını paylaşalım. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce

0: çalışma başlatıyor. Havalimanında Türk Devletleri Teşkilatı vatandaşlarına özel pasaport kontrol noktaları oluşturulması da gündemde. ABD'de Müslümanlar 20 yıldır fişleniyor. ABD'de aşırı sağcı Orta Düşünce Kuruluşu Orta Doğu Forumu'nun 20 yıldır binlerce Müslüman Amerikalıyı fişlediği ortaya çıktı. Huffington Post'un haberine göre 1994'te kurulan Orta Doğu Forumu'nun kimlik bilgileri, sosyal medya hesapları, vergi bilgileriyle camiler, okullar ve diğer kuruluşlara ait 4 milyondan fazla veri derledi. Dersleri çaldı, tatil bitti. Milyonlarca öğrenci bugün yeniden sıralarına kavuşuyor. Bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif modelinin uygulama alanı genişletilecek. Oyun temelli eğitim çalışmaları bu dönemde ana tema olacak. 81 ilde 31 bin okulda bahçe görevlisi bulunacak.
1: Dış basın.
2: İsrail'de yayımlanan Kalkalist Ekonomi gazetesinde çıkan yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Washington ve Arap dünyasındaki etki alanını önemli ölçüde genişlettiğine işaret edildi. Yazıda Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelinmesi zor bir aktör, İsrail içinse çevresindeki alanlarda giderek daha fazla nüfus sahibi bir rakip haline getirdi ifadesine yer verildi. Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin bu yılda kötüleşmeye devam ettiğini, ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında neredeyse tam bir kopuş yaşandığının vurgulandığı yazıda, Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le doğrudan ticaretin Mayıs 2024'ten bu yana sıfır seviyesinde olduğu yönündeki verilere atıf yapıldı. Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin odağının on binlerce Filistinli sivilin öldürüldüğü Gazze şeridinin yanı sıra Suriye sahasına da genişlediği belirtildi. Ankara'da İsrail'in Suriye'nin güvenliğine zarar veren saldırılarının Türkiye'ye tehdit oluşturduğu görüşünün hakim olduğu aktarıldı.

0: İsrail merkezli Vallaha Haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde İsrail ordusunun Batı Şeria'da teröre köklü müdahale olarak nitelendirdiği bir dizi hazırlığı sürdürdüğü belirtildi. Haberde İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da önümüzdeki günlerde büyük ölçekli bir operasyona hazırlandığı, bunun daha fazla Filistinli mülteci kampının işgalini ve kapsamlı askeri operasyonların uygulanmasını içerebileceği ifade edildi. İsrail güvenlik birimlerinin siyasi yönetimin Batı Şeria'nın kuzeyinde daha fazla mülteci kampının işgal edilmesi ve geniş çaplı operasyonlar düzenlenmesi yönünde baskı yapabileceğini değerlendirdiği kaydedildi. İsrail ordusunun ayrıca bölgedeki kontrolünü pekiştirmek amacıyla yeni askeri noktalar inşa ettiği aktarıldı. Yunanistan'da yayımlanan Documento gazetesi çok katmanlı hava savunma sistemi Aşil Kalkanı kapsamında öne çıkan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi isimli şirketle ilgili haberlere yer veriyor. Gazete, şirketin Yunanistan'da geçen yıllarda yaşanan yasa dışı dinleme skandalının merkezinde yer alan Predator casus yazılımını geliştiren Sitrop şirketiyle bağlantılarına işaret etti. Aşil Kalkanı'nı geliştiren İsrailli devlet şirketinin geçmişte Predator'un geliştiricisi şirkete yardım yaptığı da iddia edildi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Birleşik Krallık yayın organı Independent, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin sivil altyapıyla halkın temel ihtiyaçlarını hedef aldığını belirttiğini yazıyor. Pezeşkiyan, ABD'ye tepki göstererek, Amerikalılar savaşçıysa yiğit silahlı kuvvetlerimizle yüzleşsinler. Neden sivil altyapıya, gıda kaynaklarına ve geçim kaynaklarına savaş açıyorsunuz? Eğer insansanız neden insanlara su, gıda ve ilaca erişimi engelliyorsunuz? Halkımız boyun eğdirilerek sindirilemez. İran teslim olmayacak ifadelerini kullandı.

Yemen Haber Ajansı Sabah, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'nin açıklamalarını aktarıyor. Başbakan Zindani, ordunun üst kademesindeki komutanlar ve bazı valilerle ülkede yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştiren Alimi, büyük ulusal savaşların gidişatının cephelerden birinde yaşanan geçici bir değişiklikle belirlenemeyeceğini ifade etti. Alimi, herhangi bir arzi gelişmenin bu gerçeği değiştirmeyeceğini, Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin devlet kurumlarını yeniden geri kazanma gücünü sınırlamayacağını dile getirdi. Alimi, izledikleri politikanın devlet kurumlarının Husilerin elinden geri alınması ve tüm ülke topraklarında egemenliğin sağlanması olduğunu kaydetti.

0: Rusya'nın Sputnik haber ajansı Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklamalarına yer veriyor. Peskov, Hindistan Başbakanı Modi ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin BRICS zirvesi kapsamında Rus lider Putin'le yaptıkları görüşmelerde Ukrayna çatışmasının çözümünde aktif bir şekilde yardım önerdiklerini belirtti. Peskov, Putin'in liderlerin bu hazırlığını memnuniyetle karşıladığını ve meslektaşlarına durum hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini de dile getirdi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

Fransa'nın Euronews haber ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef alan saldırılarını durdurması çağrısında bulunduğunu aktarıyor. Trump, bu saldırıların dünya genelinde dizel yakıt arzındaki sıkıntıyı artırdığını öne sürdü. Trump, Zelenski'nin yapması gereken tek bir şey var, Rusya'daki dizel yakıt üretimini devre dışı bırakmayı bırakmalı dedi. Gazetecilere konuşan Trump, başka hedefleri vurabilir ama dizeli değil, çünkü bu dizel yakıt sıkıntısına yol açıyor ifadelerini kullandı. Alman Bild gazetesi için hazırlanan federal seçime yönelik son anket sonuçlarına göre Almanya için Alternatif Partisi AfD, Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim başarısının ardından ülke genelindeki kamuoyu yoklamalarında da yükselişini sürdürerek %29 ile birinci sırada yer aldı. Hristiyan Birlik Partileri %20 ile ikinci sırada yer alırken AfD ile arasındaki fark 9 puana çıkmış oldu. Ankette Yeşillerin oyu %14, Sosyal Demokrat Partisi'nin ise %13 olarak tespit edildi. Hür Demokrat Parti %4, Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı %3'te kalarak %5'lik seçim barajını aşamayarak federal meclise giremedi. CNN'in haberine göre ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın 11 Eylül 2001 saldırıları öncesi Beyaz Saray'la paylaşılan 100 sayfadan fazla günlük briefing belgesinin gizliliğini kaldırdı. Buna göre eski ABD başkanları Bush ve Clinton'a sunulan belgelerde terör örgütü El-Kaide tehditlerine ilişkin istihbaratın yer aldığı ve yönetimin defalarca uyarıldığı görüldü. 10 Eylül 1998 tarihli bir belgede dönemin El-Kaide elebaşı Bin Laden için geçen ay ABD'yi Washington'da kendi topraklarında vurmayı tercih ettiğini söyledi. Afrika'daki bombalı saldırılardan sorumlu olan grup, patlayıcı yüklü bir uçağı ABD'de bir kente uçurabilir ifadelerinin bulunması da dikkati çekti.

0: Sayın dinleyicilerimiz, şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik devam ediyor. İçinde bulunduğumuz birkaç gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri özellikle İran'ın Sirik kentindeki askeri ve telekomünikasyon yerlerini vurdu ve dolayısıyla buralarda hem ölümler gerçekleşti hem de yaralanmalar söz konusu. ABD İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı noktasında geri adım atmasını istiyor. O geri adım işte İran süreç içerisinde Hürmüz Boğazı'nın idaresini

0: elinde bulundurmayacak. Ayrıca İran'ın gemilerin gidiş gelişinden hizmet bedeli olarak almayı düşündüğü paradan da vazgeçmesini talep ediyor. İran da bu noktada diretiyor ve Umman'la bir takım görüşmeler yaptı ve dedi ki biz Umman'la yapmış olduğumuz bu yeni rota belirleme noktalarını Körfez ülkeleriyle de paylaşmak istiyoruz. Bu yönüyle Körfez ülkeleriyle aslında bugün bir görüşme yapılacaktı Dışişleri Bakanları düzeyinde, fakat bu görüşmenin başka bir zamana ertelendiği duyuruldu. Ümman'la yapılan anlaşmada İran'ın şu hususlara değindiği dile getirildi. İşte bu anlaşmaya göre Basra Körfezi'ne giriş yolu tamamen İran karasuları içinde bulunmaktadır. Basra Körfezi'nden çıkış yolunun bir kısmı da İran'ın karasuları içinde bulunacak. ABD'nin yeniden açılması konusunda ısrar etmesine rağmen Güney güzergahı kapalı kalınacak şeklinde ifadede bulundu. Buraya aynı zamanda Irak'ta aslında toplantıya gelecekti. Dolayısıyla toplantı ertelenince onlar da toplantıya katılmayacak. Özellikle Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile İran arasında yapılması düşünülen bu müzakere önemliydi. Eğer bu müzakerede alınan kararlar mesela kabul edilseydi, bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nin de onayı alınarak bu işlerin düzeltilme yoluna girmesi söz konusu olurdu. Ama böyle bir şey gerçekleşmedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'nin sivil hedeflere, askeri olmayan yerlere saldırmasını kınayarak, eğer saldıracaklarsa, savaşacaklarsa askerlerimiz hazır, buyursunlar askerlerimizle yüz yüze savaşsınlar dedi. Yine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dedi ki, ABD İslamabad mütabakatına geri dönerse biz onlarla masaya oturur müzakere yaparız. Aksi halde bu mümkün olmaz dedi. Bakalım ABD ve İran arasındaki bu gerilim hem diplomatik açıdan hem de sahada nasıl gerçekleşecek, onu hep beraber göreceğiz. Ama şu an için bir problem var ve o problem devam ediyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: İran'daki gelişmeleri TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'tan dinledik ve şimdi de stüdyomuzda Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman'la birlikteyiz. Sayın Duman, hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkür
1: İyi
2: ederim. Sağ
1: haftalar.
2: olun. Size de.
1: Efendim, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Suriye'ye diplomatik bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin önemiyle başlamak isteriz haftayı değerlendirmeye. Sayın Bakan, Şam yönetimiyle ilişkilerin son 2 yılda büyük ivme kazandığını belirterek YPG-SDG'nin fesih kararının sahada hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekteki Suriye ziyaretinin planlandığını ve İsrail'in Suriye'deki saldırılarının istikrarın önündeki en ciddi engel olduğunu açıkladı. Bunlar
2: Evet.
1: satır aralarındaki öne çıkan başlıklardı. Detayları sizden dinlemek isteriz.
2: Yani bildiğiniz gibi Suriye Türkiye açısından birincil öncelikli dış politika konularından bir tanesi. Özellikle 8 Aralık devriminden sonra, yani 2024'teki o devrimden sonra Türkiye Suriye'deki ana aktör konumuna dönüştü ki zira zaten 2011'den sonra da Türkiye Suriye konusunda belirleyici aktörlerden bir tanesiydi. İşte yapmış olduğumuz Fırat Kalkanı, işte Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ve daha sonrasında atılan adımlar doğrudan Suriye'yi zaten Türkiye'nin birincil konusu haline getirmişti. Devrimden sonra da Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler çok daha sıkılaşmaya başladı. İşte hem Dışişleri Bakanımızın hem diğer karar alıcı mekanizmadaki yetkililerimizin, ki özellikle Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'ın pek çok ziyaretini görmüştük. Geçtiğimiz haftalarda yine kendisi de oradaydı. Suriye'yi yakından takip ediyoruz. Tabii Suriye Türkiye açısından yani tekil bir öyle komşu ülke ilişkisi ya da işte sınırları paylaştığımız ülke değil. Suriye'nin Türkiye açısından anlamı birden fazla. Son dönemde özellikle terörsüz Türkiye meselesini fazlasıyla tartışıyoruz ki Türkiye'nin tek terörsüz Türkiye söylemi sadece Türkiye'nin iç politikasıyla ilgili değil, aynı zamanda terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye yönelik bir konsept var burada, bir planlama var ki bu da özellikle Suriye'deki SDG ve YPG yapılanması dikkate alındığında birincil ayaklarından bir tanesini oluşturuyordu. Geçtiğimiz günler

Özellikle işte hem Körfez hem diğer Orta Doğu ülkeleriyle ilişkiler, ekonomik ilişkiler düşünüldüğünde bir geçiş noktası Suriye. Bu noktada da Türkiye hem Suriye'nin bölgesel kabul görmesi, hem küresel siyasette etkin bir şekilde yer alması, hem ekonomik ve istikrar anlamında gelişmesi açısından Suriye ile de ilişkileri daha da öteki aşamaya taşıyor. Bildiğiniz gibi yeni işte karayolu, demiryolu projeleri var. Yeni enerji hatları projeleri var. İşte Hicaz Demiryolu yeniden yapılacak. İşte yani Ürdün'ün yine bu konuda Ürdün, Suriye, Türkiye arasında bir atılacak adım var. Yine Irak'la yapılan kalkınma yolunun Suriye ayağının da oluşturulması söz konusu. Yani Suriye ekonomik anlamda da Türkiye açısından pek çok çeşitliliği, Türkiye'nin işte bölgesel sahiplenme ve bağlantısallık politikası açısından önemli noktalarından bir tanesi. Tabii yine Dışişleri Bakanımızın ifadelerinde bulunduğu gibi Türkiye açısından Suriye yine İsrail noktasında da son derece önemli ki İsrail'in bir işgali var biliyorsunuz Suriye'de. Özellikle zaman zaman işte Suriye üzerinden Türkiye'yi de tehdit mesajları gönderen bir İsrail'den bahsediyoruz. Ki geçtiğimiz günlerde Ebu Zuhur Havalimanı'na yapılan saldırıda Türkiye'nin hedef alındığı açık açık ifade edilmişti. Her ne kadar burada Türkiye'nin bir askeri varlığı olmasa da, işte burada Türkiye'nin bir üssü olmasa da, burada mesajın Türkiye'ye verildiği İsrail tarafından ifade edilmişti. Ancak tabii sadece Ebu Zuhur üzerinden değil, yine Doğu Akdeniz'den, yine işte Golan üzerinden İsrail'in bir tehdidi var Türkiye'ye yönelik de. Türkiye bu konuda son derece bence dengeli ve diplomatik bir pozisyon alıyor. Sadece Suriye ile bu işi yürütmeye çalışıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin desteklenmesi, Suriye'nin istikrar içerisinde bir ülkeye kavuşması, bölgesel sahiplenmeyi gerçekleştirmesi, yine işte Suriye'deki güvenlik unsurlarının eğitiminden tutun, Suriye'nin yine aynı şekilde savunma sanayi anlamında geliştirilmesi konusunda da Türkiye'nin adımları var ki şu anki büyükelçimiz Nuh Bey, Nuh Yılmaz aynı zamanda Suriye Özel Temsilciliği görevine de kavuştu geçtiğimiz günlerde açıklandığı üzere. Burada çok net olarak ifade ediliyor ki Suriye Türkiye açısından özel bir mesele. O nedenle İsrail noktasında da yine Suriye'nin Türkiye açısından önemli bir müttefik komşu ülke olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii İsrail'in sadece Suriye üzerinden değil bölgede zaten büyük bir tehdide dönüşmüş durumda. Düşmanlaştırmayı kendisine yani tabiri caizse şiar edinmiş durumda ki özellikle Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesindeki sağ seçmenin oyunu alabilmek için aslında bu saldırganlığı ortaya çıkarttığını görüyoruz. Ebu Zuhur saldırısı da işte Suriye'deki toprak genişletmeye çalışması da bunun bir örneği. O nedenle Türkiye Suriye'deki istikrarın sağlanması, işbirliğinin devam ettirilmesi, refahın sağlanması konusundaki adımlarını atıyor. Tabii iç politikayla da Türkiye doğrudan ilgileniyor ki yine Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde oldukça tartışma konusu olmuş. İşte Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyaretiyle işte Türkçe seçmeli derslerin müfredattan kaldırıldığına yönelik yerine Fransızcanın konulduğuna dair haberler çıkmıştı. Burada yine Dışişleri Bakanımız da teyit etti. Yani Türkçe seçmeli ders olarak devam edecek diye. Bu da bence yine hani Türkiye'nin etkisini ve pozisyonunu gösteren nitelikteydi. Bu noktada Türkiye Suriye'deki her toplumun eşit vatandaşlık temelinde temsilini de bölgede destekliyor ki özellikle Suriye'nin kuzeyinde atılan adımlar yani bu işte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde atılan adımlar bunun göstergesiydi. Orada açılan okullar işte oranın altyapı yatırımlarının doğrudan Türkiye tarafından sağlanması, kamu hizmetlerine verilen destek aslında burada Türkiye'nin pozisyonunda gösteren nitelikteydi. Artık Suriye'nin egemenliğini Suriye'nin bütün topraklarında tesis etmesi yönünde
özellikle SDG'nin silah bırakması ve entegrasyonu ile beraber önemli bir aşamanın kat edildiğini görüyoruz ki çok çabuk aksiyon alınmaya başlandı. İşte

hem idarenin devri hem oradaki askeri yapıların devri. Ama burada yani belki de hem Suriye hem Türkiye açısından da bir problem olarak ortaya çıkabilecek. Yine İsrail'in de bu noktada tırnak içerisinde söyleyeyim bir kaşıma içerisinde olduğu bir Dürzi meselesi var. Burada Dürzilerin İsrail tarafından manipüle edilmesi, İsrail tarafından bir provokasyon aracı haline getirilmesi söz konusu. Dürzilerin bir kısmı, özellikle bir kısım Dürzilerin İsrail'le yakın bir işbirliği var. Suriye'de özellikle bundan sonraki süreçte güneydeki hareketlenmenin daha yoğun olabileceğini ifade edebiliriz. Tabii Dışişleri Bakanımızın ziyaretinin bir diğer sebebi de zaten kendisinin açıklamış olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın da bölgeyi ziyaret edecek olması. Uzun zamandır planlanıyor bu. Ki son dönemde özellikle İsrail'in ve Netanyahu'nun doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alır pozisyonları, yine Suriye üzerinden de bunu yapmaya çalışması dikkat çekiciydi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da doğrudan Suriye'ye

0: En
1: Otomatik
0: net
1: cevap.
0: mesaj
1: Evet.
0: değil mi? Evet efendim. Şimdi BRICS ülkeleri de hafta sonu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen zirvede bir araya geldiler. Batı ülkelerin yer almadığı 2 günlük zirveden yansıyanları da konuşmak isteriz. Dayanıklılık, yenilik, işbirliği ve sürdürülebilirlik için inşa temasıyla toplandı. Ama özellikle İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgesel rakipleri yine aynı masada buluşturması açısından dikkat çekici bir zirveydi. Siz nasıl takip ettiniz efendim?
1: Ya bildiğiniz gibi bundan önce de Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısı yapılmıştı Kırgızistan'da. Onu da hatta burada konuşmuştuk. Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir benzeri olarak ifade edeceğimiz BRICS'in de 18. olması lazım. Yanlış
0: Evet,
1: hatırlamıyorsam
0: 18.
1: 18.
0: 19.
1: lider.
0: da Çin'de olacak çünkü.
1: Evet,
0: Evet.
1: Çin
0: Evet.
1: başkanlığını alacak. Tabii şimdi öyle bir yapıdan bahsediyoruz ki yani hani dünya nüfusunun büyük bölümünü içeren bir yapı bu. İşte Hindistan'la,
0: Evet.
1: Rusya ile, Çin'le. Diğer
0: Dünya nüfusunun
1: taraftan
0: yarısı değil mi? Küresel ekonomik üretimin %40'ı. Evet.
1: %40'ının bu ülkelerde olduğunu görüyoruz. Bu haliyle tabii ki önemli bir ülke ama yani şey önemli bir örgüt, uluslararası örgüt haline gelmiş durumda ama tabii burada hem kralcı mekanizmaların oluşturulması, hem kurumsallaşmaların gerçekleştirilmesi, hem bölge ülkeleri arasındaki ilişkinin maksimize edilmesi konusunda sorunlar yaşadığını görüyoruz. Örneğin işte Çin ve Hindistan arasında ciddi bir rekabet var.
0: Sınır sorunları.
1: Evet, sınır sorunları var. Diğer taraftan işte Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı mesele var ama diğer taraftan Rusya bu noktada kendi varlığını da devam ettirmek istiyor ve bu tarz örgütlerde etkinliğini korumaya çalışıyor. İşte yine Çin-Hindistan rekabetinde Rusya'nın devreye girdiğini görüyoruz. Zira Hindistan'ın Rus enerjisi konusunda Çin'e karşı adımlar attığı var. Yani buradaki ülkeler arasında da bir uyum tam anlamıyla bir uyum olduğunu söylemek mümkün değil ama tabii özellikle Çin'in işte hem Şangay İşbirliği Örgütü hem BRICS gibi uluslararası örgütlenmelerinin peşinden gitmesi ve bunun öncülü olması tabii Çin'in küresel siyasetteki rolünü de yeniden tanımlamasıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum ben ama tabii çok bunu bir coğrafi örgüt olarak ifade etmemek de lazım. İşte bir tarafta Brezilya var, bir tarafta Güney Afrika var. İşte bakıyorsunuz Hindistan, Çin, Pakistan. Tabii BRICS'in genişleme meselesi de çok konuşuluyor. Ancak hani dediğim gibi sadece uluslararası kurumsallaşma anlamında değil, iç hukuk yollarının da pek çok ülke açısından da tüketilmesi lazım. Bu kadar savaş var, bu kadar işte uluslararası gerginlik varken bu tarz örgütlerin de genişlemesi çok da kolay olmuyor. Ama burada en önemli mesele bu örgütlerin devamlılığının da sağlanması. Yani bu bir diplomasi çeşidi ve hani biz uluslararası ilişkiler ve siyaset biliminde konuşurken hani hiç ilişki olmamasındansa kavga etmek bile bir ilişkidir gözüyle bakarız ki bu hani bu tarz işbirlikleri bölgesel denklem açısından son derece değerli ki özellikle sizin de söylemiş olduğunuz gibi yani Birleşik Arap Emirlikleri, İran gibi işte hani hali hazırda belki de hani savaşın olduğu ülkelerin de bu tarz platformlarda bir araya gelmesi tabii ki kolaylaştırıcı adımlar sağlıyor. Ama söylediğimiz gibi çok etki üretebilecek işte kararları uygulamaya dökülebilecek maalesef yapılar değiller. Bu anlamda da yine dediğimiz gibi o kurumsallaşma ve etki üretme kapasitesi açısından da oldukça zaafa girebiliyorlar.
0: Evet, ABD-İran cephesiyle devam edelim öyleyse. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın ABD'de Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacağını açıklamasını yineledi. Trump'ın bu iç politika yönelik açıklamalarını siz saha gerçekleriyle nasıl yorumlamak istersiniz? Ve kritik görüşmenin ertelendiğine dair de yine güncel gelişmeler de söz konusu.
1: Evet.
0: Umman'da bir toplantı planlanıyordu ama ertelendi, açıklandı.
1: Ya zamanla savaşın ritmi, savaşın işte seviyesi, savaşın coğrafyası değişiyor. Şu an itibariyle biz Hürmüz'ü konuşurken bugün Babil Mendebi daha fazla
0: Evet.
1: konuşmaya
0: Daha sıcak, evet.
1: başladık. Bundan sonraki aşamada işte Kızıldeniz'in içlerine kadar girebilir mi bu iş? Doğu Akdeniz'e taşınabilir mi? Ya da yine hani daha böyle doğudan düşündüğümüzde en son hatırlıyorsanız Hazar'da Ukrayna ile İran arasında bir saldırı ya da bir işte çatışma karşı karşıya gelme durumu söz konusuydu. Bu işin Karadeniz boyutu. Yani hani bugünden yarına hani artık

0: bitebilecek demek de çok doğru olmuyor. Tabii savaşın bitmesi tek başına da artık hani savaşın etkilerini de sonlandırmıyor. Artık o aşamayı çoktan geçtik yani. Artık o seviyenin çok üzerindeyiz. Özellikle Hürmüz'de yaşanan krizin ben kolay kolay aşılacağını düşünmüyorum bundan sonraki süreçte. Bununla beraber tabii yine dediğimiz gibi savaşın diğer coğrafyalara yansımasının da olması söz konusu ama ne İran için ne ABD için de çok sürdürülebilir değil. İran'la savaşın işte ABD içerisindeki yansımalarını çok fazlasıyla görüyoruz. Yani hani haberlerden takip edebildiğimiz kadarıyla artık hani Trump yönetimine bu konuda ciddi bir eleştiri de söz konusu. Zira yani artık sadece hani savaşın diplomatik ve siyasi maliyeti değil, aynı zamanda askeri maliyeti ve yükünün de kaldırılabilir düzeyde olmadığı çok fazla konuşuluyor. Ben bir hani savunma analisti değilim ama özellikle işte silah kapasiteleri, bu silah kapasitesinin sürekliliğinin sağlanması, yeniden üretim. Şimdi bir de burada bir savaş dengesi var. Yani bir tarafta sizin ürettiğiniz işte yüz binlerce dolarlık patriotlar, bunlara karşı işte kullanılan on binlerce dolarlık İHA'lar, SİHA'lar. Bu da
1: Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi tıpkı değil mi?
0: savaşın dengesini bozuyor. Diğer taraftan tabii uluslararası siyasette de bir ritim değişikliğini görüyoruz. İşte bugün yanlış hatırlamıyorsam Birleşik Krallık'tan ayrılmak için İrlanda Galler bir toplantı yapacaklar. Bu bence son derece önemli. İngiltere ile işte İsrail arasında yaşanan diplomatik gerginlik yine uluslararası siyaset açısından son derece değerli. Bir taraftan Avrupa ülkeleri arasındaki uyumsuzluğun giderek derinleştiği bir süreç var. İşte Fransa ile Almanya'nın bir daha savaşmaması için kurulan Avrupa Birliği'nin bugün yine Fransa ve Almanya üzerinden çatırdamaya başladığını da görüyoruz. Ülkeler kendileri bireysel silahlanmaya doğru ilerliyorlar. O yüzden hani savaşın etkilerinin aslında belki bundan sonraki süreçte artık uluslararası siyaseti de farklılaştıracağına yönelik benim kafamda düşünceler var. Özellikle tabii yani hani Kasım seçimlerini konuşuyoruz ama 27 Ekim'de de İsrail seçimleri var. İsrail de bu seçimlere girerken kendi iç dengesi anlamında yeni bir bloklaşmaya doğru gidiyor gibi gözüküyor. Yani bir tarafta sol blok var. Sol blok kendi bütünlüğünü korurken Netanyahu işte sırtını dayadığı sağ bloğu bir araya getirip ortak bir koalisyonla seçimlere katılma konusunda başarı sağlayamadı. Bundan sonraki süreçte eğer işte sol blok Araplarla beraber hareket ederse yeni bir Orta Doğu sürecinin başladığını görebiliriz. Ama diğer taraftan yine İsrail'de Netanyahu sağ tandanslı hükümeti kurabilirse bu tarz politikalara devam ettireceğini öngörebiliriz. Şimdi hani bu hepsi bütün bu anlattıklarımız artık hani zincirleme olarak birbirine o kadar bağlı ki hiçbir gelişmeyi birbirinden koparamıyoruz. O yüzden öncelikle İsrail seçimleri, daha sonrasında ABD seçimleri savaşın da ritmini biraz daha belli edecek gibi geliyor bana.
1: Irak'tan Suudi Arabistan'a yapılan saldırılar söz konusu.
0: Ya işte biraz önce bahsettiğimiz yani zincirleme o kadar artık iç içe geçmiş durumda ki tam uluslararası ilişkiler tabiriyle grift hale gelmiş durumda ki Irak'tan yapılan saldırılar deniyor ama kim yaptı bu saldırıyı ona da bakmak gerekiyor. Özellikle son dönemde Irak aslında yine en tedirgin ülkelerden bir tanesi bu konuda. Siz de burada pek çok kez konuşmuştuk. Yani ABD ve İran savaşının belki de en net yansımalarını Irak'ta görmüştük. Şimdi ABD İran'a saldırıyor. İran bir bakıyorsunuz işte Körfez ülkelerine ABD'nin varlığının olduğu yerlere saldırıyor. Ama hem ABD hem İran'ın saldırdığı tek yer Irak. Yani ortak bir saldırı alanı burası, ortak bir coğrafya alanı. Ben hep Irak'ı konuşurken hani biraz da akademik geçmişin Irak'a çok bağlı olduğunu düşündüğümüzde Irak'ı hani Orta Doğu'nun merkez ülkesi olarak ifade ediyorum ben. Yani çekirdek ülke aslında Orta Doğu açısından. Tabii bu benim hani
1: Irak'a
0: akademik
1: baktığınız önemli galiba.
0: yani bu benim hani akademik background'ımla, arka planımla ilgili diyor herkese. Irak'ı çok çalıştığın için böyle düşünüyorsun ama bu gerçekten böyle. Bu savaşta bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Çünkü Irak'a hani uluslararası ilişkiler çalışanlar, Orta Doğu çalışanlar, Orta Doğu'nun minyatürü olarak bakarlar. Orta Doğu'da yaşayan her etnik ya da mezhebi, dini kimliği Irak'ta görebilirsiniz. İşte coğrafyasına baktığınızda İran'la, Suudi Arabistan'la, Körfez'le, Türkiye ile, Suriye ile sınır komşuları. İşte bugün Hürmüz'ü konuşuyoruz. Basra Körfezi Hürmüz'e açılıyor. Yani bütün aslında çatışmanın tam ortasında. İşte Orta Doğu'da Kürt meselesinden bahsediyoruz. Irak. Orta Doğu'da enerjiden bahsediyoruz. Irak. İşte İran'ın Irak-ABD çekişmesinden bahsediyoruz. Yine Irak. O yüzden de doğrudan Irak bu savaşın bir parçası haline geliyor. Ama Irak bugünlerde çok kritik süreçlerden geçiyor. Özellikle 30 Eylül itibariyle ABD'nin askeri misyonunun tamamen son bulmasına yönelik bir anlaşma imzalanmıştı. Şimdi ABD tamamen oradan çekilmeye yönelik adımlar atıyor. Zaten özellikle Irak'ın güney kesimlerinden ABD askeri varlığının çekildiğini görmüştük ama Erbil'deki Harir üssüne daha çok odaklanmışlardı. Nitekim İran'ın atmış olduğu füzeler, işte göndermiş olduğu drone'lar Erbil'de çok ciddi etkiler ortaya çıkartmıştı. Şimdi bugün yine yeni hükümetle beraber, yani 14 Mayıs'ta kurulmuştu yanlış hatırlamıyorsam Irak'taki yeni hükümet, milis gruplarının silahsızlandırılması, yani silahın sadece devlet elinde bulundurulmasına yönelik adımlar atılıyor. Diğer taraftan yolsuzluk operasyonları yapılıyor. Tüm bunlar yapılırken Irak ve Suudi Arabistan arasında bir diplomatik gerginliği ortaya çıkartılabilecek bir saldırı gerçekleştiriyor. Hemen Irak bu konuda adımlar attı. Irak'ın bu konudaki tedirginliğini bu anlamıyla görebiliyoruz. Irak'ın Misan vilayetinden atıldığı biliniyordu. Hemen Irak Başbakanı Misan'daki emniyet görevlisini görevden aldı. İşte İran'la sınır kapıları kapatıldı. Şimdi kademeli olarak açıldığını görüyoruz bu sınır kapılarının, ama tabi buradaki esas mesele İran ve Irak arasındaki geçişkenliğin engellenmesi. Çünkü özellikle Şii milis gruplar baskı yedikçe İran topraklarına da kaçabiliyorlar. Biz bunun örneklerini 1980-1988 İran-Irak Savaşı'nda da görmüştük. Pek çok Iraklı grup Irak'a karşı İran tarafına geçerek, İran saflarına geçerek savaşmıştı. Bu çok ilginçti. Yine hani bu düzleminde devam ettiğini görüyoruz. Şu an merkezi hükümet konusunda da belli sıkıntılar var. Halen hükümet tamamlanamadı. Sizle burada konuşmuştuk. 23 tane bakan var, bakanlık var ama sadece 14 tanesi şu an görevde. Bir kısmı ya atanamadı, bir kısmına da aday gösterilemedi. Şimdi bakanların yeniden burada tamamlanması durumu söz konusu. Diğer taraftan silahsızlanma meselesinde atılan adımlar var. Irak Merkezi Hükümeti'nin Şii milis gruplara yönelik yapmış olduğu operasyonlar var. Diğer taraftan ABD'nin çekilme meselesi gündemde. Irak son derece kritik noktalardan geçiyor. Diğer taraftan tabii yine Körfez enerjisinin de Irak üzerinden yine Avrupa'ya ve Batı'ya gitmesi yönünde atılan adımlar var. Bu noktada Suudi Arabistan'la Irak konusunda da, Irak arasında da anlaşmalar ya da en azından konuşmalar vardı. Anlaşmalar biraz fazla olabilir belki ama yine Suriye üzerinden işte Banyas'a giderek Akdeniz'den açılması yönünde atılan adımlar var. Bu durum Irak'ı da sıkıştırıyor ki geçtiğimiz yıllarda 30 yıl sonra ilk kez Irak ve Suudi Arabistan diplomatik ilişkiye başlamış ve Arar sınır kapısını açmışlardı. Bu durum hani Irak açısından bir rahatlamayı beraberinde getirmişti ama ancak bugün İran-ABD savaşının etkileri Irak'ı hem diplomatik hem siyasi olarak hem de askeri olarak son derece sıkıştırmış durumda. Iraklı dostlarımla daha dün konuştuğumda hani Türkiye'ye gelmek isteyen, işte Türkiye'de bazı eğitim programlarına katılmak isteyen Iraklı arkadaşlarımız var. Onlarla konuşurken şunu söylediler. Bir an önce hani bu programları yapmak istiyoruz ki 30 Eylül'den sonra ne olacak Irak'ta bilmiyoruz dediler. Bu bence önemliydi yani. Hani 30 Eylül'den önce bir gelelim, hani dönüşüne bakarız diyorlar. Bu önemli, böyle bir tedirginlik var. Diğer taraftan Irak ekonomisi de bu anlamda son derece sıkıntılı. Irak gibi petrol üreten bir ülke şu an petrol sıkıntısı çekiyor, enerji sıkıntısı çekiyor. Enerji sıkıntıları nedeniyle insanlar kuyruklarda hani birbirlerini öldürecek seviyeye kadar geldiler. Geçtiğimiz günlerde bunda işte bir petrol kuyruğunda iki Irak vatandaşı birbirine girdiler ve bir cinayet ortaya çıktı. Yani hani ülke bu anlamda, bu gerginliği söylemek için, anlatmak için bunları söylüyorum. Ülke çok ciddi anlamda gergin. Hem Suudi Arabistan'la yaşanan bu diplomatik gerilim, hem İran'ın baskısı, hem ABD'nin çekiliyor olması ve ABD'nin hem Irak üzerine uygulamış olduğu yaptırım ve milis güçler üzerindeki etkileri Irak açısından çok ciddi probleme yol açıyor. Bu bize nasıl etkiler? Ona da bakmak lazım. Çünkü

0: Çünkü hep zincirleme diyoruz ya,
1: Evet.
0: hani Irak'ta bizim
1: Kısaca
0: doğrudan,
1: bunu efendim.
0: tabii Irak'ta bizim doğrudan etkilendiğimiz ülkelerden bir tanesi. Geçtiğimiz Şubat ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye sürecinde Suriye ayağını bitirdik, şimdi sıra Irak'a geldi demişti. Şimdi Irak'ta da böyle bir sürecin yürütülmesi gerekiyor. Ancak Irak'ta istikrarsızlık arttıkça Irak'ın da bu yönde adımlar atması zorlaşacak ki geçtiğimiz dönemlerde terör örgütü PKK'nın Irak'ta açtığı alan Irak'taki istikrarsızlıklardan faydalanarak ortaya çıkmıştı. Terör örgütü IŞİD'in de yine Irak'taki istikrarsızlık ve Irak'taki siyasi problemler nedeniyle IŞİD'in ortaya çıktığını görmüştük. Irak'ta halen bu küller sönmüş değil. O yüzden Irak istikrarsızlaşırsa yeniden bölgede etki üretebilecek farklı aktör ve örgütlerin ortaya çıkması işten bile değil. Bu da Orta Doğu'ya yansıyacak bir mesele. Hatırlıyorsanız IŞİD Irak'ta kuruldu, Suriye'ye de geçti ve Suriye'de alan kontrol etti. Ve Suriye'ye geçtikten sonra da Afrika'ya kadar yayılan bir IŞİD etkisinden, DAEŞ etkisinden bahsetmiştik. O açıdan Irak'taki istikrarın bozulması, yani açıkçası Orta Doğu için ciddi bir tehdide dönüşebilir.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız
0: Ben
1: için.
0: teşekkür
1: Sağ
0: ederim.
1: olunuz. Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman bizlerle birlikteydi. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün otoritenin en sert duvarlarına çarpsa bile kırılmayan bir ruhun hikayesinden, Parmaklıklar Ardında adlı filmden söz edeceğiz. Paul Newman'ın kariyerindeki en iyi performanslarından biri olan Lucas Jackson, park metrelerin kafasını kopartmak gibi absürt bir suçla girdiği hapishanede sadece fiziksel zincirlere değil, ruhu tek tipleştirmeye çalışan bir sisteme karşı da savaş açar. George Kennedy'nin hayat verdiği Draglin ve mahkum arkadaşları için Luke, imkansız iddiaların ve bitmek bilmeyen kaçış girişimlerinin kahramanıdır. O, burada bir iletişim eksikliği var diyen kaptanın temsil ettiği katı disipline karşı gülümsemesini asla kaybetmeyen soğukkanlı bir hayat direnişçisidir. Filmde hapishanenin aslında insan ruhunu standartlaştırmak için tasarlanmış devasa bir makine olduğunu da görürüz. Prangalar ve anlamsızca tekrarlayan işler bireyin ruhsal direncini kırmak için düşünülmüş yöntemlerdir. Luke ise bu sistemin içine sızmış, tamiri imkansız bir arıza gibidir. Gardiyanların, özellikle de o meşhur aynalı gözlüklerin ardına saklanan, yürüyen patronun temsil ettiği kesintisiz ve duygusuz gözetleme anları, Luke'un içindeki özgürlük ateşini söndürmeye yetmez. O, fiziksel olarak bu mekanizmanın çarkları arasında kalsa da, ruhunu bu çarklara teslim etmeyerek, sistemin başarısızlığını kanıtlar gibidir. Luke'un hikayesi bize, nerede olursak olalım, bireysel çabaların, bireysel mutluluğun mutlaka bir yolunu bulabileceğimizi de hatırlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu

0: Belda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Bir dakika. Milyonlarca yıl önce Hasan Dağ, Göllü Dağ ve Erciyes Yanardağlarının püskürttüğü lavlardan ve küllerden oluşan tüf tabakası, vadilerden inen sel sularının yağmurun ve rüzgarın aşındırmasıyla oyularak doğa harikası peri bacalarına dönüşmüştür. Peri bacaları Kapadokya bölgesinde Ürgüp Göreme, Avanos Zel ve Üçhisar, Nevşehir Çat, Kayseri Soğanlı Vadisi ve Aksaray Ihlara Vadisi civarında yoğun olarak bulunur. Gizli geçitlerle birbirine bağlanmış yeraltı şehirlerinin üstünde yükselen peri bacaları, büyüleyici görünümleriyle masallar ülkesinin gizemli şatolarını andırır. Binlerce yıl önce insanların ev, kilise, sığınak olarak kullandığı peri bacalarının bazıları günümüzde de hala ev olarak kullanılır. Doğa, kültür, tarih ve inanç turizmine eşsiz değerleriyle katkı sağlayan peri bacalarının bulunduğu Kapadokya Göreme Milli Parkı, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine alınmıştır.
2: Bir dakika.
3: Türkiye'de saat 12.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. 17 milyon öğrenci için tatil bitti, okullarda ilk ders zili çaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen, öğrenci ve velilere seslendi. Evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım dedi. Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama tarihleri belli oldu. Öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül'de yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi. Irak'ın Suudi Arabistan'ın kritik önemdeki Doğu-Batı petrol boru hattını vurması sonrası hat kapatıldı. Günlük 7 milyon varillik kapasiteye sahip hattın kapatılmasıyla piyasalarda ciddi arz sıkıntısı yaşanabileceği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Filistin'in Viyana Büyükelçisi'nden boykot çağrısı. Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimlerini destekleyen şirket ve bankaların boykot kapsamına alınması gerektiğini söyledi. İnsan hakları için yapay zeka yasa tasarısı çağrısı. İngiltere'de parlamentonun alt ve üst meclislerinden oluşan partiler arası bir komite, mevcut yasaların yetersiz kaldığı yapay zekanın insan haklarına yönelik risklerini belirledi. İnsan Hakları Ortak Komitesi bu tehditlerin ciddiyetini ele almak üzere yeni bir yapay zeka yasa tasarısı çağrısında bulunan bir rapor yayınladı. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış gastropoda fosilinin keşfedildiğini bildirdi. Ve spor, Galatasaray Süper Lig'in 5. haftası Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 5. haftanın kapanış maçında bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık sona erdi. Tek erkeklerde şampiyon Alexander Zverev oldu. Alman tenisçi New York'ta oynanan finalde ev sahibi ülkeden Ben Shelton'ı 3-1 yendi. Zverev, Fransa Açık'tan sonra 2026'daki ikinci Grand Slam zaferine imza attı. Tek kadınlarda ise şampiyon Elena Rybakina oldu. Kazak raket finalde dünya bir numarası Arina Sabalenka'yı 2-1 yenerek zafere uzandı. Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon Amerika Birleşik Devletleri oldu. Final maçında Fransa'yı 97-79 yenen Birleşik Devletler üst üste 5. kez kupayı kaldırdı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 26, Amsterdam 21, Kopenhag 17, Bakü 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 37, güneşli olmak üzere Kerkük 39, parçalı bulutlu olmak üzere İstanbul 24, Berlin 20, Bern 24, Paris 25, Sofya 22, Üsküp 27, Tiran 29, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Viyana 22, Saraybosna 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nda bugün sizleri Mısır'ın Tura kampının hüzünle yoğrulmuş atmosferine davet ediyoruz.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak. Bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
1: Bugünkü mektuplarımız sevdiklerinden uzakta geçen ayların, yılların bir insana neler hissettirdiğini, umutla beklemenin, belirsizlikle yaşamanın ne demek olduğunu bütün çıplaklığıyla anlatıyor. Bir yanda hayat arkadaşından ve çocuklarından

Uzun zamandır haber alamamanın verdiği derin kaygıyla geceyi gündüze katan bir eş ve bir baba. Her gelen postayı yüreği ağzında bekleyen, her sessizlikte biraz daha içe kapanan Hüseyin Hüsni. Öte yandansa tam 7 Kurban Bayramı'nı gurbet elde, esaret altında geçirmiş bir başka askerimiz. Bayram sabahlarının kokusunu, evinin eşinde bekleyen sevdiklerini, kesilen kurbanları, edilen duaları yalnızca hatıralarında yaşatan bir yürek. İkisi de aynı vatan hasretiyle yanıyor, ikisi de aynı ayrılığın yükünü sırtında taşıyor. Ama bütün bu acının içinde ikisini de ayakta tutan ortak bir şey daha var. Umut. Günün birinde kavuşacaklarına, sevdiklerine yeniden sarılacaklarına dair sönmeyen bir inanç. Şimdi önce tel örgülerin ardında eşinden gelecek tek satırı bile hayatına umut yapmak isteyen Hüseyin Hüsni'nin yüreğinden kopup kalemine dökülen o içli yakarışına kulak vereceğiz. Mısır'ın Tura kampında mülazım-ı evvel Hüseyin Hüsni için günler, hayat arkadaşından ve çocuklarından gelecek bir mektubun umuduyla geçiyordu. Aylar süren sessizliğin ardından gönderdiği birçok mektuba henüz bir cevap alamamış, bu durum onu derinden merak ve düşüncelere sevk etmişti. Ancak onun için en büyük teselli hayat arkadaşının İstanbul'a gittiğini bilmekti. Mektubunda hayat arkadaşına olan hasretini ve endişesini dile getirdi. Size şu varakam vasıl olduğu halde pek çok mektuplar gönderdim. Henüz bir cevap vermediğinizden ziyadesiyle merak ediyor ve beni düşüncelere sevk ediyorsunuz. Aslında bu sadece bir hüzün ifadesi değil. Aynı zamanda hayat arkadaşının onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir oluşumuydu. Ancak bu hüznün içinde hiç sönmeyen bir umut da vardı. Hüseyin Hüsni mektubunun en can alıcı kısmında ailesine olan bağlılığını ve onlardan gelen bir haberle hayata tutunma umudunu gösteriyordu. Uzun müddet sürmekte olan hasret tahsürlerini teskin edecek sizin sevimli mektuplarınızdır. Bu sözler onun için sadece bir teselli değil, aynı zamanda esaretin getirdiği zorluklara karşı durabilmesini sağlayan en büyük güçtü. Mektubunun sonunda hayat arkadaşına ve çocuklarına olan sevgisini ve özlemini dile getirdi. Kerimelerim Emine ve Hatice Hanımların, mahtumum Burhanettin Efendi'nin gözlerinden öperek Cenab-ı Süphan'dan sıhhatlerini temenni ederim. O, bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. Şimdi de ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Tura Kahire, Hu 19335 Eylül. Tura'dan Refika-i Hayatım Efendim. Size şu varakam vasıl olduğu halde pek çok mektuplar gönderdim. Henüz bir cevap vermediğinizden ziyadesiyle merak ediyor ve beni düşüncelere sevk ediyorsunuz. Sıhhatinizin işarını temenni ederim. Uzun müddet sürmekte olan hasret tahsürlerini teskin edecek sizin sevimli mektuplarınızdır. Ben isem 5 mahtır sizin hali hazırda nerede bulunduğunuzdan bir malumat edinemedim. Yalnız Şam'a gönderdiğim bir mektupla sizin İstanbul'a gittiğinizden bahiste iade ettiler. Bence malum olan bir şey varsa sizin İstanbul'a gittiğinizi biliyorum ve sıhhatteyim. Sizin varakalarınıza büyük bir sabırsızlıkla intizar etmekte olduğumu arz ederek hasretle gözlerinizden öperim Refikacığım. Kerimelerim Emine ve Hatice Hanımların, mahdumum Burhanettin Efendi'nin gözlerinden öperek Cenab-ı Süphan'dan sıhhatlerini temenni ederim. Hululü ile müşerref Eyd-i Said'i atağınızı tebrik ederek Cenab-ı Süphan'ın eltaf-ı ilahiyesinden nicelerini görmek nasip etsin. Baki cevabınıza muntazırım. Mısır el-Kahire'de, Tura'da, Türk Zabıtanı Usera Karargahı'nın 1. kampında. 73.197 numaralı zevciniz,

Kazım-ı Evvel, Hüseyin Hüsnü. Kaynak Çanakkale Mektupları. Isparta 2015. Sayın dinleyicilerimiz, Hüseyin Hüsnü'nün mektubunda sadece bir eşin ya da bir babanın özlemini değil, geceler boyu uykusuz kalan bir yüreğin sessiz çırpınışını dinledik. Her kelimesi, tel örgüler ardında sıkışıp kalmış umutların, bekleyişle eskitilmiş günlerin izini taşıyordu. Bir tek satıra sığan hasret, bazen bir insanın bütün ömrüne bedel olabiliyordu. O satırlarda beklemenin nasıl ağır bir yüke dönüştüğünü, umudunsa nasıl ince bir ip gibi insana hayata bağladığını hissettik. Şimdi ise aynı kampın başka bir köşesinden yükselen bambaşka bir iç sızıya tanıklık ediyoruz. Bu kez karşımızda 7 Kurban Bayramı'nı ardı ardına gurbet ellerde geçirmiş bir babanın kalp sızısı var. Bayram sabahlarının serinliğini, evinin avlusunda yankılanan tekbirleri, çocuklarının telaşını ve annesinin dualı sesini yıllardır sadece hatıralarında yaşatabilmiş bir yürek. Her geçen yıl bayram takvimden düşmüş ama onun kalbinde daha da ağırlaşmış. Kurban sofralarının kurulduğu saatlerde o bir tas suyun ve sert bir lokmanın başında, gözü uzak bir ufka, gönlü ise binlerce kilometre ötede bırakılmış evine çevriliydi. El öpmeye alışık elleri boş kalmış, çocuklarının başına okşayacak kolları zamana yenilmişti. Bayram, onun için artık sevinç değil, hasretin daha da derinleştiği, ayrılığın daha da yakıcı hale geldiği bir imtihana dönüşmüştü. Mısır'ın Turak kampında mülazım-ı evvel Mehmet Celal için günler ailesinden gelecek haberin umuduyla geçiyordu. 7 Kurban Bayramı'nı ailesinden uzakta, gurbet diyarlarında geçirmişti. Sadece bir hüzün değil, aynı zamanda esaretin getirdiği acı gerçeğinde bir yansımasıydı. Bu yüzden babasına yazdığı mektup, bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda kalbinin derinliklerinden kopan bir çığlıktı. Hakikatte büyük pederciğim, 7 Kurban Bayramı'nı diyar-ı gurbette geçirdim. Mübarek ellerinizi öpmek nasip olmadı. Bu yüzden ziyadesiyle müteessirim. İşte bu sözler onun için sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesine olan bağlılığının ve onlardan uzak olmanın getirdiği acının da bir göstergesiydi. Ancak bu hüznün içinde bir de umut ışığı vardı. İnşallah Ankara bir zaman mülaki oluruz efendim. Mektubun en can alıcı kısmında ailesine olan bağlılığını ve onlardan gelen bir haberle hayata tutunma umudunu gösteriyordu. Bu gibi firaklı bayramların tesiri pek büyüktür. Bu sözler onun için sadece bir teselli değil, aynı zamanda esaretin getirdiği zorluklara karşı durabilmesini sağlayan en büyük güçtü. Mektubunun sonunda ailesine ve akrabalarına selam gönderiyordu. 6,5 aydır mektup alamadım. Ziyadesiyle merak ve endişe içindeyim. Buralarda bizleri teselli kılacak, ancak sizlerin göndereceği mektuplarla sıhhat haberlerimizdir. Mehmet Celal bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İşte şimdi yılları bayramlardan koparılmış bu yüreğin sabra tutunarak yazdığı o sarsıcı mektuba kulak veriyoruz. Tura Kahire, Hu Huzura. Mısır Er Kahire Tura'dan. 11 Eylül 335. Hakikatli büyük pederciğim, 7 Kurban Bayramı'nı diyar-ı gurbette geçirdim. Mübarek ellerinizi öpmek nasip olmadı. Bu yüzden ziyadesiyle müteessirim. Ne yapalım, kader böyleymiş. Feleğin bu cilvesine katlanmaktan başka çaremiz yoktur.

sahip olduğumuz Eid-i Said-i Ata'yı ailemiz hakkında hayırlı ve mübarek olmasını Cenab-ı Rabbim Mennan'dan tazarru ve niyaz eylerim efendim. Bu gibi firaklı bayramların tesiri pek büyüktür. Hem an Cenab-ı Hak devlet ve milletimiz hakkında hayırlısını ihsan eylesin. Hamdolsun sıhhatteyim. Seriyan cevabınıza intizardayım. Bir iki kez de gönderecek olursanız daha ziyade minnettar kılarsınız. Ailemiz ve akrabayı talukat hakkında malumat veriniz. İnsaniyet namına rica ederim. 6,5 aydır mektup alamadım. Ziyadesiyle merak ve endişe içindeyim. Buralarda bizleri teselli kılacak ancak sizlerin göndereceği mektuplarla sıhhat haberlerinizdir. İnşallah pek yakında ona da muvaffak olurum ümidiyle demgüzar olmaktayım. Baki cümlenizin ellerinden öperek arz-ı ihtiram ve selam ederim. Muhterem büyük pederciğim. Fi 11 Eylül sene 335. Torununuz Yemen Kol Ordusu 12. Alay 11. Bölük Münazım Evveli Mehmet Celal. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım 2015. Evet kıymetli dinleyenler, bugün Mısır'ın Turak kampında tel örgüler ardında sıkışıp kalmış yüreklerin sessiz direnişine tanıklık ettik. Zamanın kum gibi akıp geçtiği, günlerin birbirine benzediği o zor şartlar altında insanın ayakta kalmak için nelere tutunduğunu birlikte hissettik. Bir mektubun, bir kelimenin, hatta bir selamın bile nasıl bir hayata bağlanma sebebi olabildiğini gördük. Hüseyin Hüsnü'nün uzun müddet sürmekte olan hasret tasürlerini teskin edecek sizin sevimli mektuplarınızdır sözleri, bizlere sevgiyle yazılmış birkaç satırın bile bir insanın ruhunu nasıl diriltilebildiğini gösterdi. Yıllar süren ayrılığın yorgunluğunu, bekleyişin sabrını ve umudun ince ama kopmayan bağını hissettik her kelimesinde. Öte yandan Mehmet Celal'in 7 Kurban Bayramını diyarı gurbette geçirdim diye yükselen feryadıysa, takvim yapraklarından değil, doğrudan kalpten kopup gelen bir acının ifadesiydi. Bayram sabahlarının neşesinden, evinin eşiğinden, çocuklarının sesinden uzak geçen 7 yıl. Her biri, insanın içine işleyen uzun bir hicranın, sabırla taşınmış bir kaderin iziydi. Bu iki mektup bize bir kez daha gösterdi ki, esaret sadece bedenle sınırlı değildir. Asıl esaret, sevdiklerinden uzak kalmaktır. Ama tüm bu karanlığın içinde, mektupların satır aralarından yükselen bir başka gerçek daha vardı. Sarsılmayan bir iman, tükenmeyen bir sabır ve her şeye rağmen diri tutulan dönüş umudu. Onların yazdıkları sadece geçmişten hatıralar değildir. Bugün bile yüreklerimize dokunan, bizi düşünmeye ve hissetmeye çağıran canlı tanıklıklardır. Hasretin, gurbetin ve sabrın insan ruhunda nasıl izler bıraktığını anlatan sessiz ama çok derin çığlıklardır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup, bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda

Başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Önümüzdeki hafta savaş mektuplarının 75. ve 76. mektuplarında bu hüzünlü ama onurlu yolculuğa yeniden devam edeceğiz. Tel örgülerin ardındaki yeni hayatlara, yeni hasretlere, yeni umutlara birlikte tanıklık etmek üzere. Esen kalın, yüreğiniz umutla, kalbiniz vatanla dolu kalsın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Her yıl 22 Mayıs tarihinde Dünya Biyoçeşitlilik Günü, bir başka adıyla Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlanır. Aslında kutlamadan ziyade bir farkındalık yaratma çalışması diyebiliriz bugün için. Peki bu çaba neden? Neyin farkına varmamız gerekiyor? Biyoçeşitlilik ne demek? Niçin önemli? Biyoçeşitlilik, bir ekosistemdeki tüm canlı türlerinin, yani bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar gibi çeşitliliğini ve bu türlerin genetik farklılıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda bu canlıların içinde yaşadığı alanların çeşitliliğini de kapsıyor. Bilim insanları dünyada kara, deniz ve mikroorganizma dahil toplamda 8 milyon 700 bin kadar canlı türü olduğunu tahmin ediyor. Ancak bu türlerin hepsi henüz keşfedilmiş değil. Şu ana kadar tanımlanan, yani bilimsel olarak kayda geçen tür sayısı ise yaklaşık 2 milyon 200 bin. Dünyada bizim dışımızda sadece birkaç bin canlı türü olsaydı ne olurdu? Neler değişirdi? Örneğin antik dönemlerde insanların şehirleri terk etmesine bile sebep olan arılar olmasaydı. Toprak solucanları ve mikroorganizmalar olmasaydı mesela ne kaybederdik? Yarasalar, karıncalar, planktonlar olmasaydı, kunduz olmasaydı mesela ne olurdu? Neler olmazdı ki? Öncelikle ekosistem hizmetleri çökerdi. Tozlaşmayı sağlayan arılar, kelebekler ve diğer böcekler olmadan meyve sebze üretimi ciddi zarar görürdü. Öyle ki arılar dünyadaki çiçekli bitkilerin %90'ının üremesini destekliyor. Solucanlar, mantarlar, mikroorganizmalar toprağı besler. Onlar olmadan tarım yapılamaz hale gelirdi. Toprak döngüsü çökerdi. Tohum yayan, meyve ağaçlarının çoğalmasını sağlayan, böceklerin nüfusunu kontrol eden yarasalar olmasaydı, tarım zararlıları artacak, tropikal ormanlar yenilenemez hale gelecekti. Baraj inşa ederek yeni sulak alanlar oluşturan, ekosistem mühendisi olarak da bilinen kunduzlar olmasaydı, su rejimi değişir, birçok tür için yaşam alanı sağlanamazdı. Toprağı havalandıran tropikal karıncalar olmasaydı, besin döngüsü aksar, orman yapısı değişirdi. Saydığımız bu canlı türleri aslında anahtar türler olarak kabul ediliyor. Anahtar türler, bir ekosistemde varlıkları ya da yoklukları, ekosistemin genel yapısı,

0: varlığını, dengesini ve işleyişini doğrudan etkileyen canlı türleri. Onlar olmadan bir ekosistem büyük ölçüde bozulur veya tamamen çökebilir. Birkaç örnek daha verelim mi? Mesela Afrika savan filleri, deniz yıldızları, köpek balıkları anahtar türler arasında yer alıyor. Onlar olmadan ekosistem daha az çeşitli, daha az dengeli ve daha az üretken oluyor. Dünyada bizim dışımızda sadece birkaç bin canlı türü olsaydı ne olurdu sorusunu cevaplamaya devam edelim. Sulak alanlar suyu doğal olarak filtreler, bu sistemler çalışmazsa içme suyu kaynakları kirlenir. Tarımda tek tip ürün yaygınlaşırdı. Bu durum ürünlerin hastalıklara karşı aşırı savunmasız olmasını sağlardı. Büyük kıtlıklar yaşanmaya başlardı. Ormanlar karbon tutar, okyanuslar ısıyı emer, sıcaklıklar daha hızlı artar, ekstrem hava olayları çoğalırdı. Günümüzde ilaçların %70'i doğadaki canlılardan elde ediliyor. Örneğin aspirinin söğüt ağacından elde edilmesi gibi. Doğada bulunan birçok bitki ve organizma ilaçların ham maddesini oluşturur. Tür sayısının azalması hastalıklarla mücadelemizi engellerdi. İnsan kültürü, sanatı doğayla iç içedir. Kuş sesleriyle uyanamayacak, rüzgarda salınan ağaç yapraklarının huzur veren sesini duyamayacak, ormanda yürüyüş yapamayacaktık. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. 17 milyon öğrenci için tatil bitti, okullarda ilk ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen, öğrenci ve velilere seslendi. Evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım dedi. Öğretmenlerin yer değiştirme, tercih ve atama tarihleri belli oldu. Öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül'de yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi. Irak'ın Suudi Arabistan'ın kritik önemdeki Doğu-Batı petrol boru hattını vurması sonrası hat kapatıldı. Günlük 7 milyon varillik kapasiteye sahip hattın kapatılmasıyla piyasalarda ciddi arz sıkıntısı yaşanılabileceği bildiriliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. Filistin'in Viyana Büyükelçisi'nden boykot çağrısı. Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimlerini destekleyen şirket ve bankaların boykot kapsamına alınması gerektiğini söyledi. İnsan hakları için yapay zeka yasa tasarısı çağrısı. İngiltere'de parlamentonun alt ve üst meclislerinin oluşan partiler arası bir komite, mevcut yasaların yetersiz kaldığı yapay zekanın insan haklarına yönelik risklerini belirledi. İnsan Hakları Ortak Komitesi, bu tehditlerin ciddiyetini ele almak üzere yeni bir yapay zeka yasa tasarısı çağrısında bulunan bir rapor yayınladı. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 20

0: 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Ankara'da 66 milyon yıllık fosil bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosilinin keşfedildiğini bildirdi. Ve spor. Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, 5. haftanın kapanış maçında bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Gaziantep stadında Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık sona erdi. Tek erkeklerde şampiyon Alexander Zverev oldu. Alman tenisçi New York'ta oynanan finalde ev sahibi ülkeden Ben Shelton'ı 3-1 yendi. Zverev, Fransa Açık'tan sonra 2026'daki ikinci Grand Slam zaferine imza attı. Tek kadınlarda ise şampiyon Elena Rybakina oldu. Kazak raket finalde dünya bir numarası Arina Sabalenka'yı 2-1 yenerek zafere uzandı. Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon Amerika Birleşik Devletleri oldu. Final maçında Fransa'yı 97-79 yenen Birleşik Devletler üst üste 5. kez kupayı kaldırdı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 26, parçalı bulutlu olmak üzere İstanbul 24 derece, yine çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 17, Bakü 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 37, güneşli olmak üzere Kerkük 39, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern 24, Paris 25, Sofya 22, Üsküp 27, Tiran 29, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Viyana 22, Saraybosna 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bir şehir.

Gök kubbenin altında taşra bir yurt. Ezanlar yankılanır, rüzgarı sert. Bozkır'da aşk, ilimde bir derya. Konya'dır bu, vakti aşan bir dünya. Konya'nın adı antik çağa kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Roma döneminde Ikonyum olarak anılan bu toprakların ismi Yunanca eikon, ikon, tasvir, figür kelimesinden türemiştir. Rivayete göre şehri koruyan kutsal bir ikonun varlığı bu ismin kaynağı olmuştur. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte Ikonyum halk arasında Konya olarak anılmaya başlamış ve günümüze kadar bu isimle gelmiştir. Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili olup İç Anadolu'nun kalbinde yer alır. Sert kara ikliminin hüküm sürdüğü, uçsuz bucaksız bozkırlarla kaplı bu kadim şehir, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Neolitik dönemden itibaren yerleşim yeri olan Konya, dünyanın en eski tarım topluluklarından biri olan Çatalhöyük'e ev sahipliği yapmaktadır. Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar burada hüküm sürmüş, ancak en büyük yükselişi Selçuklu Devleti'nin başkenti olarak yaşamıştır. 12. ve 13. yüzyılda Anadolu'nun ilim, kültür ve sanat merkezi haline gelen Konya, Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaşadığı ve fikirlerini yaydığı şehir olarak tasavvufun başkentlerinden biri olmuştur. Geleneksel Mevlevi kültürü, el sanatları, ahşap ve taş işlemeciliğiyle yoğrulmuş bu şehir, hem manevi atmosferi hem de tarihi mirasıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Konya, bozkırın ortasında bir medeniyet vahası gibidir. Her köşesi tarih, kültür ve doğayla yoğrulmuş bu şehirde, Mevlana Türbesi ve Müzesi başlıca ziyaret noktasıdır. Yeşil kubbenin altında yatan Mevlana'nın "Gel, ne olursan ol yine gel" çağrısı dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendine çeker. Türbenin etrafında Mevlevilik geleneğini yaşatan derviş hücreleri ve semahane bulunur. Konya'nın tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için Karatay Medresesi ve İnce Minareli Medrese, Selçuklu'nun taş işçiliğini en iyi yansıtan eserlerdendir. Alaaddin Tepesi, şehrin tam merkezinde Selçuklu sultanlarının izlerini taşıyan eski bir sarayın kalıntılarını barındırırken, tepenin eteklerinde uzanan Zafer Çarşısı ve Bedesten, geleneksel alışveriş yapmak isteyenler için nostaljik bir mola noktasıdır. Doğa severler içinse Beyşehir Gölü Milli Parkı, masmavi suları ve kıyısındaki Eşrefoğlu Camii ile huzurlu bir kaçış noktasıdır. Meke Gölü, krater yapısıyla adeta bir doğa harikasıyken, Tuz Gölü'nün gün batımındaki kızıllığı ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunar. Kış aylarında Derbent Aladağ Kayak Merkezi, Konya'nın bozkır ikliminde şaşırtıcı bir kış rotası olurken, Hadim ilçesinde bulunan Yerköprü Şelalesi, yaz aylarında serinlemek isteyenler için gizli bir cennet gibidir. Konya, mutfağıyla da Anadolu'nun en köklü lezzetlerine ev sahipliği yapar. Etli ekmek, uzun ve ince hamurun kıyma harcıyla buluştuğu Konya mutfağının en bilinen lezzetlerinden biridir. Fırın kebabı, kuzu etinin taş fırında saatlerce pişirilmesiyle yapılan lokum kıvamındaki lezzetiyle dillere destandır. Tirit, bayat ekmeklerin et suyu ve yoğurtla buluştuğu nostaljik bir yemektir. Tatlı olaraksa höşmerim, tereyağı ve irmiğin enfes buluşmasını sunarken, Konya'nın meşhur saç arası tatlısı, Osmanlı'dan miras kalan nadir tatlılardan biridir. Şehir aynı zamanda keçecilik, halıcılık ve ahşap işletmeciliğiyle ünlüdür. Özellikle ladik halıları, geleneksel motifleriyle Konya'nın sanat ruhunu yansıtır.
Konya'nın en büyük manevi mirası şüphesiz Mevlana Celaleddin-i Rumi'dir. 13. yüzyılda Konya'da yaşamış olan bu büyük mutasavvıf, yalnızca Anadolu'yu değil, tüm dünyayı etkileyen Mesnevi adlı eseriyle ve Aşk ile Dön diyen Sema Ritüeli ile tasavvufun en önemli isimlerinden biri olmuştur. Mevlana'nın öğretileri insan sevgisi, hoşgörü ve birlik üzerinedir. Mevlevilik yolu onun fikirlerini yaşatmak için nesiller boyunca devam etmiş, Konya'yı tasavvufun merkezi haline getirmiştir. Bugün bile şehrin sokaklarında gezerken onun izini hissetmek mümkündür.

Konya mutfağı köklü ve zengin olduğu kadar zamana yenik düşen lezzetleriyle de dikkat çeker. Bunlardan biri de zerde pilavıdır. Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan bu tatlı pilav, safranla renklendirilmiş, şekerle tatlandırılmış ve özel günlerde yapılan bir lezzettir. Eskiden düğünlerde ve bayram sofralarında eksik olmayan zerde, günümüzde nadiren yapılan bir tat haline gelmiştir. Üzerine serpilen tarçın ve bademlerle hem gözlere hem damaklara hitap eden bu pilav, Konya'nın kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel tatlarından biridir.

Konya'nın en büyük ve en anlamlı festivali her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Şeb-i Aruz törenleridir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen bu tören, onun ölüm aslında sevgiliye kavuşmaktır düşüncesiyle anılır. Binlerce kişi Mevlana'nın felsefesini ve sema ritüellerini izlemek için Konya'ya akın eder. Bu festivalde yalnızca sema gösterileri değil, aynı zamanda paneller, sergiler ve müzik dinletileri de düzenlenir. Şeb-i Aruz, Konya'yı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin buluştuğu bir maneviyat merkezi haline getirir. Sevgili dinleyiciler, bugün kadim Selçuklu şehri Konya'daydı. Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, sesimizi sizlere ulaştıran Engin Önal ve mikrofonda ben Orhan Yaşar, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.

Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Doğu Anadolu bölgesine uzanacak Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'nda yer alan Akdamar Kilisesi'nden söz edeceğiz. Türkiye'nin zengin kültürel ve tarihi mirasını dünya sahnesine taşıyan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Akdamar Kilisesi, Anadolu topraklarının ev sahipliği yaptığı çok kültürlü yapının, inanç tarihinin ve mimari dehanın günümüze kadar ulaşan en somut nişanelerinden biridir. Van ilinin Gavaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve gölün en büyük ikinci adası olan Akdamar Adası üzerinde konumlanan anıtsal yapı, Kutsal Haç Kilisesi olarak da anılır. Yapının tarihsel serüveni, mimari özellikleri, taş bezemelerindeki ikonografik zenginlik ve bölgenin sosyo-kültürel geçmişindeki yeri, onu sadece Türkiye için değil, tüm insanlık tarihi için vazgeçilmez bir ortak miras haline getirir. Akdamar Kilisesi'nin inşa bölgede hüküm süren Vaspurakan Krallığı dönemine dayanır. Kral 1. Gagik tarafından 915 ile 921 yılları arasında aynı zamanda keşiş olan Mimar Manuel'e yaptırılan eser aslında o dönemde adada bulunan büyük bir saray kompleksinin günümüze ulaşan tek parçasıdır. Dönemin krallık merkezi olan adada saray, liman, sokaklar, bahçeler ve teraslar bulunur. Ancak zamanın yıkıcı etkisi ve doğa şartları nedeniyle bu yapılardan geriye sadece kilise bina.

binası kalır. Kilisenin mimari planı merkezi kubbeli ve dört yapraklı yonca biçimli haç plan şemasına sahiptir. Bu plan tipi Orta Çağ dönemi Kafkas ve Ermeni mimarisinin en karakteristik özelliklerini yansıtır. Yapıda kullanılan kızıl renkli andezit tüf taşı kiliseye gün batımında ve gün doğumunda gölün maviliğiyle muazzam bir tezat oluşturan büyüleyici görünüm kazandırır. Dıştan bakıldığında oldukça yüksek bir kasnağa oturan kubbe yapının dikey anıtsallığını vurgular. İç mekanda ise haçın kolları beşik tonozlarla örtülür ve merkezi alan kubbeyle taçlandırılır. Kilisenin doğu, batı ve güney cephelerinde yer alan giriş kapıları yapının dış dünyayla olan bağlantısını sağlar. Akdamar Kilisesi'ni dünya mimarlık tarihinde asıl benzersiz kılan unsur dış cephelerinde yer alan kabartma bezemelerdir. Kilise, taş işçiliğinin adeta heykel sanatı gibi duvara işlendiği döneminin en görkemli örneğidir. Dış duvarları kuşatan yatay kabartma kuşaklar dini ve dünyevi temaları büyük bir titizlikle işler. Bu kabartmalarda Tevrat ve İncil'den alınan dini sahneler, peygamberlerin hayatlarından kesitler ön plana çıkar. Örneğin Davut'la Golyat'ın mücadelesi, Yunus peygamberin denize atılması ve balık tarafından yutulması, Adem'le Havva'nın cennet bahçesindeki yasak meyve hikayesi, Daniel peygamberin aslanlar inindeki duruşu ve İshak'ın kurban edilişi gibi sahneler taşın üzerine resmedilir. Bu dini anlatıların yanı sıra saray hayatını, av sahnelerini, dönemin kıyafetlerini, bitkisel motifleri ve çeşitli hayvan figürlerini içeren dünyevi kompozisyonlarda cephelerde geniş yer tutar. Aslan, boğa, kartal, tavus kuşu gibi güç, asalet ve kutsallık sembolü olan hayvanlar, asma dalları ve üzüm salkımlarıyla örülü bitkisel bordürlerin arasında sergilenir. Kral Gagik'in kendisi de Batı cephesinde kilisenin maketini Hazreti İsa'ya sunarken tasvir edilir. Kilisenin iç mekanı da dış cephesi kadar etkileyici ve anlamlıdır. İç duvarlar, fresk adı verilen duvar resimleriyle bezenir. Bu freskler, Hazreti İsa'nın hayatından sahneleri, mucizelerini, çarmıha gerilişini ve dirilişini konu alır. Zaman içerisinde doğal faktörler ve beşeri müdahaleler nedeniyle zarar görmüş olsalar da bu duvar resimleri Orta Çağ Hristiyan sanatının ve duvar resmi geleneğinin Anadolu'daki en önemli belgelerindendir. Kubbe içi, tonozlar ve apsis bölümlerinde izleri görülebilen bu resimler kilisenin mistik atmosferini derinleştirir ve yapının inanç tarihindeki yerini perçinler. Akdamar Kilisesi yüzyıllar boyunca sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bölgedeki dini ve kültürel hayatın merkezi olan bir manastır kompleksi olarak işlev görür. 14. yüzyıldan itibaren kilisenin çevresine çeşitli ek binalar inşa edilir. Batı tarafındaki Jamatun adı verilen cemaat yeri, güneydeki şapel ve çan kulesi, yapının sonraki dönemlerde de aktif olarak kullanıldığını ve ihtiyaçlara göre genişletildiğini kanıtlar. Kilisenin etrafında yer alan tarihi mezarlık ve buradaki haçkar denilen taş haçlar, adanın yüzyıllar boyunca süren inanç turizminin ve manevi öneminin en sessiz tanıklarıdır. Akdamar Kilisesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı ve titiz restorasyon çalışmaları sonucunda yeniden hayat bulur. 2005-2006 yıllarında yürütülen bilimsel restorasyon projesi, yapının mimari bütünlüğünü korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefler.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından kilise 2007 yılında anıt müze olarak ziyarete açılır. Bu adım kültürel mirasın korunması ve evrensel bir değer olarak yaşatılması adına

0: uluslararası alanda büyük takdir toplar. 2010 yılından itibaren ise yılda bir kez Eylül ayında kilisede özel bir ayin düzenlenmesine izin verilir. Bu ayin, adanın ve kilisenin sadece bir müze olmadığını, aynı zamanda yaşayan bir inanç ve barış köprüsü olduğunu tüm dünyaya gösterir. Van Gölü'nün turkuaz suları ortasındaki bu tarihi inci, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti, tarihçiyi ve sanat tarihçisini kendine çeker. İlkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte adanın sunduğu görsel şölen, Akdamar Kilisesi'nin estetik değerini bir kat daha arttırır. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin ve inançların kesişim noktası olan Anadolu'nun bu çeşitliliği nasıl bir zenginliğe dönüştürdüğünün en somut örneklerinden olan Akdamar Kilisesi, taşıdığı üstün evrensel değerler, mimari özgünlük ve taş işçiliğindeki benzersiz ikonografi sayesinde 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edilmiştir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Çelim Bilen, haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi. Fidan bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşmir Adası'nın açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. Amerika Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkati çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Taraflar arasında diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir.

edildi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınında Ukrayna-Polonya sınırında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Boris Johnson saldırıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Birleşik Krallık'ın anayasal geleceği açısından kritik bir buluşma Galler'in başkenti Cardiff'te yapılacak. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri geleceklerini belirleme hakkında görüşecek. İngiliz basını 3 liderin bağımsızlık ve birleşme referandumları için ortak bir mutabakat zaptı imzalayacağını yazdı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüri özel ödülü verildi. Özel ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Ve spor, Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe haftanın kapanış maçında bu akşam Gaziantep FK'ya konuk olacak. Gaziantep stadında Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 26, İstanbul parçalı bulutlu 24 derece, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 17, Bakü 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoş 37, güneşli olmak üzere Kerkük 39, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern 24, Paris 25, Sofya 22, Üsküp 27, Tiran 29, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Viyana 22, ve Saraybosna 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Altay dağlarından esen sert rüzgar eşliğinde yüzlerce at, hani o Türk'ün kanadı dediğimiz kader arkadaşımız atlar, toprağa döverek uçsuz bucaksız bozkırı bir uçtan bir uca aşıp geliyor. Nal sesleri, tahta bir tokmağın kısrak sütüyle buluşan ritmik sesine karışıyor. Binlerce yıllık sabrın, mühendisliğin ve kutsal bir emanetin sesi bu. İçen yiğide güç, hastaya şifa, dosta vefa olacak bir iksire, kımıza dönüşecek birazdan bu kısrak sütü. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türkistan coğrafyasından süzülüp gelen o ekşi ama ferahlatıcı lezzetin, kımızın hikayesini akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuşacağız. Atın sütünü sanata, yemeği bir kültüre dönüştüren atalarımızın mutfağına konuk olacağız. Hazırsanız tarihin kokusunu ve bozkırın tadını mutfağımıza buyur ediyoruz. Ama öncelikle akademisyen Türkolog konuğumuz Sayın Gamze Bulgan'a hoş geldiniz diyelim.
1: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
0: Kımız dedik hocam, Türk mutfak kültüründe sadece bir içecek değil, değil mi? Bir kimlik olarak da aslında görüyoruz biz kımızı. Tarihsel kayıtlara da baktığımızda kımızın izini ilk olarak hangi topluluklarda sürüyoruz diye sorarak başlamak istiyorum.

0: sohbetimize. Hipokrat ve Herodot gibi antik yazarların da kımızdan bahsetmiş olması bize ne anlatıyor sizce?
1: Biz kımızın izini sürdüğümüz zaman tarihi sahnede Orkun Bey, ilk çıkan topluluklar konusunda biraz ihtilaflı bilgiler var. Kesin bilmiyoruz tabii ki ilk hangi topluluk kımız yapmaya başladı ve içmeye başladı. Ama şöyle bilgileri görüyoruz biz tarihi takip ettiğimiz zaman. İskitlerin biliyorsunuz ilk Türk topluluklarından biri zaten. O dönemde kımızı yaptıklarını ve içtiklerini biliyoruz. Ve hayatın her döneminde kımızı baş içecek olarak tüketiyorlar. Sonra biz diğer bozkır kavimlerine baktığımız zaman, o Karadeniz kıyısında yaşayan bozkır kavminden bahsediyoruz. Onların da kımız yapmayı öğrendiklerini ve içtiklerini görüyoruz. Sonra geliyoruz yine tarih sahnesinde Hunları görüyoruz. Hunlar da yine o milattan önceki 140-80 dönemlerinde yine onların da kımızı yapıp içtiklerini görüyoruz. Türk sahnesinde böyle başlıyor kımızın hikayesi. Şimdi antik döneme geldiğimiz zaman sizin de zikrettiğiniz gibi çok enteresan. Yani Herodot, Homeros, Hipokrat gibi antik dönemin çok önemli isimleri kımızın önemini anlatıyorlar ve altını çiziyorlar. O da nasıl oluyor? Şöyle ki antik dünyada Herodot, Yunanlı tarihçi biliyorsunuz ki aldığı notlara göçebe İskitlerin, bakın o İskitlerin altını çiziyor. Kısrak sütünden kımız yaptığını ve tükettiğini, yapım tekniğini de detayıyla anlatıyor bize. Şimdi Homeros'a geldik. Homeros da yine Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan kavimlerin, tabii ki Türklerden bahsediyoruz. Yine geleneksel olarak kısrak sütünden bir içecek yaptıklarını ve içtiklerini söylüyor. Tarihe böyle not düşmüşler. Hipokrat bildiğiniz gibi tıbbın kurucusu. Hipokrat da sağlıkla alakalı tavsiyelerinde Türklerin yapmış olduğu o kımız içeceğinin sağlığa çok faydalı olduğunu ve Türklerin bunu tükettiklerinin altını çizmiş oluyor. Peki bu bize neyi anlatıyor? Sadece kımızın Orta Asya'da yani Türk coğrafyasında değil, antik çağ diye, antik dönem diye adlandırdığımız ya da antik toplumlarda da bilindiğini ve duyulduğunu ve önemsendiğinin altını çizmiş oluyor aslında. Ki tarihi olarak not düşen kişiler de bunun doğruluğunu bize ispatlamış oluyor.
0: Hocam peki Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar gibi kadim Türk devletlerinde kımız sosyal hiyerarşide nasıl bir yere sahipti? Herkesin ulaşabildiği bir içecek miydi yoksa sınıfsal bir ayrımı var mıydı?
1: Evet, şimdi Orkun Bey dinleyicilerin kafasını karıştırmamış olalım. Tabii ki bizde büyük bir hiyerarşi yok diğer toplumlarda olduğu gibi. Fakat bazı ritüellerde hiyerarşiye tabi durumlar vardı. Kımız da bunlardan bir tanesi. Evet, herkesin ulaşabileceği bir içecekti kımız. Ama devletin o beraber o topluluğun olduğu ortamda bir hiyerarşiye göre içilmesi zorunluluktu, bir kültürdü aslında. Şimdi şöyle ki devlet meclisi toplandığı zaman Hunlarda ve Göktürklerde bir devlet meselesi konuşuluyor ise meclis toplantısında bir kımız ikramı vardı. Yani kısrak sütü ikram edilirdi. Fakat onun içme ritüeli vardı. Önce hana ikram ediliyordu. Handan sonra da meclisin büyükleri sırayla kımızı
0: Bir
1: içebiliyorlardı.
0: nevi protokol
1: Evet,
0: sıralamasına
1: kesinlikle
0: göre değil mi?
1: evet. Ve diplomasi de çok önemliydi. Hanın huzuruna gelen bir misafire, yabancı bir misafirden bahsediyoruz. Kımızın ikram edilip edilmemesi çok önemli bir olaydı. Eğer ikram edilmiyorsa onu ciddiye almadıklarını ve önemsemediklerinin bir belirtisiydi. Kımız ikram ediyorlarsa bu onları ciddiye aldıklarını ve bir barışın da aslında simgesi olarak mecliste bir yer bulmuştu. Yine Göktürklerde de o törensel sunumlarda hükümdarın huzuruna çıkan elçilere, beylere kımız sunulması bir protokol zorunluluğuydu ama yine önce hükümdara daha sonra meclisteki önemli insanlara sırayla ikram edilmesi söz konusuydu. Sınıfsal bir ayrım var mı? İşte herkes ulaşıyor dedik. Aslında kımıza
0: Herkes
1: ulaşım var. Evet,
0: içebiliyor, değil mi?
1: içebiliyor. Ama şöyle bir şey var Orkun Bey. Kara kımız ve ak kımız diye bir ayrımımız var. Bizim halkın tükettiği kımız diğerlerinden farklı. Kara kımız daha sert ve içilmesi biraz daha yoğun ve zor olan, daha o devlet yönetimindekilerin belki üst tabakanın içtiği ak kımız olarak bize anlatılıyor. Bunun dışında işte onun bir ülüş yani pay edilmesi vardı. devlet törenlerinde, o mecliste belirli kişilere belirli şekilde pay edilip kımız ikram ediliyordu. Yine şölenlerde, dini, milli bayramların hepsinde hem halka hem devlet yönetimine kımız ikram edilmesi vardı. Ve kımız ikram edilirken de tabii bardakta ikram edilmesi var. O bardakla beraber içilme anında da bir ritüel yapılarak içilmesi yine söz konusuydu.
0: Hocam nasıl ikram edilirdi peki? Çünkü anlattığınıza göre bir ritüeli var kımızın ikram edilmesinin, içilmesinin, kimin önce içeceği ya da kımız konulan bardağın nasıl sunulacağının bir önemi var mıydı örneğin?
1: Evet, hem de büyük bir önemi vardı. Malumunuz ki Türkler nezaketli bir toplumdur. O dönemde de bu çok çok önemliydi. Yani kımızın bir bardak içinde sunulması ve ikram edilmesi belli adaba bağlıydı ve nezakete bağlıydı Orkun Bey. Şöyle ki kımız sunan kişinin, yani saki diyelim biz ona, güler yüzlü olması, nezaketli olması ve o kımızı ikram ederken öne doğru eğilip ve güler yüzle onu gerçekten içtenlikle ikram etmesi gerekiyor. Hem hükümdara hem de diğer misafirlerden bahsediyoruz.
0: Erkek ya da kadın fark etmez değil mi?
1: Hayır, yani böyle bir evet. Ve bardağın nasıl tutulduğu da çok önemli Orkun Bey. İkram eden kişi bardağı altından tutup büyük bir nezaketle ikram etmesi gerekiyor. Bunlara çok dikkat ediliyor. Aksi bir durumda bir cezalandırma söz konusu. Çünkü hakaret sayılıyor. Nezaketsizlik büyük bir hakaret sayılıyor.
0: O kadar ciddi kurallar
1: evet,
0: var.
1: Evet. Ve kimin önce içeceği çok önemli. Şimdi orun ve ülüş sistemi var. Ülüş neydi? Paylaştırma. Orun da o hiyerarşi aslında. Önce kimin içeceği. Türk devlet geleneğinde de oruna, yani mevkiye göre bir içim sırası var. Önce meclisteysek eğer hükümdara sunulması. Daha sonra da işte meclisteki önemli üyelere sunulması vardı. İlk yudumu Hakan'ın alması gerekiyor. Daha sonra o meclisin içme hakkı var ve Hakan bardağını kaldırıp içmeye başladığında diğerlerinin ayağa kalkması gerekiyor. Meclis üyelerinin nezaket kuralları gereğince. Bunun dışında bir yemin edilecekse o tören içerisinde kımız içilirken yemin edilmesi gibi bir şey söz konusu bizim kültürümüzde. Bunun dışında kımızın ikram edilmesi çok önemli. Tekrar söyleyelim, eğer kımız ikram edilmiyorsa bir kişiye, o kişi ciddiye alınmıyor ve bu bir savaş alameti olarak da görülebiliyor.
0: Evet. Peki o bakraç ya da tas ya da bardak dediğimiz o kımız konulan ve içilen o mutfak eşyası büyük müdür, küçük müdür, tek yudumda mı içilir, bu tür özellikleri de var mıdır?
1: Yani böyle bir kıstas yok fakat o bahsettiğiniz
0: kahve
1: şey çanakkan ve gümüş kupalar aslında. Çanakkan dediğimiz ahşap bardaklardan bahsediyoruz aslında ve gümüş kupalarda ikram ediliyor ve bu şekilde içiliyor Orkun Bey.
0: Peki hocam, bozkır hayatında misafir ağırlamanın en önemli unsurunun da kımız olduğunu biliyoruz. Bunun nedeni nedir?
1: Çünkü bizde Orkun Bey, kımız sadece bir içecek değil. Bozkır insanının karakterini, aslında hayata bakışını, zenginliğini ve misafire verdiği ölçüyü belirten bir itibar terazisi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ne dedik biraz önce de, aslında kımız sosyal bir statü ve güç belirleyici bir öge. Yani o dönemde Türk'ün en büyük varlığıydı aslında baktığınız zaman. Tabii ki kısrak sütünden elde ediliyor. Bir süt aslında, bir içecek. Fakat aynı zamanda o onların sosyal hayata bakışını, çadıra gelen kişiye giçtikleri kıymeti belirten bir ayrım noktasıydı. Dostluk ve güvenin mührüydü kımız. Tekrar söylüyoruz, aynı bardaktan kımız içilmesi söz konusu. Kımız ikram etmiyorlarsa seni dostu olarak görmüyor ve hatta bir savaş alameti olarak algılanılmasına sebep olan bir olay. Eğer kımız ikram ediliyorsa ben sana zarar vermeyeceğim, biz dostuz demek. Yani bir içecek ama bir sürü şeye sebebiyet veriyor farkındaysanız. Bunun dışında dinçlik ve sağlık verdiğini biliyoruz ki zaten bu yüzden tüketiyorlar. Misafire kımızı da sunmak hem onun yorgunluğunu almak için hem de ona dinçlik, sağlık vermesi için de yine ikram ediliyor. Eğer kımız yoksa bir çadırda Orkun Bey, bu Türk toplumunda fakirlik alameti olarak görülüyor. Bakın, yemekten bahsetmiyoruz, bir içecek çok enteresan. Ama o çadırda kımız yoksa o fakirlik alameti olarak ve o çadırın, yani o yurdun bir neşesinin, bir bereketinin de kalmadığının alameti olarak görülüyor. Ki Dede Korkut'ta da bundan bahsediyor.
0: Hocam peki Türk mitolojisinde atın kutsallığından yola çıkarak Kımız'la aralarında bir bağ olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani şundan bahsediyorum. Kımız evet at sütünden yapılıyor. At bizde çok kutsal. Kımız'ın da sahip olduğu bir kutsallık var mı? Artı hemen ekleyeceğim bir soru daha. Kımız'ın ak yani beyaz bir içecek olması Türklerin renk sembolizminde nereye oturuyor?
1: Tabii ki mitolojide bir yeri var kımızın da. Sizin de zikrettiğiniz gibi at bizim için sadece bir binek hayvanı değildi. Aynı zamanda bir yol arkadaşı.

0: Dolayısıyla aslında kımız da öyleydi. Biraz önce zikrettiğimiz bilgiler ışığında. Şimdi kımız kısrak sütünden yapılıyordu ve dolayısıyla biz neye inandık her zaman? Atın kutsal olduğuna. Mitolojik arka planında da bu var. Biz kımız içtiğimiz zamanda da atın o kutsallığını kendimize geçirme isteğimiz var aslında. Nedir o? Zekası, gücü, hızlılığı olması. Bunların hepsini biz at sütünü içtiğimiz zaman da bunun bize geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü biz mitolojik dönemde bunu öğrenmiştik. Keza at eti yemek de aynı işlevi görüyordu. Şimdi Kazak mitolojisine dayandırılan bir hikaye var Orkun Bey. Kımızın ne kadar kutsal olduğuyla alakalı. Şöyle ki gökten inen bir ağacın altında birdenbire mitolojik metinde öyle bir süt beliriyor. Bunun da kısrak sütü olduğu biliniyor. Bu yüzden onun gökten Tanrı tarafından gönderildiği ve Türk toplumuna sağlık getireceği, bereket getirecek bir kutsal içecek olduğu bildiriliyor. Bunun dışında biliyorsunuz ki biz atı kurban olarak da veriyorduk mitolojik dönemde. Tanrı'ya olan o bahşettiği şeyler için bir şükran niteliğinde en büyük kurbanlarımızdan biriydi. Dolayısıyla o dönemde yapılan yeminler, ritüeller vardı. Kımıza da aynısı oluyor. Söylemiştik, bir yemin edilecekse yani ant içilecekse kımız içme töreninde ant yapılıyor. Neden? Çünkü at kutsal. Dolayısıyla atın sütü de kutsal olduğu için. Renk sembolizmine gelecek olursak da şimdi ak yani beyaz kımız var. Biz yönleri, renkleri ve sembolleri konuşmuştuk. Beyaz bizim için her zaman çok önemliydi. Niçin? Saflık, temizlik, kut ve aydınlığı temsil ediyordu. Dolayısıyla beyaz kımız da yani ak kımız da içtiği zaman işte o saflığı, dürüstlüğü, Tanrı'nın vermiş olduğu kut anlayışı, aydınlık bir gelecek, aydınlık bir zamanı ve gökyüzünü temsil ediyor. Bu yüzden ak kımız içilmesi daha fazla önemseniyor. Bir de çok enteresan, biz şimdi de süt kardeş deyimini kullanıyoruz biliyorsunuz ki.
1: Evet.
0: O dönemde de var beyaz yani ak kımız içmek bir soyu birleştiren bir etmen olarak görülüyor ve orada da işte soy kardeşliği, süt kardeşliği kavramı ortaya çıkmış oluyor Orkun Bey.
1: Evet. Gamze Hocam, Divan-ı Lügati Türk ve Kutuat Kubbili'ye gitmek istiyorum ama öncesinde aklıma takıldı, hemen sorayım size. Mitolojik kaynaklarda kımızın ilk üreticisi hakkında bir bilgiye rastladığımızda İskitler mi, yoksa farklı bir bilgi var mı bu konuda?
0: Yani evet, İskitler olarak da geçiyor. Biraz önce söyledik. Herodot'ta okuyoruz bunu ya da Homeros'ta da İskitler de var. Kazak mitolojisi Kazaklara dayandırıyor. İlk yapan ve içen topluluğu. Ama biz biliyoruz ki bu İskitler de olsa, Hunlar da ya da Kazaklar da olsa Türk dünyasında icat edilmiş bir içecek ve ata topraklarında olduğu için de bizim için tarihin her döneminde halen de öyle kutsal bir içecek olduğunu biliyoruz.
1: Peki Kaşgarlı Mahmut, Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügati Türk neler söyler kımızla ilgili?
0: Evet, bahsetmiş olduğunuz iki kıymetli kitabımız da kımızdan bahsediyor Orkun Bey. Divan-ı Lügat-ı Türk biliyorsunuz 11. yüzyılda kaleme alınmıştı Kaşgarlı Mahmut tarafından. O kımızı sadece bir içecek olarak değil, sosyal hayatı tesis eden bir düzen içeceği olarak da kaleme almış ve kısrak sütü olarak tanımlıyor zaten kımızı. Yapım aşamalarını bize anlatıyor. Divan-ı Lügat-ı Türk'te nasıl yapılır, hangi araç gereçle yapıldığını meydana getiriyor. Yazıyor ve sosyal hayattaki yani işte şiirlerde o sosyal hayatın o gündelik hayatta insan ilişkilerinde kımızın ne kadar önemli olduğunu hangi ritüellere eşlik ettiğinde Divan-ı Lügat-ı Türk'ten öğreniyoruz. Kutadgu Bilig'e geldiğimizde Yusuf Has Hacib'in yazdığı siyasetname biliyorsunuz ki burada da kımız devlet hani biraz önce söyledik ya devlet törenleri meclis törenlerinde kımızın yerini Yusuf Has Hacib de Kutadgu Bilig'de bundan bahsediyor Orkun Bey. O ziyafet protokolü neler dikkat edilmesi gerekiyor. Mecliste ilk kime ikram ediliyor? Edilip edilmemesi durumundaki anlamının ne olduğunu biz Kutadgu Bilig'den öğreniyoruz. Yani her ikisinde de kendisine yer bulmuş ve ikisinde de milli bir sembol olduğunun özenle altı çizilmiş.
1: Peki gelelim şimdi kımızın üretim sürecine ve özelliklerine, anlatmanızı rica edeceğiz. Herkes üretebilir mi? Öncelikle bunu sorayım.
0: Yani o dönem için evet Orkun Bey, herkesin üretme durumu var kımızı. Tabii ne kadar kıymetli olduğu, ne kadar iyi şartlarda üretildiği tabii ki tartışma konusu olur.
1: Şu an at çiftliklerinde at besleyenler, kısrağı olanlar, kısraktan süt alanlar peki isteseler yapabilirler mi?
0: Tabii zaten Orta Asya'da yapılıyor. Anadolu'da bir karşılığı yok, yapılmıyor. Kutsal olarak kabul ediliyor fakat bizde yok. Ama evet. Orta Asya'da zaten baş içecek olarak hala varlığını sürdürüyor. Şöyle ki Orkun Bey, o dönemden bahsediyorum. Tarihi dönemde tabii ki geleneksel yöntemlerle kısrak sütünden kımız elde ediliyordu. Şimdi ham maddesinin kısrak sütü olduğunu söyledik. Nasıl bir süt bu? İnek sütüne göre çok çok daha şekerli, tatlı ve yağ oranı daha düşük inek sütüne göre Orkun Bey. Bu da kolay fermente olmasını sağlıyor ki zaten kımızın çıkış noktası fermente olabilmesi. Sonra bir mayalama, yani kor dönemi var Orkun Bey. Taze sağılan kısrak sütünden kor adı verilen bir maya alınıyor ki bir sonraki kımızı yapılabilsin diye. Sonra deri kaplar, biz buna saba diyoruz. Yine bu atın derisinden yapılan bir saklama ortamı. Deriden yapılan, atın derisinden yapılan saklama o deri kaplarda, yani tulumlarda bekletiliyor. Evet. Belirli bir süre bekliyor. Ama bunu neden at derisi tercih ediyorlar? Kolayca nefes aldığı için, çünkü nefes alması lazım ki o kendine has aroması da ortaya çıksın. Sonra bişkek denen bir tahta sopa var Orkun Bey. Onunla beraber o tulumu dövüyorlar. Yani şiddetli bir şekilde, artık nasıl olmasını istiyorlarsa aromasının, ona uygun bir şekilde dövülme süreci var. Bu da yine hem havalanmasını sağlıyor hem de mikroorganizmaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bekletme ve olgunlaşma sürecine göre ya taze kımız, ya sert kımız, ya da kara kımız çeşitleri ortaya çıkıyor. Özelliği ne bilmiyorum, siz daha önce içtiniz mi? Fakat ben Orta Asya'da içme mutluluğuna eriştim. Böyle bir mayhoş bir tadı var. Biraz bunu kefire benzetebiliriz. Belki bizim Anadolu'da tükettiğimiz bozaya benzetebiliriz Orkun Bey. Bir kokusu var, kendine has bir kokusu ve işte biraz ekşi bir tadı var. İçtiğiniz zaman böyle dilinizin bir mayhoş olma durumu var kımızda. Kimyasal yapısında da bol miktarda C vitamini, protein ve mineral var. Bu yüzden de zaten Hipokrat da belirtiyor, İnsan sağlığına çok iyi geliyor. Hatta o dönemde Orkun Bey çok enteresan, tüberküloz yani verem hastalıklarının tedavilerinde kımız içilmesi tavsiye ediliyor. Bağışıklığı düzenlediği, enerji verdiği, metabolizmayı ve kan akışını hızlandırdığı gibi bilimsel veriler var. Çünkü probiyotik açısından çok zengin bir sütten bahsediyoruz.
1: Evet. Hocam, bugün Türkistan coğrafyasında kımız hala önemli bir unsurken Anadolu Türk mutfağında neden bu kadar geri planda kaldığını sormak istiyorum size. Coğrafya değişikliği olarak mı tanımlayalım bu geri planda kalmayı? Yani damak tadımızı ve mutfak alışkanlıklarımızdan dolayı mıdır kımız bizde o kadar rağbet görmüyor ya da tüketilmiyor?
0: Yani evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında işte damak tadı değişti, mutfak alışkanlıkları değişti. Çünkü göçebe bir yaşamdan yerleşik bir yaşama geçiş söz konusu. Dolayısıyla o geniş bozkırlarda tabii ki at odaklı bir hayatı vardı Türklerin. Ama Anadolu'ya geldiğimizde yerleşik yaşam ve farklı bir hayvancılık sistemine geçtik. At ulaşım aracı statüsünü kazandı. Koyun, keçi, inek gibi hayvanlar ön plana çıktı yerleşik yaşamla birlikte Orkun Bey. Ve kısrak sütünün bir kıtlığı da oldu Anadolu'da. Çünkü araç olarak kullanıyorlar bir yerden bir yere gitmek için, ya da işte koyun sütünün popülerliği ortaya çıktı. Yani yoğurt ve ayran kımızın yerini aldı Anadolu'da. Bunun dışında yerleşik yaşam ne demek? Tarımla uğraş demek ve mutfak kültürünün değişmesi demek. Yeme alışkanlıklarımız değiştiği için buğday üretimi oldu, sebze çeşitliliği, o göçebe hayatın pratik ve hem çok tutan hem de enerji veren içeceği olan kımızın yerini tahıllara bıraktı, sebzelere bıraktı, inek etine, koyun etine ya da bıraktı. Yerini ve dediğimiz gibi yoğurda ya da süte bıraktı. Tencere yemekleri başladı, artık göçebe değiliz. Dolayısıyla mutfak değişince işler biraz değişti Orkun Bey. Ve kültürel değişim de var. Ama şunu söyleyelim, Anadolu'da evet kımız içilmiyor. Evet. Yerleşik yaşama geçildiğinden beri hala da böyle. Fakat ata topraklarından gelen bir kutsallığı olduğu Anadolu topraklarında da biliniyor. Kutsiyet atfediliyor, kutsal sayılıyor ama Anadolu topraklarında kımız tüketilmiyor.
1: Son olarak modern dünyada, dünyamızda iyi bir gıda, süper bir besin, fonksiyonel bir gıda olarak tekrar gündeme gelme şansı var mı kımızın?
0: Yani umarız olur Orkun Bey. Biraz önce tarihi metinlerden de örnek verdik. Ne kadar sağlığa iyi geldiği hususunda. Eğer bu bilgileri kullanıp iyi bir pazarlama, iyi bir tanıtım yapılırsa hem Orta Asya'daki Türklerden bahsediyorum hem Anadolu sahasındaki Türkler bunu iyi bir pazarlamayla, iyi bir tanıtımla yapabilirler aslında. Çünkü baktığımız zaman o modern tıp hala ne arıyor? Doğal ve probiyotik oranı yüksek olan, protein oranı çok yüksek olan yiyecekler ve içecekler arıyor. Biraz önce zikrettik. Kımızda bu bol miktarda var. Çünkü beyaz bir şifa olarak geçiyor. Vitamin deposu zaten. Eğer bunun popülerleştirmek istiyorsak biz tanıtımını iyi yapmamız gerekiyor. Kısrak çiftliklerinin kurulması gerekiyor. Çünkü yeterli miktarda da kısrağın olması gerekiyor. Bizim artık tad anlayışımızda içecek olarak biraz şerbetli içecekler var. Osmanlı ile beraber başlıyor bu. Kısrak sütü öyle değil. O sütün daha sağlıklı olduğunu anlatmamız gerekiyor aslında. Belki biraz aromasıyla oynanabilir. Çünkü hatırlayalım kefir de ilk çıktığı zaman insanların uzak durduğu bir içecekti tadından dolayı ama artık daha fazla tüketiliyor.
1: Evet. Değerli dinleyenler, Türk boylarının kültürel yaşamında at ve kımızın vazgeçilmez bir yeri var. Çünkü Türkler için kımız yalnızca bir içecek değil, tarih, kültür ve yaşam biçiminin kuşaktan kuşağa aktarılan simgesel bir özeti. Biz de bugün kımız üzerine konuşmaya çalıştık konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey. Küçük bir not eklemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Orta Asya'da günümüzde hala evde kımız tüketilirken evin büyüğü atadır o. Onun ilk içmesi beklenir. Bunu da söylemiş olalım.
1: Evet, bizim sofralarımızda da aslında yemeği başlatan o ilk çatalı ya da kaşığıyla o ilk yemekten alan evin büyüğüdür. Ondan sonra yemeye başlarız. Bunlar paralel aslında uyguladığımız kültürümüzün birer
0: sürdürülebilirliği aslında.
1: evet,
0: İçecek yiyecek
1: parçaları.
0: değişir ama adap hep aynı Türklerde.
1: Evet. Mavi Gökyaz Yer programını sizler için değerli dinleyicilerimiz Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

0: mükemmel teşhisi.
1: Müzik tutkusu sona erdi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Refik Erduran'ın 1959 yılında kaleme aldığı Cengiz Han'ın Bisikleti adlı oyundan söz edeceğiz. Modernleşme sancıları çeken toplumun ve bireyin trajikomik durumunu ele alan eser, çok eşlilikten tek eşliliğe geçiş sürecini ve bu süreçte yaşanan kültürel ve zihinsel dönüşümü mizahi bir dille sahneye taşır. Oyunun merkezinde yer alan Cengiz karakteri eski alışkanlıklarıyla yeni dönemin getirdiği modern yaşam tarzı arasında sıkışıp kalır. Yazar, batılılaşmayı sadece şekilsel bir değişim olarak algılayan bireylerin düştüğü gülünç durumları ve toplumsal ikiyüzlülüğü başarıyla işler. Bisiklet metaforu oyunda sadece modern bir araç değil, aynı zamanda toplumun tam olarak sindiremediği, yabancı kaldığı yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin

0: evlilik kurumu üzerinden sorgularken karakterlerin bu süreçteki uyum çabalarını ve şaşkınlıklarını gözler önüne serer. 60 yılı aşkın süredir çeşitli topluluklarca sahnelenen eser, Türk tiyatrosundaki toplumcu gerçekçi ve eleştirel komedi geleneğinin başarılı örneğidir. Yazarın canlı diyalogları ve durum komedisine dayalı sahne trafiği metne dinamik bir yapı kazandırır. Karakterlerin eylemleri ve içine düştükleri çelişkiler aslında bir dönemin sosyolojik ortamını da çizer. Refik Erduran, sahnede yarattığı absürt durumlar aracılığıyla seyirciyi hem güldürür hem de modernleşmenin yüzeysel yönlerini düşünmeye sevk eder. Böylece metin, bireyin kimlik arayışını ve toplumsal normlar karşısındaki çaresizliğini de net şekilde ortaya koyar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Son 24 yılda eğitime öncelik vererek pek çok adım attıklarının altını çizdi. Akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik dedi. Cevdet Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşim Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. Amerika Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkati çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Taraflar arasında diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yanına Ukrayna-Polonya sınırında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Boris Johnson saldırıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Birleşik Krallık'ın anayasal geleceği açısından kritik bir buluşma Galler'in başkenti Cardiff'te yapılacak. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri geleceklerini belirleme hakkını görüşecek. İngiliz basını üç liderin bağımsızlık ve birleşme referandumları için ortak bir mutabakat

mutabakat zaptı imzalayacağını yazdı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen Naza isimli yapım, Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan Naza'ya jüri özel ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni, Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel, katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Ve spor, Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe haftanın kapanış maçında bu akşam Gaziantep FK'ya konuk olacak. Gaziantep stadında Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 26, İstanbul parçalı bulutlu 24, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 17, Bakü 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoş 37, güneşli olmak üzere Kerkük 39, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern 24, Paris 25, Sofya 22, Üsküp 27, Tiran 29, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Viyana 22, Saraybosna 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Ah bu hayat.
1: Nesi varmış bu hayatın?
0: İnsana rahat vermiyor. Başını derde sokuyor. Ne olur şöyle bir yatıp uyuyabilsem, hiç kalkmadan.
2: Bu satırları bir kitapta okumuştum. Hepimize tanıdık gelen o yorgun iç çekişle başlıyor. Ardından gelen son iki kelimeyle her şey değişiyor. Hiç kalkmadan. Kısa bir mola vermek isteyen bu cümleleri kurmaz. Yerinden bir daha kalkmak istemeyen böyle konuşur. Derin bir iç çekişin içine gizlenmiş bir kabulleniş bu. Kimdir bunu dileyen? Hayatın sillesini yemiş biri değil. Hayatın kendisini yük sayan biri. İvan Gonçarov, 1859'da yayımladığı Oblomov'da onu anlattı. Kahramanın adı kitaba sığmadı, önce Rusçaya, sonra dünya dillerine bir kavram olarak geçti. Şu kadarını baştan söyleyelim. Bu roman tembelliğin hicvi değil, kabul olmuş bir duanın hikayesidir. Şimdi hikayenin başkentine, perdeleri hiç aralanmayan o odaya giriyoruz.

0: Petersburg, Gorohovaya Caddesi. 30'lu yaşlarında bir adam yatağında uzanıyor. İlya İliç Oblomov. Üzerinde acem kumaşından bol, yumuşacık bir şark hırkası, ayaklarında bakmadan geçiriverdiği terlikleri. Uyanmıştır uyanmasına ama kalkmak bambaşka bir iştir. Yerinden kıpırdamayı önce yarım saat, sonra bir saat erteler. Çözmesi gereken meseleleri döşeğinde düşünerek halletmeyi dener. Meseleler ciddidir üstelik. Köydeki kahyadan mektup gelmiş, kahya çiftlik gelirinin azaldığını bildirmiştir. Ev sahibi de dairenin boşaltılmasını istemektedir. Taşınmak ve çiftliği düzene sokmak. Oblomov için iki durum da aynıdır. Felaket. Çünkü ikisi de hareketi gerektirir. Gün içinde kapı sık sık çalınır, ziyaretçiler birbirini izler. Züppe Volkov davetten davete koşmakta, memur Sudbinski rütbe basamaklarını saymakta, yazar Penkin gazeteye yazı yetiştirmektedir. Her biri Oblomov'u dışarıya, hayata, kalabalığa çağırır. Çıkıp gittiklerinde divandaki adam arkalarından aynı şeyi düşünür. Zavallılar. 10 yere birden yetişmeye çalışan bu insanların neresinde insanlık kalmıştır ki? Koşuşturanların ona acıması gerekirken o koşuşturanlara acır. Gonçarov'un ilk büyük ustalığı bu ters köşededir. Okur, hangi tarafın gerçekten haklı olduğuna karar veremez. Ziyaretçilerin sonuncusuysa ötekilere benzemez. Hemşehrisi Tarantiyev. Oldukça gürültülü biridir, gelir gelmez sofraya kurulur, akıl verir gibi görünür, oysa çıkarları peşindedir. Oblomov'un yumuşaklığı, ağır kanlılığı bu tür açık gözler için biçilmiş kaftandır. Kapının her çalınışında kahramanımızın içinden aynı yakınma yükselir.
1: Ne hayat ya Rabbi!
0: Odada bir kişi daha vardır, yaşlı uşak Zahar. Homurdanan, eşyaları düşüren, efendisiyle atışıp duran Zahar. İliç, Zahar'ın elinde büyümüştür. Bu nedenle kavgaları bile bir tür sadakat göstergesidir. Efendi ile uşak birbirine söylene söylene, birbirinden vazgeçemeden yaşar. Romanın birinci bölümü işte bu koca odada, tek bir günün içinde akar. Kahramanımız bu bölüm boyunca divanından yalnızca birkaç kez kalkar. İnsanın bu hale nasıl geldiğinin cevabını Gonçarov bir rüyayla verir. Oblomov'un rüyası başlıklı o ünlü bölüm kahramanı çocukluğuna, Oblomovka'ya götürür. Oblomovka bir köyden öte bir ninnidir. Orada zaman ilerlemez, ağır ağır salınır. Hayatın zirvesi öğle yemeğidir. Yemekten sonra bütün köy efendisinden hizmetçisine kutsal bir uykuya yatar. Kimse acele etmez, kimse soru sormaz. Köye bir mektup gelse günlerce açılmadan durur. Dışarıdan gelen haber huzurun düşmanı sayılır. İlya İliç'in doğduğu konağın ahşap balkonu yıllardır çürümektedir. Herkes tamirinden söz eder ama kimse elini sürmez. Yıkılmayan şeye dokunulmaz. Oblomovka'nın anayasası budur. Küçük İlya meraklı bir çocuktur oysa. Koşmak, tırmanmak, dünyayı keşfetmek ister. Her hamlesinde bir el yakalar onu. Üşütürsün, düşersin, yorulursun. Soruları masallarla, hamleleri yasaklarla karşılanır. Dadısının anlattığı masallarda her şey kendiliğinden oluverir. Sofralar kurulur, hazineler ayağa gelir. Böylece İlya İliç, emeğin masallarda bile gereksiz olduğu bir dünyada büyür. Sevgiyle, hem de yalnızca sevgiyle kanatları teker teker bağlanır. Gonçarov burada edebiyatın en ince tespitlerinden birini yapar. Oblomov tembel doğmamıştır. Tembelliğe özenle yetiştirilmiştir. Onu divana mıhlayan zincir kötülükten değil, aşırı şefkatten dövülmüştür. Kitaptan akılda kalan şu iki satır bu terbiyenin özeti gibidir. Niçin uyuyorsun?
1: Vaktin nasıl geçtiğini bilmemek için.
0: Uyku, Oblomovka'nın çocuklarına bırakılmış mirastır. Zaman görülmezse geçmiyor sayılır. İşin dikkat çekici yanı şu, Gonçarov bu rüya bölümünü romanın tamamından 10 yıl önce 1849'da ayrı bir parça olarak yayımlamıştı. Kök gövdeden önce gün yüzüne çıkmıştı yani.

0: Her Oblomov'un hayatında bir Stos vardır. Olsa iyi olur en azından. Andrei Stos çocukluk arkadaşıdır. Alman bir babanın disipliniyle, Rus bir annenin şefkatiyle büyümüştür. Durmadan çalışır, durmadan yol alır, hayatını bir hesap defteri gibi düzenli tutar. Ne zaman Petersburg'a uğrasa dostunu divandan kaldırmaya uğraşır. Bir gün dostu Oblomov'a meydan okur, artık o karanlıktan çıkması, hayatın akışına karışması gerekmektedir. Ya şimdi ya asla. Asıl hamlesi ise başkadır. Oblomov'u Olya Ilinskaya ile tanıştırır. Olga gençtir, zekidir, sesi de güzeldir. Bellini'nin Norma operasından Casta Diva aryasını söylediğinde Oblomov'un içinde yıllardır uyuyan ne varsa uyanır. Mucize sahiden gerçekleşir. Divandaki adam erken kalkmaya, kitap okumaya, kırlarda yürümeye başlar. Hırka dolaba kaldırılır. Zahar bile efendisini tanıyamaz olur. Bir leylak dalı iki gencin arasında sevginin nişanı olur. O yaz romanın en aydınlık mevsimidir. Olga'nın sevgisinde bir öğretmen sabrı da vardır. Ama genç kadın sevdiği adamı aynı zamanda yeni baştan tasarladığı bir proje olarak görür. Uyandırılacak, çalıştırılacak, hayata adapte edilecek bir proje. İkisi de sevmek ve bir insanı değiştirmek arasındaki o ince sınırda yürür. Sonra Oblomov'un içindeki o tanıdık ses yeniden konuşur. Bir gece oturup Olga'ya mektup yazar.
1: Oyun bitti artık. Aşk benim için bir hastalık oldu. Kendimde bir tutkunluğun başladığını hissettim. Sen daha düşünceli, daha ciddi oldun. Bütün boş zamanlarını bana verdin. Sinirlerin gerginleşti, huzurun kayboldu. Şimdi korkuyorum ve anlıyorum ki bu gidişi durdurmak, kendimizi toparlamak için harekete geçmek benim görevim. Ben baştan sana bunu açıkça söylemeliydim, sen yanlış bir yoldasın. Karşındaki adam rüyalarında gördüğün adam değil. Göreceksin, bir gün o kişi karşına çıkacak. Bana kızacaksın. Ben de bunun azabını duyacağım. Daha keskin bir zekam, daha iyi bir kalbim olsaydı, daha samimi olsaydım, sana bunları daha önce söylerdim.
0: Mektuptan sonra bahçe yolunda Olga'yı ağlarken görür. Pişmanlıkla barışırlar. Yara kapanır gibi olur ama... Günler geçer. Evlilik için çiftliğin düzene sokulması, işlerin tamamlanması ve bir evin tutulması gerekmektedir. Bunlar Oblomov'un gözünde dağ gibi büyür. Açık göz Tarantiev boş durmaz. Onun aracılığıyla kendini şehrin dışındaki Viborg'da dul Agafya Matveyevna'nın evinde kiracı bulur. Ev sıcaktır, yemekler iyidir. Her şey sorunsuzdur. Oblomov için bundan tehlikeli bir tuzak olamaz. Olga, evlilik arifesinde son bir umutla karşısına oturur. Konuşma uzar, sözler tükenir, genç kadın asıl soruyu sorar. Seni içten içe çürüten, her hamleni daha doğmadan yok eden bu kötülüğün adı ne? Cevap tek kelime. Oblomovluk. Kahramanımız hastalığına kendi adını koyar. O kelime kitabın sayfalarından taşar, evrensel bir kavrama dönüşür. Olga ile yollar orada ayrılır. Genç kadın zamanla yaralarını sarar, hayatını Oblomov'un en yakın arkadaşı Shutos'la birleştirir. Oblomov ikisini de yürekten kutlar. Çünkü kırgınlık duymayacak kadar temizdir kalbi. Demirini sonunda Viborg yakasında o börek kokulu eve atar. Ev sahibesi Agafya okumamış, hesapsız, gösterişsiz bir kadındır. Sevgisini kelimelerle değil, sofrasıyla, hizmetiyle gösterir. Karşılık beklemeyen bu sevgi, Oblomov'un aradığı şeyin ta kendisidir. Bir zaman sonra evlenirler, bir oğulları olur. Stos'un hatırına adını Andrei koyarlar. Yıllar geçtikçe Oblomov yatağına iyice zincirler kendini. Hekimler kımıldamasını, perhiz yapmasını söyler. Oblomovluk yatak hepsinden güçlü çıkar. Bir sabah kimseyi yormadan, hep istediği gibi uykusunun içinde sessizce göçüp gider Oblomov. Küçük Andrei'yi Stos'la Olga alıp büyütür. Agafya ise ömrünün geri kalanını o kısacık saadetin hatırasına adar. Yıllar sonra Stos, sokakta yaşlı bir dilenciye rastlar. Zahar'dır bu. Efendisinin mezarının bulunduğu semtten ayrılamamıştır. Stos, bir gün yazar dostuna Oblomov'un hikayesini anlatır.

Ivan Gonçarov, 1812'de Volga kıyısındaki Simbirsk'te varlıklı bir tüccar ailede doğdu. Babasını küçük yaşta kaybetti. Moskova Üniversitesi'nde edebiyat okudu. Ardından Petersburg'da 30 yıl sürecek bir memuriyet hayatına atıldı. İlk romanı Sıradan Bir Hikaye 1847'de yayımlandığında devrin en güçlü eleştirmeni Beniski'nin övgüsünü aldı. Gonçarov artık edebiyatın umut vadedenleri arasındaydı. Yıllar sonra bir sansür kurulunda bile çalıştı. 1852'de uzun bir deniz seferine amiral katibi olarak katıldı. Japonya'ya uzanan bu yolculuk 3 yıl sürdü. Dönüşünde gezi notları kitaplaştı. Dünyayı dolaşan bu adamın en iddialı romanı yerinden kımıldamayan bir adam üzerineydi ve bir türlü bitmiyordu. 10 yıl boyunca yazdı, erteledi, bıraktı. 1857 yazında Marienbad kaplıcalarında beklenmedik bir şey oldu. Yıllardır kıpırdamayan roman birkaç hafta içinde neredeyse bitmişti. Edebiyat tarihçileri bu patlamayı bugün bile Marienbad mucizesi diye anar. Oblomov'un yazarı harekete geçmek için kendi ya şimdi ya asla anını beklemişti. Hiç evlenmedi. Ömrünün son yıllarını Petersburg'da sessizce geçirdi. 1891'de hayata gözlerini yumduğunda ondan geriye sadece kitapları kalmıştı. Gonçarov hayatı boyunca 3 roman kaleme aldı. Üçünün de adı Rusça'da aynı heceyle başlar. Sıradan Bir Hikaye, Oblomov, Uçurum. Çağdaşı Turgenev'le yaşadığı bir kırgınlıkta edebiyat tarihine geçti. Turgenev fikirlerinin ödünç alındığına inandı. Bu iddia 1860'ta yazarlardan kurulu bir hakim heyetine taşındı. Eserlerdeki benzerlikler çağın ortak atmosferine bağlandı.

Roman 1859'da tefrika edilir edilmez bir edebiyat olayına dönüştü. Aynı yıl genç eleştirmen Dobrol Yubov'un kaleminden çıkan Oblomovluk Nedir başlıklı yazıyla da toplumsal bir teşhis haline aldı. Tolstoy mektuplarında romanı coşkuyla selamladı. Uzun zamandır böylesi bir eserin yazılmadığını söyledi. Oblomov'un yolculuğu edebiyatın satırlarında sınırlı kalmadı. Devrim yıllarının ardından Lenin bile memleketin Oblomovlardan bir türlü kurtulamadığından yakınacaktı. Bir roman kahramanı koca bir ülkenin kendine tuttuğu aynaya dönüştü. Romanın merkezindeki Oblomov'un divanı beyaz perdeye de taşındı. 1980'de Nikita Mihalkov'un çektiği filmde Oblomov'u usta oyuncu Oleg Tabakov canlandırdı. Türk okuruysa bu romanla Cumhuriyet'in büyük çeviri seferberliği yıllarında tanıştı. Sabahattin Eyüboğlu ile Erol Güney'in ortak çalışmasıyla dilimize kazandırılan eser, kuşaklar boyunca okundu, hala okunuyor.

0: programımıza bir dilekle başlamıştık.
1: Ne olur şöyle bir yatıp uyuyabilsen, hiç kalkmadan.
0: Romanın başında yakınmaydı bu. Sonunda kehanet gerçekleşti ve Oblomov'un dileği oldu. Yattı, uyudu, kalkmadı. Yakınmasında kendince haksız değildi belki. Hayat sahiden rahat vermez. Kapı çalar, kalkarsınız, uğraşırsınız. Bazen iş bozulur, bazen kalp kırılır. Ne var ki bu telaş yaşadığımızın da tek göstergesidir. Dert yürüyenin ayağına dolanır, divanda yatanın payına unutmak düşer. Rahatınızı kaçıran ne varsa yarım işler, zor günler, bitmeyen telaşlar. Yük müdür yoksa sizi her sabah divandan kaldıran görünmez eller mi? Belki de yorgunluk hayatın yükü değil, ta kendisidir. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Oblomov'la uyanmak istemeyen bir adamın ömrünün elinden kayıp gidişine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

Kaçma vururum kaçma, kaçma vururum kaçma. Tabancam doli saçma, kaçma vururum kaçma, kaçma vururum kaçma. Zaten ben yaralıyım, zaten ben yaralıyım. Bir yara

Sen açma bir yara da sen açma. Zaten ben yaralıyım. Bir yara da sen açma.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Son 24 yılda eğitime öncelik vererek pek çok adım attıklarının altını çizdi. Akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik dedi. Cevdet Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek. Bakan Fidan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Görüşmelerde stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alınacak. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşim adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. Amerika Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkati çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Taraflar arasında diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınına Ukrayna-Polonya sınırında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Boris Johnson saldırıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Birleşik Krallık'ın anayasal geleceği açısından kritik bir buluşma Galler'in başkenti Cardiff'te yapılacak. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri geleceklerini belirleme hakkını görüşecek. İngiliz basını 3 liderin bağımsızlık ve birleşme referandumları için ortak bir mutabakat zaptı imzalayacağını yazdı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen Naza isimli yapım Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan Naza'ya jüri özel ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Ve spor, Galatasaray Süper Lig'in 5. hafta

0: haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe haftanın kapanış maçında bu akşam Gaziantep VK'ya konuk olacak. Gaziantep stadında Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 26, İstanbul parçalı bulutlu 24, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 17, Bakü 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoş 37, güneşli olmak üzere Kerkük 39, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern 24, Paris 25, Sofya 22, Üsküp 27, Tiran 29, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Viyana 22, Saraybosna 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Hazırlayan ve sunan Tansu Polatkan.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Süper Lig'in 5. haftası bu akşam oynanacak. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma Gaziantep'te oynanacak ve puan sıralamasında tabii ki yeni bir şekil ortaya çıkacak. 5. haftada sonuçlanan maçları şöyle sizlere hatırlatmak istiyorum. 3 takım deplasmanda kazandı. Bunlardan biri Arcefor Çorum Futbol Kulübü. Samsunspor'u 5-1 mağlup etti. Eyüpspor Çaykur Rizespor karşılaşması Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve 3. kez deplasmandan galibiyetle dönüyor Çaykur Rizespor takımı. Gençlerbirliği Kasımpaşa karşılaşmasını da Kasımpaşa deplasmanda 2-1 kazandı. Haftanın berabere sonuçlanan tek karşılaşması Korendon Alanyaspor'la Göztepe arasındaydı ve bu maç 2-2 bitti. Diğer karşılaşmalar şöyle: Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Tümason Konyaspor Trabzonspor karşısında 1-0'lık bir üstünlük elde etti. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir 5-0 yendi ve bir başka karşılaşma Galatasaray Kocaelispor arasındaydı ve Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle bitti. Evet, 25 gol atıldı. 3 takım deplasmanda kazandı. Bir maçta berabere sonuçlandı. Evet, şimdi programımızda yorumcu olarak TRT Radyo 1'in futbol yorumcusu Celal Kıbrızlı olacak. İyi akşamlar sevgili Celal Kıbrızlı.
2: İyi akşamlar Sayın Polatkan. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm dinleyicilerimize de güzel bir program sunmak üzere.
1: Evet, bu hafta dikkat çeken iki sonuç. Ahmet Spor'un Başakşehir karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet.
2: Evet.
1: Ve de Arca Çorum Futbol Kulübü'nün deplasmanda Samsun Spor'u 5-1 mağlup etmesiydi. Bir diğer ilginç karşılaşma tabii ki Çaykur Rizespor'un deplasmanda 3. kez galip gelmesi, Eyüpspor'u 2-0 yenmesi ve Kasımpaşa'nın da Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmesi. Ama burada tabii bizim için ilginç olan öncelikle Ahmet Sportif Faaliyetler'in Başakşehir karşısındaki 5-0'lık galibiyeti.
2: Tabii ki bu çok ilginç bir skor. Hatta ben bunu seyredemedim yani bu maçı. Sonradan yayıncı kuruluşun vermiş olduğu kesintili bölümlerini izledim. Ben zannettim ki yani kırmızı kart gören oyuncu falan oldu Başakşehir'de. Başakşehir eksik kaldı. Ve ondan için bu skor gidildi diye. Ama baktığınız zaman öyle bir şey de yok.
1: Evet, dinliyorum.
2: Evet. Şimdi Ahmet Spor takımını kutlamak lazım tabii. Lige siz yeni çıkmışsınız. Ve ligin köklü kulüplerinden hatta şampiyonluk yaşamış bir Başakşehir karşısında 5-0 gibi bir skorla sahadan galip ayrılıyorsun. Bu alkışlanacak bir olay. Yani Ahmet Spor'u ben alkışlıyorum. Ahmet Spor'un başkanını, yönetimini, oyuncu grubunu, teknik adamları ve taraftarını ben alkışlıyorum ve tebrik ediyorum. Başakşehir takımı ben haftalardır söylüyorum. Yani bazen deriz ya bizim tabirimizde tırnak içinde dikiş tutmadı diye. Bazen tutmaz, uyum sağlayamazsınız. Yani teknik kadro olarak, oyuncu grubu olarak takımla ilgili bir bağlayalım. O zaman da bundan vedalaşmak önemli. Ben haftalardır söylüyorum. Nuri Şahin'in oyunculuğu, futbolculuğunu kimse inkar edemez. Ama iyi oyuncu olmak demek, iyi teknik adam olacağım demek değil. Ve hemen bu işe başlar başlamaz, üstten başladığınız zaman, yoğrulmadan bu işe başladığınız için önünüze çıkan farklı futbolun içinde olaylar vardır. Bu olaylar karşısında tabiri caizse çaresiz de kalabilirsiniz. Bunları da yaşayabilirsiniz. Ya yani bu böyle bir şeyler oluyor bana göre Başakşehir takımı. Ve Başakşehir takımına baktığımız zaman şu an itibariyle 5 maçta yani 4 puanı var. 6 gol atıp 11 gol yemiş. Yani takım savunmasında eksikleri var, takım ucumunda eksikleri var. Burada Başakşehir kadrosuna baktığımız zaman da oyuncu grubu olarak da elit bir oyuncu grubu var. Seçkin bir oyuncu grubu var. Yani bunu da yok sayamayız. Çünkü dünkü maça baktığımız zaman bana göre Amedspor takımı istatistiklerde baktığım zaman bir kere topu Başakşehir'e vermiş. İç sahada oynamasına rağmen. Ama bunun karşılığında ne yapmış? %43'e %57'lik bir topla oynama var Başakşehir'in üstünlüğü. Ama şutlara baktığımız zaman 22 şut atmış Amedspor takımı. 6'sı isabetli bunların. Başakşehir 7 şut atmış, 1'i isabetli. Başarılı pas dediğimiz paslarda 296 Amedspor, 285 Başakşehir. Köşe vuruşlarında 2 tane Amed'in var, 3 tane Başakşehir'in var. Faullerde bir denge var, 9'a 9. Yani burada demek ki baktığım zaman resmin tamamına yani Orban 3 tane gol atıyor, ettirik yapıyor Ahmet'te. Mbaye Jacques'e bir tane atıyor. Bir tane Emir Bayram kendi kalesine atıyor. Ben burada bir kere tebrik ediyorum Ahmet Spor takımı tekrar. Ve Başakşehir takımında işler iyi gitmiyor. İşler iyi gitmediği zaman yani sabretme, sabır. Tabii o sabrın sonunda sabır taşı çatlar derler biliyorsunuz. Yani böyle bir şey de olmasını hiçbir zaman istemeyiz tabii. Ama uyum sağlayamıyorsanız o zaman yol yakınken bu işlerde çözümü bulmak gerekir diye de söylemek istiyorum.
1: Şimdi siz sözünü ettiniz, yıllarca da teknik direktörlük yaptınız bu yorumculuktan önceki dönemde. Evet. Topu rakibe vermeyi siz düşündünüz mü? Yani bu normal bir şey mi, topun rakipte olması?
2: Ya ben düşünmedim hiç. Yani ne oluyor? Öz rakibe veriyor diyor şimdi. Rakip geri bir alana çekiliyor. Veren takım topun karşısına geçiyor. Ben arkası diyorlar. Arkasında topu oynayan takım arkasındadır bana göre topun. Karşısındaki takım tabii bir belirli bir alanda çekiliyor ve orada savunma ağırlıklı oynamaya başlıyor. Ve size pas sizin enerjinizi yok etmeye çalışıyor. Ben hiçbir zaman öyle düşünmedik. Biz hep hücum motivasyonlu takımlarımızı çalıştırdık ve hücuma ağırlık verdik. Ama ben bunu hiç düşünmedim, hiç de yapmadım yani.
1: Yani sizce normal mi takımın bir rakip takıma topu kazandırması ya topu bırakması?
2: Ya mücadele edeceksiniz. Futbol mücadele oyunu. Futbol baktığımız zaman ya futbol boş alan yaratma oyunu. Futbol pozisyonlar oyunu. Futbol temaslı oyun. Futbol beraber hareket etme oyunu. Yani çabuk düşüneceksiniz, çabuk karar vereceksiniz, çabuk uygulayacaksınız, çabuk sonuca odaklanacaksınız. Futbol görerek oynanan bir oyun. Futbol vazgeçmeyenlerin sever. Futbol çalışarak oynanan oyundur. Yani futbol hak edenlerin beraber oynadığı oyundur. Futbolda bir daha

0: çiftlerin analiz edilerek oynanan oyundur. Futbolda takım da adalet olduğu bir oyundur. Yani bunları daha çoğaltabiliriz bu söylevleri. Ben şöyle söylüyorum. Yani karşı takımın üstünlüğünü, oyuncu grubunun elit olduğunu, senin takımdan iyi olduğunu zaten karşı takıma hissettirirseniz siz o maçtan galibiyette ve istediğiniz skorla sahadan ayrılma şansınız da yok. Onun için mücadeleye devam edeceksiniz. Bu şekilde de futbol oyununun daha güzel olacağı düşüncesindeyim ben.
1: Evet, bir başka dikkat çeken sonuç Arca Çorum Futbol Kulübü'nün Samsunspor karşısındaki 5-1'lik galibiyeti ki Samsunspor takımı geçen yılın iddialı takımlarından biriydi, üst sıralardaydı. Arca Çorum Futbol Kulübü de birincilikteki başarısının ardından Süper Lig'e yükseldi. Aslında bana göre sürpriz bir sonuç bu.
0: Tabii şimdi Samsunspor takımını son 3 senedir övüyoruz değil mi? Diyoruz ki iyi
1: Evet.
0: yönetilen bir kulüp, borcu olmayan bir kulüp, futbol aklının olduğu bir kulüp diyoruz. Ama baktığımız zaman Samsunspor takımı bu sezon için hiç de iyi öyle görünmüyor. Çünkü oynadığı 5 maçta bir galibiyet almış, bir beraber 3 mağlubiyeti var. Aynı şekilde 6 gol atıp 11 gol atıp 4 puan almış. Tabii bu köprünün altından daha çok sular akıp geçecek ama bu şekilde eğer skorlar alıyorsanız hem de iç sahada alıyorsanız burada bir düşünmek lazım, bir hesap vermek lazım. Bunları iyi analiz etmek gerekir diye düşünüyorum. Ve baktığımız zaman Samsunspor'un şimdi deniyor ki kaç haftadır 7-8 tane oyuncusunun sakat olduğu ve ikinci kadro dediği kadroyla sahip çıktığı diye söyleniyor. Eğer sizin kadronuzda 25, 26, 27 tane oyuncu varsa bu bana göre bütün oyuncuların bu takımda oynamayı hak ettikleri için bu kadroda olduklarını. Ben yedek kavramını da kabul etmiyorum. Hiçbir zaman da etmedim çalıştığım dönemlerde de. Tamamlayıcı oyuncu kavramını ben burada öne çıkarıyorum. Çünkü oyuncular birbirlerini tamamlar. Birlikten beraberlik doğar diye düşüncesindeyim. Çorum Spor takımı da benim görev yaptığım 2 sene orada çalıştığım bir yer. Çorum şirin bir yerdir. Taraftar futbolu orada çok düşkündür. Oyuncunun teknik adamının da hakkını başarısında verirler. Kaybettiğiniz zaman bile iyi oynadıysanız yine size alkışlarlar. Farklı bir tarzda bir şehrimizdir Çorum. Sanayi şehridir zaten. Baktığımız zaman bundan evvelki başkan da öyle. Şimdiki başkan da yönetim böyle iş adamları, sanayiciler. Ve Çorum'da çok iyi bir kadro oluşturdular. Geçen sene takım çıktı. Bu sene de ligde yapılan transferler hamleleriyle çok iyi giden bir takım. Ve orada çok futbol aklı diyoruz ya mesela Samsun'da Fuat Çapay'dı. Futbol aklı o, hala o.
1: Evet.
0: Ama Çorum Spor'da da böyle bir futbol aklı var. Mustafa Soley diye eski bir oyuncu. Çok önemli. Yani öyle üst liglerde oynayan bir oyuncu değil ama ikinci, üçüncü liglerde futbol oynayan bir oyuncuydu. Ve bu arkadaşım spor direktör olarak görev yapıyor. Ve her gittiği takımda başarılı olmuş. Orada oyuncu kazandırmış. Orada şampiyonluklar yaşamış. Yani mesela Adana Spor'da bu başarıyı göstermiş. Sarıyer takımında bu başarıyı göstermiş. Daha var böyle 4-5 tane daha takım var. Ve Çorum'da da bu başarıyı gösteren bir arkadaş. Ve demek ki uyumlu bir arkadaş. Beraber olduğu teknik kadroyla uyumlu çalışabiliyor. Beraber olduğu başkan yönetimle iyi çalışabiliyor. Bu da çok çok önemli. Tabii burada teknik kadronun da hakkını yemeyelim. Uğur Uçar ve teknik kadrosunun da hakkını yemeyelim. Başkan yönetiminin de hakkını yemeyelim. Ve burada 5-1'lik bir skor var. Bu skor bana göre Samsunspor için hiç iyi bir skor değil. Çorumspor için mükemmel bir skor olarak da değerlendiriyorum. Ve baktığımız zaman da yani burada şimdi Samsunspor'un çok toplu oynadığını görüyoruz. 160'a 40. Mesela şutlarda 18 Samsun, 12 tane Çorumspor atmış. Başarılı pasta 514 Samsunspor, 230 Çorumspor. Köşe vuruşu Samsunspor 8 tane, Çorumspor 2 tane. Faullere baktığımız zaman Samsun 12 faul yapmış, 18 tane Çorumspor. Yani Çorum Spor Takımı'nın burada çok arzulu

0: destekli olduğunu görüyoruz. Ve yapılan son aşamadaki transferlerle işte bunlardan bir tanesi de Cengiz Ünder, Ramirez ve kızı Ridis çok çok etkili oyuncular. Ve bunlarla skora gidip hak ettikleri anaların aksi gibi bir skorla sahadan ayrı 5-1. Çorum Spor'u alkışlıyorum. Bu futbolu bize her zaman seyrettirsinler diyorum. Samsun Spor ise bir an evvel toparlanma, düzelme yönünde hamleler yapmak zorunda. Bu hamleler artık olmadığı için nasıl hamle yapacaklar onu da kendileri bilir.
1: Şimdi Samsun Spor'da sakat futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Peki daha ligin 5. haftasında bu kadar sakatlık, oyuncuların o tatil döneminde hiç çalışmadıklarını mı, hiç böyle kendi kendilerine bir hazırlık yapmadıklarını mı ortaya koyuyor?
0: Onu gösteriyor. Bir de şu yani sakatlıklar neler olur? Sakatlıklar yanlış antrenman metotlarından olur. Ya fazla yüklenmelerden oyunculara fazla antrenmanlarda fazla yüklenmelerden olur. Ve oyuncunun kendisine bakmamasından olur. Oyuncunun kendisine bakmamak, beslenmesini iyi yapmamak, istirahatini iyi yapmamaktan geçer. Yaşantısının da düzensiz olduğunu gösterir. Burada yani sakatımız var işte bundan dolayı değil. Orada bir bulacaksın, orada çözüm bulacaksın. Ve bu çözümü bulacak işte kim? Kulübü yöneten ki futbol şube sorumlusu, sportif direktör ve teknik adam bu çareyi onlar bulacaklar.
1: Evet. Şimdi gelelim Beşiktaş Erzurumspor
0: Evet.
1: karşılaşmasına. Beşiktaş son haftaların iyi futboluyla dikkat çeken bir takım. Bilmiyorum katılacak mısın?
0: Tabii katılmamak mümkün değil. Beşiktaş futbol takımı bu sezon işte hep diyoruz ya Başkan Serdar Adalın bir kere yönetimindeki yöneticilerle ve gene burada sportif direktör olarak Ender Özcan'ın bulunması ve teknik adamın düşünülerek istek arzulu bir teknik adamın İtalyanoğlu'nun takımın başına getirilmesi ve takımla yönetimle teknik kadro staff ekibiyle birlikte baktığımız zaman çok iyi bir uyum içinde olması ve Beşiktaş futbol takımı her hafta üstüne koyarak devam eden bir takım. Tabii karşısında Erzurumspor takımı lige yeni çıkmış bir takım. Erzurumspor takımına baktığımız zaman yani şu anda 5 maçta 2 gol atıp 11 gol yemiş. Yani takım savunmasında bayağı eksikleri olan bir takım görüntüsünü bize veriyor. Hücumda da zaafları var. 2 golle ikisini de Eren Tozlu attı. Bir gösteriyor ve 4 puanı var. Yani yeni çıkan bir takım lige. Tabii maddi problemler, sorunlar da var bazı şehir takımlarında. Tabii ki bol keseden de affedersin harcayamıyorlar. Ve maddi açıdan da sıkıntıları yaşadıkları da aşikar. Ve Süper Lig takımlarına baktığımız zaman yani burada bir Erzurumspor, işte bir Eyüpspor burada öne çıkan takımlar bunlar. Kadro yapılanması, oyuncu grubu açısından. Onun için bunların çok mücadele etmesi lazım. Eldeki mevcut oyuncu grubuyla çok çalışmaları lazım. Takım oyununu, takım birliklerini beraber yapmaları lazım. Takım oyunu dediğimiz hücum ve savunmanın aynı anda bir arada yapılması demektir. Bu da öne çıkıyor tabii burada. Baskı, pres gördükleri zaman bunalıyorlar Erzurum takımı. Baskıdan çıkmak, baskıyı kaldırmak da ayrı bir yetenek işidir. Bunun içinde tabii özel kişiler vardır. Bunlardan destekler alınır. Yani orada Serkan Özbaltı'nın hoca bu destekleri almak zorunda dışarıdan. Bu destekleri almadığı zaman tek başına bunları çözeceğini tahmin etmiyorum. Erzurum takımı açısından bunu söyleyeyim. Görev yaptığım da bir yer Erzurum Spor takımı Süper Lig'deyken. Orada güzel, şirin bir yerdir. Tabii ki turizm açısından da Alandöken daha kayak merkezi olarak gösterilir. Bunun yanı sıra takımlarımız son dönemlerde hazırlık kamplarında sezon başı yüksek irtifasından dolayı Erzurum'da tercih ediyorlar. Bu da Erzurum'a ayrı bir değer veriyor. Onun için Erzurum takımı da Süper Lig'de olması gereken takımlardan birisi diyorum. Beşiktaş takımı

0: Yani kimseye acımıyor artık sahada. Tek hedefleri futbol oyunu oynamak ve futbol oyununun karşısında kazanmak. Burada tabii o müthiş bir orta sahası var. Orkun Kökçü, Güneyer Olaytan ve Salih Özcan. Müthiş bir orta saha bu orta saha. Orta sahada açık vermiyorlar. Yani bunlar hem kesici görev üstleniyorlar, hem kademeyi mükemmele yakın yapıyorlar, hem de forvete müthiş destek oluyorlar. Ve attıkları, hem kenara attıkları o toplar, uzun toplar, tersi attıkları uzun toplar, hem de dikine oynamada çok önemli işler yapıyorlar. Ve Salih Özcan üstüne koyarak devam ediyor. Defansif orta saha nasıl oynanır? Hani ders veriyor. Bunlar çok çok önemli. Yani Murillo orada, Amir Murillo, Quattara, yani bunlar kanat bekleri olarak iyi işler yapıyorlar. Buraya Rıdvan sakatlı, Rıdvan'ın da girdiğini düşündüğümüz zaman burada da bir rekabet var. Bunlar da çok çok önemli ve Erzurum maçında en önemli şey Dusan Volavu için bir maç ceza almasından dolayı oynamaması da var. Ama kim oynarsa oynasın Beşiktaş futbol takımında ileri uçta işte oynuyor. Onun yanı sıra Vlahovic oynuyor. Onun dışında Semih var, onun dışında Mustafa var. Müthiş bir santrfor kalabalıklığı da var Beşiktaş takımında. Kanat oyununda bir kere Çerni müthiş yakın oynuyor. Trasara aynı şekilde sol tarafta, o da futbolun derslerini verirsiniz ya, dersleri verir gibi hareketleri var, oynuyor ve Beşiktaş futbol takımı Erzurumspor karşısında baskılı oynadığı ve %72-%120 topla oynama üstünlüğü var. Bunları da göz önüne alırsak Beşiktaş takımının başarılı pası da 624 pas yapmış, Erzurum 196 yapmış. İşte biraz evvel söylediğiniz şey, işte şimdi bu Erzurum Beşiktaş maçında oluyor. Beşiktaş takımı hep oynuyor. Ama oyun kurgusu, tabii oyuncu kalitesi, oyuncu vasıflarının daha üst seviyede olan Beşiktaş takımına karşı işte mahkum oynadığınız için bunlar öne çıkıyor. Beşiktaş takımı hak ettiği bir bana göre galibiyetle sahadan ayrıldı. Ve bir günde olsa lig liderliğini yaşadı 12 puanla. Ertesi gün Galatasaray'ı yenince tabii ikinci basamağa indi. Ama Beşiktaş takımı ben varım diyor, ben Süper Lig'de varım diyor, ben Ziraat Türkiye Kupası'na varım diyor, ben UEFA Kupası'nda Avrupa'da da varım diyor ve bu işlerde sonuna kadar gideceğim diyor. Başta Serdar Aziz Başkan, yönetimi, Önder Özen hocamızı ve teknik kadroyu, oyuncu grubunu ben tebrik ediyorum. Bize güzel sunumlar yapıyorlar. Bu sunumlardan da güzel, kaliteli maçlar çıkıyor. Bu da hem oynayanları memnun ediyor, hem taraftarı memnun ediyor, hem Beşiktaş tutanları memnun ediyor, hem de seyredenleri memnun ediyor. Beşiktaş takımına ben teşekkür ediyorum.
1: Şimdi tabii benim dikkatimi çeken, bilmiyorum katılacak mısın, teknik direktörün o teknik alandaki dinamizmi futbolculara da yansıyor diye düşünüyorum.
0: Aynı şeyi de ben de katılıyorum. Aynı şeyi ben de yapıyordum çalıştığım dönemler. Yılmaz Vural da yapıyordu. Biz yaptığımız zaman tiyatrocu oluyorduk. Şimdi bu arkadaş İtalyan'ı yaptığı zaman oyunculara mesaj veriyor oluyor. Biz de aynılarını yapıyorduk. Canımız burnumuzda, çünkü biz böyle bir kadroyla falan çalışma şansımız da olmadı hiç. Bizim çalıştığımız kadrolar hep bizim geliştirdiğimiz, Türk futboluna sunduğumuz oyunculardan oluşan kadrolarla biz çalıştık. Orada orayı yaşayanlar bilir. Benim hep şeyim, atasözüm gibidir: ağaçtan düşenin haline ağaçtan düşen midir? Onun için orayı yaşamak gerekir.
1: Evet.
0: Orayı yaşadığımız zaman da oranın ne kadar zorlu bir yer olduğunu, o 90 dakika boyunca veya artı dakikalarda ilave edilince onları yaşayınca bilirler. Onun için ben İtalyanın onu yapmasını yerden göğe kadar hak veriyorum. Öyle yapması oyunculara da ayrı bir motivasyon veriyor, ayrı bir heyecan veriyor, taraftara ayrı bir heyecan veriyor. Şu andaki görüntü o. Onun için tebrik etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor.
1: Evet, haftanın dikkat çeken bir başka takımı Çaykur Rizespor oldu.
0: Evet.
1: Üçüncü defa deplasmandan 2 puanla döndü ve 9 puana sahip. Kendi sahasında 2 maçı kaybetti ama deplasmanda 3 maç kazandı ve gerçekten ilginç bir takım gibi geliyor bana Çaykur Rizespor
0: Tabii.
1: takımı.
0: Çaykur Rizespor takımı, ben Çaykur Rize'de de görev yaptım. Ben Rizeliyim ben. Yani Rizespor takımının başında Ömer Hoca var. O da tırnaklarıyla kazıyıp gelen bir teknik adam. Onun için onu kutluyorum yani. Kaç zamandır hem Konya takımında olsun hem Rize takımında olsun bayağı işler yaptı. Yapmaya da devam ediyor. İç sahada oynadı, 2 maçı kaybetti ama deplasmanında oynadı, 3 maçı kazandı. Bu da ayrı bir şekli, yani resmin ayrı bir şekli. Ve Eyüpspor tabii ki bana göre bu Süper Lig'in en zayıf ekiplerinden bir tanesi. Yani çünkü orası Kayyum'da, yanılmıyorsam. Kayyum'un yönettiği bir takım. Tabii oyuncu transferleri yapmakta bayağı zorlandılar. Giden oyuncuları çok, gelen oyuncuları az. Ve bize spor takımı 44. dakikada da 10 kişi kalmasına rağmen Eyüpspor karşısında almış olduğu 2-0'luk galibiyetle ben bu ligde bu sene de varım. Çoğu takımında canını yakarım. Ben de istediğim ilk onda ligi bitiririm. Hatta üst tarafları da zorlarım diye bize bir sinyal veriyor. Ben başkan yönetimini yine aynı şekilde, ki adımlarını çok dengeli atıyorlar. Borçlanmadan yollarına devam ediyorlar. Borçsuz kulüplerimizden bir tanesi ligde. Bu da çok çok önemli. Bu şekilde de istikrarlı gitmeleri, Ali Sol gibi golcülerin olması, bana göre Emre Can gibi çabuk bir oyuncunun, çalımcı bir oyuncunun olması da ilerisi için de hem Rizespor için hem Türk futbol için de bir ışık diye görüyorum. Ben Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Eyüpspor'un ise çok dikkatli olması gerekir diye de söylemek istiyorum.
1: Evet, deplasmanda kazanan bir başka takım Kasımpaşa'ydı. Gençlerbirliği 1-0 öne geçti ama 90 artılarda yediği bir golle Kasımpaşa'ya 2-1 kaybetti. Kasımpaşa da deplasmandan 3 puanla dönen bir takım.
0: Tabii ki Gençlerbirliği, yani ben oradan yetişmeyeyim Tansu abi, biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Oranın ben divan üyesiyim, kongre üyesiyim. Tabii ben üzüldüm seyrederken. Çünkü 1-0 öndesiniz. Diabete'nin atmış olduğu uzaktan, yani ceza alanını buldu, sert atmış olduğu golü öne geçti. Ve ilerleyen dakikalarda oyunu tuttunuz. Ama ilerleyen dakikalarda oyuncu değişikliklerinde farklı oyuncu değişikliklerinden dolayı üstünlüğü Kasımpaşa'ya verdiniz. Kasımpaşa takımı da kaybedecek bir şeyimiz yok anlamında savunmada biraz güven alarak, forvet uzunluğu çok destekleyerek sağlı sollu ucumlarla ortalarla Gençlerbirliği abluka altına aldı. Zaten istatistiklere baktığımız zaman da %42-58 bir oynama var burada Kasımpaşa'nın üstünlüğü. Şutlarda hemen hemen 15-16 dengeli var. Ama paslarda 359-230 bir üstünlüğü var. Ben baktığım zaman Kasımpaşa takımı, tabii ki futbol oyunu biraz da sizi isteyecek, sevecek diyoruz ya, top
1: Evet,
0: sevecek.
1: evet.
0: Burada Kasımpaşa'yı da sevdi futbol topu. Ve 79. dakikada 1-1. Ve artık maçta bir 90 artı 3 dakikalık bir ilave vardı. 90 artı 40, yani 2.45'te, 92.45'te korner oldu. Korneri atıp hakem Yasin Kol maçı bitirecek. Korner atışından maalesef çıkamayan savunmadaki oyunculardan dolayı Güven Yalçın klas bir vuruşla Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirdi. Tabii ki burada Gençlerbirliği takımının ilk onda oynaması gerekir diye düşünüyorum ben. Eldeki mevcut oyuncu grubuna baktığımız zaman, oyuncu grubu Metin Diyadin'le birlikte iyi işler de yaptı. Yani sezon başı Fenerbahçe karşısında galibiyet. Sonra gidip Göztepe'yi yenmek. Ondan sonra düşüşe geçti. Erzurum beraber iç sahada, dışarıda Trabzon farklı mağlubiyeti ve şimdi de içeride tekrar Kasımpaşa

0: bu hafta oynayacak maçlardan sonra ay yani 25'inde 25 Eylül'de Fransa ile Kocaeli'nde oynayacağız. Milli maç arası var. Sonra 28 Eylül'de İtalya ile Bursa'da oynayacağız. Gene Türkiye'de oynayacağız. Sonra 2 Ekim'de Belçika ile Belçika'da oynayacağız. 5 Ekim'de İtalya ile Bologna'da, İtalya'da oynayacağız. Burada uzun bir ara var milli maç araları. Bu maç aralarında işte milli maç aralarında bu genç oyuncuların dinamik kazanarak oyun formatını da geliştirerek gençler birliğine hem faydalı olacakları hem de bu oyuncular öne çıkarak gençler birliğinin daha evvelden yaptığı gibi Zahmet İlhan Cavcavcı'nın yaptığı gibi satarak bu oyunculardan para kazanıp o paralarla takımı götürmek olacaktır düşüncesindeyim. Gençler birliği yine eski haline dönecektir diye düşünüyorum. Bu haftada tabii iki tane mağlup takımın maçı olacak Başakşehir ile Gençler Birliği İstanbul'da. Bu maçta bize biraz olsun birazın da üstünde hatta bir fikir verecektir diye düşünüyorum. Kasımpaşa'yı tebrik ederim Emre Belezoğlu ve ekibini. Gençler Birliği'ne ise dikkat diliyorum.
1: Evet, Konya, TÜMOSAN Konyaspor Trabzonspor karşılaşması da hiç galibiyeti olmayan, hiç puanı olmayan Konyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanan bir karşılaşma oldu.
0: Yani burada Trabzonspor takımını ben tanıyamadım, yani bu maçı da seyrettim ve Trabzon takımını tanıyamadım. Yani Trabzon takımı tesadüf pozisyonlara girdi. Burada da tabii Konyaspor kalecisi Bahadır'ın iyi oyunu öne çıktı. Toplu oynamada %71 bir üstünlük var Trabzonspor'un %29'a. Şutlarda 15'e 4 üstünlüğü var. Başarılı pas 519 tane yapmış. Konya 163 tane yapmış. Gene o sizin söylediğiniz işte savunmaya çekilip rakibi topu verip rakibi yorarak savunmadaki yerleşim yaptıktan sonra rakibe boş alan vermemek, ki futbol boş alan yaratma oyunudur. Boş alan yaratamazsanız da istediğiniz şeyi elde edemezsiniz. Tabii ki burada Hüseyin Cimşir'in ikinci maçıydı. İlk maçta gençler karşısında farklı bir galibiyeti vardı 5-0. Ama bu maçta ben Trabzonspor'u çok uzak gördüm istek ve arzuna. Ve eğer siz ona çüyle oynuyorsanız santrfor olarak, ona siz kenarlardan ortalar atmanız gerekir. Bu ortaları da yapmadığınız zaman büyük sıkıntı içine girersiniz. Bu maçta öyle bir maç oldu. Konyaspor'da İlhan Pavlov'la birlikte 4 haftadır kazanamıyordu. 4 haftadır hep mağlup oldu. Ama burada da işte İlhan Palut'un, o da tırnaklarıyla kazık yenen bir teknik adamlardan bir tanesi Türk futbolunda. Yönetimin ona sahip çıkması ve onunla devam etmesi alkışlanacak bir olay. İlhan Palut da Trabzon karşısında galip gelerek zor şartlar altında bu güvene layık olmaya çalıştı. Onun için ben burada Konyaspor takımını başkan yönetimini tutuyorum. İlhan Hoca'ya da başarılı olacağını inanıyorum. Trabzonspor ise Hüseyin Cimşir'le mi devam edecek, yoksa teknik bir direktör mü alacak, daha karar vermiş değil. Ama işte biraz evvel belirttiğim gibi bu milli maç arası olması uzun bir süre. Ama bunun yanı sıra bu haftada Trabzonspor iç sahada Galatasaray'la oynayacak. Bu da diğer olayın farklı bir boyutu. Trabzonspor'un bir an evvel toplanması lazım. Çünkü o elindeki oyuncu grubuna baktığımız zaman yani Onana var, Savic var, bunlar Fabinho var, Salah var, Muçi var, Frank Coutinho var, Onachu var. Yani hep isim oyuncular var. Bu isimlerle çalışmak her teknik adama nasip olmaz. Tabii bu teknik adamın da çok bilgi ve birikimli, yetenekli olması lazım bu tip oyunculara çalışması için. Trabzon'un da böyle bir hoca tercih etmesini ben bekliyorum. Eğer olmuyorsa da Hüseyin Cimşir ve ekibi de devam edilmesi gerektiğini de söylemek istiyorum.
1: Evet, bu senenin hayal kırıklığı bir başka takımda Göztepe, Kore'nin Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı deplasmanda oynadığı karşılaşmada ve Göztepe'nin sadece 2 puanı var.
0: Göztepe'yi de hep övdük, yani Samsunspor gibi. Göztepe futbol takımını da övdük. Göztepe'de de ben Süper Lig'deyken görev yaptım. Mükemmel, muhteşem.

0: Kendi seyirci grubu vardır. Yani oynamayan oyuncuyu oynatırlar, yürüyen takımı yürütürler, koştururlar tabiri caizse. Ama bunlara baktığımız zaman Göztepe takımı maalesef iyi gitmiyor. Ve baktığımız zaman 18 takımı ligde 18. sırada galibiyeti yok. 2 beraber 3 mağlubiyeti var. 9 gol atıp 13 gol yemiş. 2 puanı var. Yani şimdi en fazla gol yiyorsunuz, en fazla gol atıyorsunuz. Burada bir dengesizlik var. Bu dengesizliği çözmesi lazım ki Stoylov yıllardır Göztepe'de çalışan bir teknik adam. Özgürce çalışan bir teknik adamlarımızdan bir tanesi. Bu kadar süreli o takımda çalışıp o muhteşem taraftarla ve maddi açıdan da en ufak olmadan çalışmak her takım, her teknik adama da yani giras gelmez. Onun için bunu da değerlendirmesi lazım. Ya Alanya Spor karşısında baktığımız zaman 2-2'lik bir beraberlik. Yani 1-0 önde 1-1, 2-1, 2-2 ilk bir skorla bitti. Ve istatistiklerde baktığımız zaman Alanya'nın çok üstünlükleri var. Yani %64'e %36 toplu oynama, şutlarda 20'ye 4, 14-4 Göztepe'nin başarılı pas 366, Alanya'nın Göztepe'nin %84, köşe vuruşu 9 tane Alanya, 3 tane ise Göztepe yapmış. Yani Göztepe işte bu bir puanla belki o iyi gitmeyen şanssızlığını kırdı diyebilirim. Ama Göztepe takımı biz hiçbir zaman bu şekilde beklemiyorduk, övüyorduk. Yine o Göztepe'nin o eski haline dönüp bilgimize renk katması gerekir diye de düşünüyorum ve söylemek istiyorum.
1: Evet, gelelim lider Galatasaray'ın Kocaelispor'la oynadığı maça ve Galatasaray'ın Abdülkerim'in attığı golle 1-0 kazandığı maçtan söz edelim biraz da.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Kocaelispor takımı bu sene iyi gidiyor. Selçuk İnan'la geçen seneden beri aynı teknik adamla devam ediyor. Galatasaray futbol takımının almış olduğu yeni oyuncular var. İşte Rafael Leao, Deniz Gül. Yani bunlar yeni takıma adapte olmaya başladılar. Ve bu oyuncularla birlikte çıkış yakalamak istiyorlar. Tabii Osimhen gibi bir oyuncunun sakatlanıp takımda olmaması ayrı bir olay. Ona büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Ama tabii ki orada milli takım içinde düşünülen bir santrfor var, Deniz Gül. Onun oynaması da hem Galatasaray için hem Türk futbolu için de bir artı olarak değerlendirmek istiyorum. Ve 1-0 da olsa, yani 1-0 zor gibi görünüyor ama tek kale oynayan bir Galatasaray futbol takımı. %60'a %40 topla oynamada. Şutlarda 28'e 8 Galatasaray yapmış. 12'ye 1 Kocaeli takımı yapmış. 423 Galatasaray başarılı pas yapmış. 245 Kocaeli takımı yapmış. Ortalarda 37'ye 8 Galatasaray futbol takımı. 13'e 4 Kocaeli takımı. Kornerlerde 16 tane korner Galatasaray atmış. 3 tane Kocaeli. Yani baktığımız zaman Galatasaray futbol takımı çok üstün oldu.
1: Oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'da.
0: Tamamen oyunu yönlendirme, evet. Taraftar baskısı hepsi var. Abdülkerim eleştiriliyordu tabii. Bu maçta takımı kurtaran kaptan oldu. Ve uzaktan attığı şutla da Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Tekrar bir gün sonra lig liderliğini 13 puanla aldı. Ben burada şuna değinmek istiyorum. Şimdi Abdülkerim bardakçı golü attı ve koştu gitti, çocuğu ve hanımıyla onu o sevinci paylaştı ve dönüşte sarı kart gösterildi. Arkadaşlar, yani sevinmeyecek mi oyuncular ya? Siz hakemsiniz öyle mi? Hakem o zaman niye taç atışından yardımcı hakem offside bayrağı kaldırdı ya? Daha geçen hafta ya.
1: Evet.
0: Kaldı. Orta hakem de onu uydu ve offside'i verdi ya. İnanın sayın dinleyiciler, sayın Polatkan.
1: Biliyorum, ben de biliyorum.
0: 1988-1989 yılında Keçiören gücünü çalıştırırken ben şampiyon olduk Keçiören'le. Ve o sene biz Süper Lig, Trendyol 1.'de çıktık şimdiki adı. Ve biz bir hafta Sivas maçına gidiyoruz. Bir hafta out'tan offside olmaz bildiğimiz için out atışlarını çalıştık. O Sivas'ta karlı bir havaydı.

0: çalıştık. Ve Ankara Gücü'nün o ünlü oyuncusu Bonof Nazmi bizdeydi, takım kaptanıydı Keçiören'de. Ve belirli bir süre sonra ikinci yarının 5. 10. dakikası out atışını Nazmi atacak. Ve Nazmi ileride de Salih gidip yayını orada bekleyecek, Santfor Salih. Ve oradan ve öyle yaptık. Attık ve Salih gitti golü attı. Yardımcı hakem bayrağı çekti. Maçın hakemi Elazığ bölgesi Osman Erdal Fırat offside'i verdi. Unutmam hiç. Yani arkadaşlar böyle olmuyor ya.
1: Evet.
0: Yani siz daha kuralları bilmiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ben maç yönetirim. Yönetemezsin. Zaten çoğunuz futbol oynamamışsınız. Futbolu bilmiyorsunuz. Onun için bu eleştirileri alıyorsun. Yani siz yani kurallar, ondan sonra bir şey oluyor. En baba bildikleri iş. İş eskiden bizi okurken biliyorsun sen de tahsil ettin bizde.
1: Evet.
0: Bizim silah, hocanın silahı neydi? Nottu. Şimdi hakemlerin de silah sarı kart. Ya arkadaş bir avantaja bırakın oyunu. Bir oynatın. Kesmeyin oyunu. Yani hemen niye durdurup sarı kartı yapıştırıyorsunuz? Diğer bir olay var. Gene ayağını kıracak adamın. Hiçbir şey yokmuş gibi oyunu devam ettiriyor. Futbol hayatı bitecek. Maçı söylemeyeyim. Hakemlerin ismini de vermek istemiyorum fazla. Onları da hakikaten değerli görüyorum. Seviyorum da ama ya bu eleştiri de yapmak zorundayız ya. Merkez Hakem Komitesi. Ya bu işlere lütfen eğilin ya. Eğer dalgınlık falan olmaz abi. Hakemin dalgınlık hakkı yok. Hakemin saniye kaçırma hakkı yok. İki tarafta çünkü kazanmak için oynuyor. İki taraftaki oyuncular da bir yerde hem kazanmak, o kazanma duygusunu yaşamak hem de onun karşılığında prim almak için oynuyorlar. Onların da sorumlu olduğu kişiler var. Yani bu olaylar bu şekilde düşünmek zorundayız ya. Ya bunları çekip arkadaş gel bakalım buraya sen. Ya bu taç atışından sen offside kaldırdın. Ya çoğu bilmiyordur belki de ya. Bak taç atışından buradan söyleyelim. Dinleyicilerimiz de buna şey olsun. Taç atışından offside olmaz. Hakem atışından offside olmaz. Out atışından offside olmaz. Ve kornerden offside olmaz. Yani bunları eğer hakemler bilmiyorsa ki bilmiyor. Ya olmaz abi, siz hakemlik yapmayın o zaman ya. O zaman yapmayacaksınız. Kimsenin canını da yakmayacaksınız ya. Bir tarafın canını yakıyorsunuz, bir tarafa ödül veriyorsunuz. Olmuyor arkadaşlar. Yanlış. Evet Gamsu abi buyur.
1: Çok basit saydığın unsurlar. Top oyun alanının dışından geliyorsa offside olmuyor. İşte korner, evet. Taç atışı, kale vuruşu, hakem atışı bunlardan offside olmuyor. Bu kadar basit yani bunu.
0: Yani arkadaş bunları yani öğreneceksiniz ya. Futbolcular, hakemler sahanın ölçülerini bilmek zorunda. Onun içinde oynuyorsun. Senin ekmek paran o ya. Topun ağırlığını bilmeyen hakem var, oyuncu var ya.
1: Evet
0: ya,
1: maalesef.
0: Penaltı atışı kaç metre diyorsun? 9-15 diyorlar ya. Ya böyle 11 metre. Altı pas kaç metre diyorsun? Altı pas zaten adı üstüne 6 metre diyor. Abi 5,5 metre. ya bunları bilmiyorsan hakemlik de yapmayacaksın. Teknik adamlık da yapmayacaksın. Futbolculuk da yapmayacaksın.
1: Hayır, bunlara bir de lisans verenlere de sorgulayacaksın.
0: Aynen,
1: yani.
0: Aynen, bunları tabii da sorgulayacaksın. Yani nereden tutsak Türk futbolu, yani bunları da söylemek istemiyorum ama söylemek zorundayım. Türk futbolu iyi yönetilmiyor, iyi gitmiyor. Bunun da çaresini bulacak kişiler kimdir? Futbolun içinde olan kişilerdir. Futbolun içinde olan kişiler futbolu yönetmeleri gerekir. Defalarca söyledim, gene söylüyorum. Bugün voleybolda öndeysek, Mehmet Akif Üstündağ başkan, voleybolcu, eski voleybolun içinden gelen birisi. Basketboldan öneriyorsak Hidayet Türkoğlu basketboldan gelme, NBA'de oynamış geliyor. İşte atletizmde öyle, boksta öyle, yani teniste öyle. Hep
1: işin içinden gelenler.
0: İşte ta kardeşimiz federasyon başkanı. Yani şimdi bu, abicim yani bu futbolda da futbolun içinden gelenler yönetsin lütfen ya.
1: Evet.
0: Ve biz de bakalım o zaman. Ve bunun içinde ne yapmak gerekir? Delege sisteminin yeniden yapılanması gerekir. Türk futbolu başkanı seçecek delege sisteminin. Eski sistemde bu işler olmuyor. Eski sistemde bu işler olmuyorsa o zaman yeni bir delege sistemi belirlenip O delege sistemiyle yönetilmesi gerekir. Bunun yanı sıra zaten başka maç kalmadı herhalde konuşacağımız.
1: Yok.
0: Evet. Süreyi doldurma açısından şöyle söyleyeyim. Yani yeterli belgesi olmayan teknik adamlar hem Süper Lig'de çalışıyorlar, hem Trendyol 1. Lig'de çalışıyorlar. Bunlar gözle görülen ve televizyonun verdiği. Allah'tan bu sene bir kanal şimdi 2. Lig ve 3. Lig'leri de veriyor. Oradan insanlar onları da seyrederek daha iyi karar vermesinde. Buradan tabii gene hakemler de bu kanallar maçları verdiği için canlı olarak daha dikkatli olmak zorundalar. Bu da futbol açısından bana göre önemli bir konu. Yani bunları da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Yani ben şöyle söylüyorum. Futbolu yönetenlerin futbolun içine daha fazla girmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Ya Trendyol 1. Lig'de 10-20 takım var. Bunun 10-12'sinde teknik adamın pro lisansı yok ve çalışıyor. Ve yani bunlar da işin daha ilginç tarafları. Ben bunları da şahsım olarak yadırgıyorum ve eleştiriyorum. Buna da bir çözüm bulması gerekir. Bu çözümü de kim bulacak? Türkiye Futbol Federasyonu bulacak. Bu çözümü kim bulacak? Kulüpler başkan ve kulüpler bulacak. Bu çözümü kim bulacak? Türkiye Futbol Antrenörü Derneği bulacak. Bu çözümü kim bulacak? Teknik adam antrenörler kendini geliştirip buralara gelecekler. Biz ne diyoruz? En iyi teknik direktör antrenörü kimdir? Oyuncularına ilham verebilen diyoruz. Değişimi etkileyen, psikolojiyi bilen diyoruz. Açık iletişim kurabilen diyoruz. Takımlar oluşturan, büyük kararlar alan, kendisi lider olarak ama lider yetiştirmesini bilen diyoruz. Krizlerle başa çıkabilen diyoruz. Sonuçlar üreten, yalnız galibiyet için değil, bu sonuçları kulübün ilerlemesi için de sonuçlar üreten çalışan kişi diyoruz. Sağlam kişiliği olan diyoruz, mesleğini seven diyoruz. Kendine güveni olan, motivasyonu olan, yani var böyle devam ediyor.
1: Saymakla bitmez bunu sevgili Ceren.
0: Maalesef ben kendim bu şekilde yetiştirdiğim için ben diğer insanlar tabii var, yetiştirenler de var, onları da alkışlıyorum. Ama büyük takımlarda futbol oynayıp sonradan farklı takımlara gidip teknik adamlık yapan arkadaşlar var, biraz daha acımasızlar hakemlere karşı. Çünkü onlar hala o Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'da oynadıklarını zannedip hakemlere karşı biraz daha gaddarca davranmaya çalışıyorlar tabiri caizse. Bunun karşılığında da sarı kart, kırmızı kart görüp atıldıkları zaman da farklı bir kişiliğe bürünüyorlar. Bunları da ben Türkiye'de maçlarda görmek istemiyorum. Onun için buradan o yeni nesil teknik adamlar tabiri çıktı. O arkadaşlara daha dikkatli olmaları gerekir. İlk önce yaptıkları işin ahlaki boyutunu iyice kavramaları, kendilerine verilen o şehrin anahtarını en iyi şekilde taşımaları gerektiğini söylemek istiyorum. Ve çalıştırdıkları takımlarda hem oyuncular örnek kişi olması, çalışan staff grubuna örnek olmaları ve oradaki yerel medyaya örnek olmaları gerekir diye düşünmek istiyorum ve bunları da ilave etmek istiyorum Sayın Tansu Polatka.
1: Sevgili Celal Kıbrıs'la çok teşekkürler görüşleriniz, yaklaşımlarınız için. Bir dahaki programlarımızda yine birlikte olmayı umut ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilere sevgi, selam ve saygılar iletiyorum. Her şey herkesin gönlünce olsun. İyi haftalar.
1: Teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugün 5. hafta Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçıyla sonuçlanacak. Tabii bu maçın sonucuna göre puan sıralamasında değişiklikler olabilir. 6. haftanın maçlarını hatırlatmak istiyorum. Kazımpaşa, Tümosan, Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir Gençler Birliği, Kocaelispor, Gaziantep Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü, Korendon, Alanyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Eyüpspor, Amut Sportif Faaliyetler, Beşiktaş ve Erzurumspor, Samsunspor karşılaşmaları 6. haftanın maçları olacak. Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde milli takımımızı yoğun bir maç programı bekliyor değerli dinleyiciler. Milli takımımız A grubunda Fransa, İtalya Belçika ile aynı grupta mücadele edecek. A milli takımımızın ilk maçı 25 Eylül Cuma günü Fransa ile olacak. 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek milli takımımız. 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile oynadıktan sonra 5 Ekim'de yine deplasmanda İtalya ile karşılaştıktan sonra 12 Kasım'da kendi sahamızda Belçika ile 15 Kasım'da da Fransa ile yine kendi sahamızda oynayacağız, mücadele edeceğiz. Milli takımımıza gerçekten bu zor dönemde başarı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Selahattin Böke program yapımcısıydı. Melih Demirezer de teknik yönetmenimizdi. Ben Tansu Polatkan. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.
1: Bir dakika. Kuyruklu yıldızlar güneş sistemimizdeki en görkemli cisimlerdir. Isı ve ışık üretmezler. Güneşe yaklaştıkça görünür hale gelir, ondan aldıkları ışığı yansıtırlar. Su, donmuş gaz, toz bulutları ve katı maddelerin karışımıyla oluşurlar. Çekirdek, saç ve kuyruk olmak üzere 3 ana bölümleri vardır. Çekirdek kısmı kirli bir kar topuna benzer. Güneşe yaklaştıkça ısının etkisiyle çekirdeğindeki buz eriyerek buharlaşır. Buharlaşmayla harekete geçen gaz ve tozlar çekirdeğin etrafında parlak, yoğun bir bulut oluşturur. Bu bulut kuyruklu yıldızın saç kısmıdır. Güneşten yayılan ışının basıncıyla buradaki gaz ve tozlar güneşin aksi yönünde uzayarak kuyruk kısmını oluşturur. Kuyruklu yıldızlar doğdukları Oort bulutundan ayrıldıktan sonra güneş sistemimizde yüzlerce yıl

0: gezinebilirler. 76 yılda bir ortaya çıkan Halley en son 1986 yılında görüldü. Gökbilimcilere göre 2062 yılında onu tekrar görmemiz mümkün olabilir.
1: Bir dakika.
2: Türkiye'de saat 17.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. 17 milyon öğrenci için tatil bitti, okullarda ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı ilk günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zihni açık, ufku geniş, donanımlı nesillerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Birileri kötümser senaryolar yazsa da başarılı, kendini geliştirmeyi başaran pırıl pırıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor diye konuştu. PISA 2025 sonuçlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 91 ülkenin katıldığı rapora göre Türkiye'nin fen, matematik ve okumada puanını en fazla artıran ülke olduğunu kaydetti. Muhalefetin bu sonuçları karalama çabasına girdiğini anlatan Erdoğan, bu kompleksli zihniyeti kendileriyle baş başa bırakıyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye'nin 2025 PISA'da puanlarını en fazla yükselten ülke olduğunu söyledi. Bakan Tekin, ulaştığımız bu zirve bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlanan bir zaferdir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Son 24 yılda eğitime öncelik vererek pek çok adım attıklarının altını çizdi. Akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik dedi. Cevdet Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek. Bakan Fidan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Görüşmelerde stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri de ele alınacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşme Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkati çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Taraflar arasında diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim ayında başlayabilir dedi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınına Ukrayna-Polonya sınırında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Boris Johnson, saldırıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Ve spor. Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe haftanın kapanış maçında bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Gaziantep stadında Türkiye saatiyle 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 26, İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 17, Bakü 24.

0: Ophiuchus, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 37, güneşli olmak üzere Kerkük 39, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern 24, Paris 25, Sofya 22, Üsküp 27, Tiran 29, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Viyana 22, Saraybosna 20 derece. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinledik.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güneri, Özlem Öztaş, Teknik Masada Melih Demirezer, sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında eğer bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. 90-312-463-3419, 90-312-463-3421.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayınız. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Evet, programımızla ilgili bilgileri aktardıktan sonra bakalım kültür sanat ajandamızda neler var diyoruz ve
1: şimdi haftanın yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
0: Evet Yasemin, yavaş yavaş yaza veda diyoruz.
1: Evet.
0: Sonbahar geldi. Her anlamda kendini hissettirmeye başladı. Öncelikle sorayım, sonbaharı sever misin?
1: Çok severim. Tabii yeni
0: ben
1: sezon geliyor diye değil ama tabii bir buruklukta hüzün de oluyor, olmuyor değil. Yani yaz bitiyor, sıcak günleri özleyeceğimizi düşünüyoruz ama yeni bir sezon, yeni bir başlangıç. O yüzden Eylül güzeldir, sonbahar güzeldir.
0: Ben de belki de Eylül ayında doğduğum için, sonbahar kuşağının bir mensubu olduğum için.
1: Kesinlikle.
0: Melankolik de olsa bana sonbahar her zaman güzel gelmiştir. Cemal Süreyya'nın dediği gibi sonbahar sanattır, diğerleri mevsim.
1: Doğru.
0: Çok güzel söylemiş.
1: Çok güzel.
0: Evet, sanata bir kez daha merhaba deme vakti. Eylül ayıyla birlikte yeni sanat sezonu açılıyor. Bu da her hafta kalabalık bir yıldız listemiz olacağı anlamına geliyor. Bugün ilk durağımız İstanbul. İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunu 19 Eylül'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda Beethoven'ın 9. senfonisi ile açıyor ve detaylar için Yasemin'i dinliyoruz.
1: Evet, bu konserde İstanbul Devlet Opera Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı, korosunu Paolo Villa yönetecek ve solistler soprano Dilraba

0: Bilgi, mezzo-soprano Aylin Ateş, tenor Berk Dalkılıç ve basta Burak Bilgili sahnede olacak. Beethoven'ın yaşamının son döneminde bestelenen bir başyapıt bu 9. senfoni. 1824 yılında ilk kez seslendirilmiş ve bugüne kadar gelmiş. Senfoni tarihinde insan sesinin bu ölçekte ilk kez kullanıldığını görüyoruz ve tabii ki final bölümünde o yükselen neşe övgü korosuyla yalnızca klasik müzik tarihinin değil evrensel kültür mirasının da en etkileyici simgeleri arasında yer alıyor. Çok keyifli bir konser olacağına kuşku yok. Çünkü ilk konserler, sezonun ilk konserleri her zaman heyecanlıdır. Dolayısıyla ilk konserde 9. senfoni çok yakışmış diye düşünüyorum ben. Tabii dinleyicilerimiz ne diyecek? Bekliyoruz düşüncelerini.
1: Bir de insanın tabiatında şöyle bir duygu vardır ya, bir ara dönem. Özlemişsin, sahneyi özlemişsin, evet. Sahnenin tozunu özlemişsin. Dinleyicilerin, izleyicinin alkışlarını özlemişsin. Bütün bunlar bir araya geldiğinde müthiş. Yerden göğe hakkısın o ilk başlangıç herhalde bir crescendo.
0: Kesinlikle.
1: Zirvede başlıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ve 12 Eylül'de başlayan 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali bu yılda Aspendos Antik Tiyatrosu'nun muhteşem akustiğinde ve tarihi atmosferinde gerçekleştiriliyor. 26 Eylül'e kadar sürecek festivalde bu hafta hangi temsiller var? Bu sorunun cevabı da sevgili Yasemin'de.
0: Evet, çok güzel bir eserle başlayacak. Senin de söylediğin gibi Aspendos Antik Tiyatrosu bu haftaya. Nedir peki bu eser? Rus yazar Tolstoy'un Ölümsüz eserinden uyarlanan ve bir dünya premieri olarak sahnelerde olacak Anna Karenina Balesi. Antalya Devlet Opera ve Balesi'nce sahnelenecek bu eser. Ünlü koreograf misafir olarak konuk geldi ülkemize. Yang Sun Hu'nun imzası ile Anna Karenina Balesi sahnede olacak. Güney Koreli bir koreograf ve çok da ödüllü, pek çok güzel işe imza atmış bir sanatçı. Ve orkestra şefi Gagliardo Varas yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası bale sanatçılarına eşlik edecek. Festivalin devamında 19 Eylül Cumartesi ve 21 Eylül Pazartesi akşamları da Antalya Devlet Opera Balesi'nce dünyaca ünlü Carmina Burana sahne kantantı sahnelenecek. Gerçekten çok güzel oluşturulmuş bir festival. Hı-hı. Geçen haftalarda da aslında bahsetmiştik açılışından. Carmina Burana bu yıl ilk kez Aspendos Antik Tiyatrosu'nun eşsiz atmosferinde iki temsil yapacak. Yani yaz biterken gerçekten orada olmak vardı denilecek üç akşam.
1: Aspendos'un o tarihi atmosferini yaşamak, zaman tünelinde yolculuğa çıkmak gerçekten her anlamda büyük bir ayrıcalık.
0: Kesinlikle.
1: Muhteşem bir akustiği var. Yıllar önce biz de bir çekim için gitmiştik. En tepeden son derece hafif bir şekilde mırıldandığın ses bile yankılanıyor ve sahnede çok net bir şekilde duyuluyor. Bundan asırlar önce o akustiği sağlayabilmek kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir eser. Ve burada da bir sanat eserini dinleyebilmek az önce de söylediğin gibi büyük bir ayrıcalık. Ve başkent Ankara'dayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 19 Eylül'de Ankara'da başlıyor. Ankaralı vatandaşlarımızın sabırsızlıkla bekledikleri festivalde acaba hangi etkinlikler olacak diye sorsam sana.
0: Tabii çok etkinlik olacak. O kadar çok etkinlik var ki seçip gitmek lazım hep diyorum. Tabii bunların bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz. Hı hı. Yani Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki etkinlikler, konserler ücretli, diğerleri ücretsiz. Tabii ki her festivalde, her şehirde olduğu gibi 9 gün boyunca halk konserleri olacak. Ama tabii açılışta ne var? Açılışta Ankara Devlet Opera ve Balesi kendi sezonunu da aslında bir nevi açmış oluyor. İki devlet bir sahne. Kardeş Ezgiler konseri yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda. Tabii Azerbaycan'ın o köklü dostluğuyla beraber çok güzel bir sanat anlayışı da var. Müziği çok iyi kullanır Azerbaycan.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla Türkiye'nin ve iki ülkenin dostluğu şarkılarda, türkülerde sahnede buluşacak. Pek çok eser sahnelenecek, söylenecek. Tabii ki bu konseri farklı kılan şey doğumunun yani Üzeyir Hacıbeyli. Şimdi ilk kez duymuyoruz seyircilerimiz. Hı-hı. Bu radyolardan çok kez eserleri seslendirilmiştir. Leyla ile Mecnun'un bestecisidir Üzeyir Hacıbeyli.

0: Beyli ve onun eserleri bu konserde seslendirilecek. Çünkü doğumunun da yıl dönümü ve aynı zamanda 18 Eylül Milli Müzik Günü olarak kutlanıyor her yıl Azerbaycan'da. Dolayısıyla bu konser biraz da Milli Müzik Günü'ne de ithaf edilmiş olacak. Özel bir konser ama tabii ki bu konserle beraber aynı günün akşamında Başkent Millet Bahçesi'nde bu sefer tabii ki ücretsiz bir halk konseri Gökhan Türkmen konseri yapılacak. Pek çok seçenek var. Yani ben pop dinlemiyorum ama klasik müzik de dinlemiyorum diyen için de ben konser istiyorum. Ne konseri? Halk müziği konseri. O zaman Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu CSU Adı Ankara Tarihi Salonu'nda 90'lık karışık kaset konserini verecek. Bu da çok özel yapılmış. O 90'ların müziği, halk müziği, Türk sanat müziğini birlikte seslendirecek. Neşe Dursun Saraç ve Suat Kılıç gerçekten çok başarılı solistler. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı bir festival. Ama festival boyunca şunu da söyleyelim. Hep konser mi var? Değil tabii ki. CSU Adı Ankara'da Devlet Resim Heykel Müzesi'nde, Emin Atik Sanat Merkezi İbrahim Çallı Salonu'nda ve Cumhuriyet Müzemiz'in Sığınak Salonu'ndaki 2 yıl önce açılmış bir resim sergisi, enstalasyon sergiler için açılmış bir mekandır. Burada çok sayıda sergi sanatseverleri bekliyor olacak 9 gün boyunca.
1: Pek çok mekanda evet. Herkesin kendi beğenisine, kendi bakış açısına uygun farklı farklı etkinlikler var. Buradan da bu güzel etkinliğin farklı enstrümanlarını duyurmuş olduk. Tabii Azerbaycan demişken şunun altını çizelim. Biz her konuşmamızda vurgularız. İki devlet tek millet.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Azerbaycan bizim için candır, kardeştir. Ve Azerbaycan dediğimiz anda yüreğimizin en ince teli bile titrer. Buradan bizi dinleyen varsa selam ve sevgi olsun.
0: Kesinlikle selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Festival boyunca konuk orkestralarda Ankaralı müzikseverlerle buluşacak sevgili dinleyiciler. Royal Filarmoni Orkestrası ve Ulusal Arap Orkestrası da bunlar arasında. Bu orkestraların etkinliklerini zaman zaman size duyuracağız ama bence festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri Ankara Devlet Opera ve Balesi'ne ait. Hem Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yeni sezondaki ilk temsillerinden biri hem de Kültür Yolu Festivali'nin önemli etkinliklerinden Don Giovanni Operası'na ilişkin bize neler söylemek istersin?
0: Evet, Don Giovanni Opera sahnesinde 20 Eylül'de seyirciyle buluşacak. Bir premier esasında. Tabii uzun yıllardır Don Giovanni'nin piyanolu versiyonu sahnelenmemişti. Piyanolu Oda Operası versiyonu bu kez sahnede olacak. Mozart'ın aslında komik opera dediği bir opera türüdür bu. Çapkın, kural tanımaz İspanyol asilzadesi Don Giovanni'nin sürükleyici ve bir o kadar da kaçınılmaz kaderini konu alan iki perdelik bir opera. Ama tabii ki piyanonun zarif eşliği ve tabii ki operanın da usta şan kadrosuyla birlikte seslendireceği çok güzel, dramatik bir eser ve keyifli de bir eser. Sonbahara girerken izleneceğini düşünüyorum. Kadri Özcan'ın rejisörlüğünde.
1: Tam mevsimin ruhuna uygun diyorsun.
0: Net, kesinlikle. Kadri Özcan'ın rejisörlüğünde piyanoda Çiçek Cihan'ın yer alacağı Ankara Devlet Opera Balesi Korosu da sahnede olacak bu iki perdelik eserde. Başarılı, güzel bir çalışma olsun. Olacaktır da kuşkusuz.
1: Mutlaka.
0: Alkışı bol olsun diyoruz.
1: Yaz bitiyor ama biz sahillerden ayrılamıyoruz. Evet. Hala sonuçta yaz ne olursa olsun bir şekilde egemenliğini devam ettiriyor. Bu kez yüzümüzü Ayvalık'a dönüyoruz. Ayvalık Uluslararası Film Festivali bugün Pedro Almodovar'ın Buruk Noel filminin Türkiye premieriyle açılışını yapıyor. Tabii Almodovar deyince çok ünlü bir yönetmen. İnanılmaz evet. Filmleri vardır. Benim için en çarpıcı olduğunu günlerce etkisinden kurtulamadığım içinde yaşadığım deri. Yani özellikle o son final sahnesiyle, bitişiyle, felsefesiyle, anlattıklarıyla çok etkileyici bir filmdi. Bu sefer de dediğin gibi farklı bir film. 20 Eylül'e kadar sürecek olan festivalde 76 film seyircisiyle buluşacak. 5. yılını kutlayacak festival süresince kurmaca, belgesel, kısa film, animasyon ve deneysel yapımların yanı sıra söyleşiler, paneller, konserler ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler var ve ayrıntılar da her zaman olduğu gibi Yasemin'de.
0: önemli noktalara değindin esasında. Hızlıca neler var söyleyelim. Festivalin açılışı dediğin gibi bugün yapılıyor. Ayvalık Belediyesi

0: Belediyesi Büyük Park Amfiteyatro'da önemli bir festival. Almodovar'ın Cannes Film Festivali'nde yarışan yeni filmi Brook Noel, orada da eleştirmenlerden tam not almıştı, Türkiye'de ilk kez gösterilecek. Film büyük bir kaybın ardından kendisine işini veren bir yönetmenin hikayesinden nasıl kurtulduğunu, aslında kurmaca ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Pek çok film aslında sahiplerini de bulacak. Yani bu yarışma demiyoruz. Çünkü festivalde, normalde festivallerde çok sayıda film yarışır. Hı hı. Kimisi küçük, kimisi büyük ödül alır. Bu festivali farklı kılan şey hiçbir filmin tam olarak birinci olmaması. Yarıştırmıyorlar. Yarışmacı yarıştırmak niye diye ilk temasında aslında 2022'de böyle bir şey çıkmıştı.
1: Çok
0: niye
1: zarif bir yaklaşım ama düşündüğümüzde.
0: Evet, bizim buradaki asıl amacımız filmleri göstermek, seyirciyle buluşturmak. Bu açıdan da çok kıymetli. Senin de dediğin gibi çok zarif bir düşünce.
1: Kırgınlıklar olmasın, incinmişlikler olmasın. Herkes buradan mutlu mesut ayrılsın.
0: Ama tabii ki bir şey de verilecek. Ne verilecek? Bu yıl ilk kez 200 bin lira değerinde Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları ödülleri verilecek. Sahibini bulacak. Ödülün seçici kurulunda geçen yıllarda biz kendisini burada ağırlamıştık. Alin Taşcıyan, Berkay Ateş, Elif Ergezen, Cem Kaya ve Pelin Esmer yer alıyor. Pek çok şey de var tabii. Uzun metraj kurmaca seçkisinde İlker Çatan'ın politik paylaşımlarıyla işlerini kaybeden tiyatrocu bir çiftin yaşamına odaklanan Sarı Zarflar çok da ses getirdi. Biliyorsun ödül de aldı. Bu gösterilecek. Ziya Demirel'in En Güzel Cenaze Şarkıları, Ali Vatansever'in Bir Arada Yalnız, Melik Kur'un İsimsiz Eserler Mezarlığı başta olmak üzere pek çok film sanseverlerle buluşacak. 41 ülkeden 76 film. Dilek kolay bir festival için aslında hiç kolay değil bu kadar filmi bir araya getirmek.
1: Ve takip etmek.
0: Açıkçası burada sanseverlere büyük iş düşüyor.
1: Allah kolaylık versin diyelim.
0: Kesinlikle. Yani bir şeyleri izleyemeyeceksiniz o kesin.
1: Doğru.
0: Ama çok güzel filmler var seçkide. Ayvalık Yolu Düşenler yine çok şanslı.
1: Kesinlikle. Ankara'ya devam edelim mi?
0: Evet.
1: Ankara'dan kesinlikle. Bir etkinlik haberimiz var. Yaz biterken Ankara'nın serinleyen akşamları açık hava konserleriyle ısınmaya devam ediyor. Tenor Murat Karaağan yarın Ankara'da sanatseverlerle buluşacak ve yine Sezen Aksu şarkıları seslendirecek. Uluslararası düzeyde tanınmış önemli bir ses ve dünyanın birçok ülkesinde önemli operalarda başrol oynamış olan Karaağan'dan klasik aryalar, Napolitenler ve klasik Türk bestecilerinin eserlerini dinlemekte elbette ki muhteşem olurdu ama kendisi biliyoruz zaman zaman farklı tarzlarda şarkılar söylemeyi seviyor. Bize yarınki konserle ilgili sen neler söyleyeceksin?
0: Evet, söylediğin gibi farklı tarzlarda şarkılar söylemeyi seviyor ve sesine de yakışıyor. Önemli olan da bu. Belki de bu yüzden dinlettiriyor, güzel söylediği için. Her şarkıya girebilen bir sesi var.
1: O yüzden de her kesime hitap ediyor aslında baktığımızda.
0: Her kesime hitap ediyor. Tenor Murat Karaağan bu konserde Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde söyleyecek Sezen Aksu şarkılarını. Birkaç yıldır devam eden bir proje. Çok da beğeniliyor. Ve dediğimiz gibi her türde müziği ustaca söyleyen bir isim. Bu konserde de oldukça beğenilecek kuşkusuz. Alkışının bol olmasını diliyoruz biz de. Kendisini çok da seviyoruz.
1: Ve Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkıları değil mi? Birbirinden güzel şarkıları.
0: Evet. Tam sonbahara yarışır işte.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Evet sevgili dinleyiciler, son haberimiz tiyatro dünyasından. Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Turgut Özakman'ın ölümsüz eseri Bir Şehnaz Oyun, dev oyuncu kadrosu 16 kişilik orkestrasıyla müzikal olarak sahnelenmeye hazırlanıyor. Aşkın, kahkahanın, mazi kokan şarkıların ve dönemin kendine özgü mizah anlayışının tam ortasında unutulmaz bir yolculuğa hazır mısınız? Yönetmenliğini Murat Atağ'ın üstlendiği Cem İdiz'in muhteşem besteleriyle hayat bulan bu dev prodüksiyonda yıldız isimler bir araya geliyor. Hikayesiyle kalplere dokunacak bu oyunu konuşmak üzere şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sağ olsun bütün yorgunluğu ve yoğunluğu içinde bizi kırmayıp yayınımıza katılan Murat Atak telefon attığımızda. Murat Bey merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Burak Bey ile görüşüyorum değil mi?
1: Evet, ben Burak Gerçek. Yanımda da sevgili Yasemin Kaloncuoğlu var. İki kişi sunuyoruz programımızı.
2: Evet. Murat, Yasemin Hanım merhaba.
0: Merhabalar Murat Bey. O kadar yoğunsunuz ki yoğunluğunuzun arasında yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.

0: Ben teşekkür ediyorum sizlere. Öyle güzel bir program yapıyorsunuz ki yani hayal, hayat, sanat zaten bizim hayatımız bu.
1: Evet.
0: Hayal kuruyoruz, yaşıyoruz ve bunu sanata döküyoruz. Siz de ne güzel bir program ismi bulmuşsunuz. Tebrik ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Tabii Didem Hanım'a, Özlem Hanım'a da, yapımcılarımıza
2: kesinlikle
0: da Eskişehir'den sevgilerimi gönderiyorum. Şu anda Eskişehir'deyim. Yani Türkiye'nin Avrupa'sındayım.
2: Harika.
0: İnanılmaz bir...
2: Eskişehir'i çok severiz Murat Bey. Bizim için çok kıymetlidir.
0: Çok inanılmaz bir kültür sanat şehri. Burada da biliyorsunuz hem senfoni orkestrası hem şehir tiyatrolarımız, müzeler, sokaklar heykel dolu ve öyle güzel bir yer ki burada bugün bir toplantımız vardı. Onun için geldim, akşam tekrar dönüp İstanbul'a. Bugün tatildi, yarın provalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü zamanımız çok daraldı artık.
1: Evet, çok daraldı. Çok da özel bir oyun. Siz bu oyunu tabii ilk kez sahnelemiyorsunuz. Daha önce de sahnelemiştiniz.
0: Evet,
1: ilk soruyu ben sormak isterim. Murat'tan
2: lütfen
1: alıyorum sözü
2: lütfen
1: ama
2: buyurun,
1: çok da heyecanlıyım buyurun açıkçası. Çünkü uzun yıllardır müzikal izlemiyoruz. Yani elbette müzikaller, özel tiyatrolar da var. Siz en son devlet tiyatrolarında Lüküs Hayat'ı sahnelemiştiniz ki muazzamdı gerçekten. Şimdi bir Şeynaz oyun. Usta yazar, fikir insanı aslında Turgut Özakman'ın bu özel oyunu sizin için ne anlam ifade ediyor diye soralım öncelikle.
0: Hemen şunu söyleyeyim. Turgut Hoca hepimiz için, yani bütün sanat camiası ve elbette ki biraz entelektüel birikimi olan herkes için çok kıymetli bir hocaydı. Ve özellikle bu benim bir ricam oldu yapımcıdan. 28 Eylül'de yapıyoruz premierimizi. 28 Eylül Turgut Hocam'ın ölüm yıl dönümü.
2: Nurlar içinde uyusun. Saygıyla anıyoruz.
0: İnşallah ya, 13 sene olmuş, ne çabuk geçiyor zaman ama.
1: Evet.
0: Turgut Hocam'ın bizimle birlikte o akşam Lütfü Kırdar'da olacağından hiç şüphem yok.
2: Kesinlikle.
1: Çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı.
2: Çok da güzel kitaplar kazandırdı bu topluma, bu ülkeye. Şu çılgın Türkler, ulusal tarihimize ışık tutan, aydınlatan, farklı farklı bakış açıları getiren o kadar kıymetli eserler ki hala kitaplığımda çok kıymetli bir hazine gibi saklarım. Ve kaç kere okursam okuyayım, zaman zaman
1: evet,
2: elim tekrar o kitaplara gider, açar okurum evet ve kendisini bir kez daha saygıyla, sevgiyle yad eder, anarım.
0: Yani, Burak Bey, Turgut Hoca... henüz ergenliğe girmemiş yaramaz bir çocuk gibi olduğu için elini attığı her konuda o müzikliğiyle seyirciyi daima güldüren, düşündüren, dünle bugünün bağını şahane göndermelerle kuran bir ustamızdı. Ben de onun bu eserini sahneye koymaktan gerçekten çok onur duyuyorum. Güzel bir ekiple çalışıyoruz, kalabalıkça bir yapım. Çünkü öyle, evet, Lüküs Hayat'tan söz ettiniz biraz önce ama sonuçta ödenekli bir tiyatroda işte 300 kişiyle dönen dekorlarla, yukarıdan inen bir şeyi aşağıdan çıkan bir şeyle filan, hani her şey biraz daha kolay olabiliyor. Ancak bir özel tiyatro için böyle kalabalıkça bir kadro gerçekten pek kolay bir şey değil. Yani bir defa 16 kişilik canlı bir orkestra, bir başında bir orkestra şefi. Bu arada hemen bir şey söylemeliyim.
2: Lütfen.
0: Cem İdiz bu oyunun müziklerini zannediyorum, bu oyun ilk kez Ankara'da, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmıştı. Ve ya 82 ya 83, öyle hatırlıyorum. Ve o dönem yapmıştı bestelerini Cem İdiz. Türkiye'de birçok yerde oynandı. Uzun zamandır oynanmıyor, evet, ama en son sanıyorum 9 sene önce Eskişehir oynadı. Fakat Cem İdiz ilk defa kendi eserinde, orkestranın içinde piyanoyu kendi çalacak.
2: Hı hı.
1: Çok özel.
0: Evet. Ve bu çok özel. İlk kez bir kendi eserinde bestelediği bir oyunun orkestrasının içinde olacak. Bu da bizim için ayrıca bir gurur tabii. İhsan Bengiyer, Devlet Balesi'nin bir önceki baş koreografı, çok eski dostumuz. Tabii biz bir konservatuvarlar pek birbirimizi bırakmıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Dekorumuzu bence Türkiye'nin en başarılı hem uygulayıcısı hem tasarımcısı hem de hocası Başak Özdoğan yapıyor. Kostümler Funda Çebi'den.

0: dramaturgumuz Eren Aysan filan gibi böyle bir kuvvetli bir kadroyla
1: Evet,
0: çalışıyoruz.
1: Işık'ta Oğuzhan Alparslan ismini görüyoruz.
0: Evet, şimdi Oğuzhan Bey de bizim için çok kıymetli ve bu işte çok emek sarf eden bir arkadaşımız. Büyük ihtimalle yani büyük ihtimalle ben öyle hissediyorum. Harikalar yaratacak. Onun ışığıyla hepimiz zihnen de aynı zamanda aydınlanacağız. Ama onun dışında tabii Tuana Türkay gibi televizyon seyircilerinin özellikle çok yakından tanıdığı, çok yetenekli, çok başarılı bir arkadaşımız oynuyor Şehnaz'ı. Burada en kıymetlilerimizden biri tabii ki Salih Kalyon.
2: Evet.
0: Salih abi Türk tiyatro, hatta geçen akşam otururken böyle sohbet ediyoruz prova çıkışında. Salih abi dedim, duydunuz mu, dün resmi gazetede yayınlanmış. Sizin dedim yurt dışına çıkışınız yasaklanmış. Aa filan dedi. Abi dedim, artık sen tarihi eser olarak seni böyle pamuklar içinde saklamamız lazım. O kadar, o kadar beyefendi, o kadar çalışkan ve yani benim tabii yaşıma göre benden birazcık daha yaşlı ve ama ona rağmen her gün provada, bizden önce orada.
2: Her oyunu da çok güzel icra etti Murat Bey bugüne kadar. Hangi oyunu sorumluluk olarak alsa son derece güzel icra etti.
0: Tabii şeyin, devlet tiyatrolarından emekli oldu ama yani birçok seyirci, özellikle Ankara Devlet Tiyatrosu seyircisi, sonrasında da İstanbul Devlet Tiyatrosu, tabii Hakan Vanlı'yı çok iyi tanır.
1: Evet.
0: Hakan Vanlı oyunumuzda. Çiçek Dilligil oyuna inanılmaz bir neşe kattı. O kadar yetenekli, o kadar cıvıl cıvıl ki sahne üzerinde. Vay, yani ben merakla seyirciyi bekliyorum. Ve Alper Saldıran kardeşimiz, genç bir arkadaşımız, çok başarıyla müşterek rolünde şu anda provalarını devam ettiriyor. Bülent Polat var. Yani yine televizyon izleyicileri onu çok uzun yıllar süren bir diziden çok iyi tanıyor. Bülent de harikalar yaratan bir aktör. Ve bu kadroya Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın çok kıymetli oyuncusu Devrim Özder Akın da katıldı. Onunla birlikte artık biz Tuana, Salih abi, Alper, Çiçek, Hakan, Bülent, Devrim filan derken arkalarında tabii bir 20 kişilik dans grubu, 16 kişilik bir orkestra, yine 12 kişiye varan başka bir oyuncu kadrosuyla dev kadroyla bir özel yapımla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyoruz. Seyirci müzikallerimizi özledi.
1: Evet,
2: doğru.
0: Yani şöyle söyleyeyim, o kadar çok maddi ve manevi sıkıntı içinde ki bütün dünya, yani bu Türkiye'ye özel bugünün durumu falan filan değil, bütün dünya savaşlar, suçlamalar, çocukların ölümü filan derken, hele geçim sıkıntısı içinde olanların böyle bir 2,5 saat hiç olmazsa kahkaha atmasa bile, ki kahkaha atacaklarından eminim, biraz gülümsemesi, o güzel seyirciyi, benim güzel milletimi bir parça gülümsetebiliyor, bir parça mutlu edebiliyor ve tabii ki Turgut Hocam'ın olağanüstü kaleminden çıkan cümlelerle oyundan çıktığında biraz düşündürebiliyorsak ne mutlu bana.
1: Ne kadar güzel anlattınız.
2: Her şeyi çok güzel bir şekilde özetlediniz.
1: Tabii Ankara'ya da son olarak sormak istiyoruz. Toparlamamız gerekiyor çünkü. Ekim ayında geleceksiniz. Tarihlerini verelim isterseniz ve öyle de kapanışı yapalım efendim.
0: Peki efendim. Şimdi tabii İstanbul'da devam edecek. 28 Eylül'de premier yaptıktan sonra 12 ve 12'sinde yine İstanbul'da Lütfi Kırdar'da. 15'inde Ekim'in Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde olacağız. Bursalı izleyicilerimizle buluşacağız. 21 ve 22 Ekim'de ise Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeyiz. Ankaralı seyircilerimizi de bu gerçekten bu dev ve kaçırılmaması gereken müzikalle buluşturacağız. Provalarımız son sürat devam ediyor. Kasım'da, Aralık'ta programlar yapıldı evet, ama onların tarihini şu anda vermenin pek de şey, yere yok, notu alması mümkün değil insanların, birçok temsilimiz oluyor.

0: Canlı sevgi dolu yönetmeni Ankara'ya geldiğinde mutlaka stüdyomuza da ağırlamak istiyoruz Murat Bey.
1: Efendim, orası bizim okulumuz. TRT bir okuldur.
0: Teşekkürler.
1: Biz o okuldan mezun olduk. Üzerimize düşen ne görev varsa alıyoruz. Çok
0: Harikasınız.
1: teşekkür ediyorum.
0: Saygılar,
1: Çok
0: sevgiler
1: teşekkür
0: sunuyoruz.
1: ederiz.
0: Başarılar diliyoruz. Görüşmek
1: İyi
0: dileğiyle.
1: yayınlar efendim. Çok
0: Hoşça kalın.
1: teşekkürler.
0: Hoşça kalın.
1: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşça
0: Hoşça
1: kalın.
0: kalın. Kısa bir müzik arası. Sevgili dinleyiciler, biraz sonra çok kıymetli bir konuğumuzu stüdyomuzda ağırlayacağız. Görüşmek üzere.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda çok kıymetli bir sanatçımızı ağırlıyoruz. Müzisyen olmak çocuk yaşlardan itibaren en büyük hayaliydi. Bazı makamları, repertuar bilgisini, radyo programlarını dinleyerek geliştirdi. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verdi. Türk müziğinin sevilen şarkılarını senfonik düzenlemelerle buluşturdu. Konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Uğur Çınar. Uğur Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sunum beni onurlandırdı, gerçekten heyecanlandırdı. Çocukluk yaşlarımdan itibaren Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu hep merak etmişimdir.
2: Gerçekten.
1: 90 yıla yakın bir geçmişi olan köklü bir radyo. Bugün konuk olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Sevgili Burak Bey ve Yasemin Hanım, sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Yapımcılarımız sevgili Özlem Hanım ve Didem Hanım'a da beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kumanda masasında.
0: Sevgili Melih Demirezer yayınımıza can veriyor.
1: Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Her şey çok güzel.
0: Biz ekip olarak güzel bir ekibiz. Böyle
1: çok
0: kendimizi
1: güzelsiniz.
0: Ben de devam
1: gerçekten
0: edeyim.
1: Gerçekten gönlünüz çok güzel.
2: Çok
1: yüzleriniz

0: Çok
1: Eksik
0: güzel.
1: olmayı.
0: Enerjiniz direkt bana yansıdı. Çok mutluyum.
1: Sizinle birlikte güzel
0: Sağ
1: diyeyim.
0: olun.
1: İlk soru için hemen pası Yasemin'e vereyim.
2: Evet. İlk soruyu şöyle bağlayacağım. Az önce değdi saçlarıma bahar gülleri. Çok
0: Evet.
2: güzel bir eserdir.
0: Bekirov'un Azeri bir Hicaz eseri.
2: Ve vatanı için yazmış.
0: Evet.
2: Çok özel bir eseri sizden dinledi dinleyicilerimiz. Tabii çok farklı seçkide şarkı söylemeyi sevdiğinizi anlıyorum.
0: Evet.
2: Türküleri de seviyorsunuz, severek söylüyorsunuz.
0: Evet.
2: Türk müziği zaten sizin
0: Hı.
2: branşınız. Az önce eğitiminizi okudu Burak ve hakikaten derinlemesine okumuşsunuz müziği. Neden peki Türk müziği diye soralım. Yani her iki Türk müziği konservatuvarından mezun olan da Türk müziğiyle devam etmiyor. Bunu görüyoruz
0: Evet, çok
2: müzik
0: güzel bir
2: camiasında.
0: soru. Ben bu sorunuzu biraz daha hikayeyi başa alarak anlatmak istiyorum. Benim müzik eğitimim TRT çocuk korosuyla başladı. Kiminle başladı? Muammer Sun'la başladı.
1: Oo.
0: Benim ilk hocam Muammer Sun oldu ve aslında ben çok sesli müzikle
1: Hocaların hocası.
0: hocaların hocası. Daha sonra gençlik korosuyla devam etti. TRT gençlik korosuyla ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdim ve burada da hocalarım Türk klasik müziğinin duayen isimleriydi. Profesör Nevzat Atlığı, Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça, İnci Çayırlı, Tülün Korman, Tülün Yakarçelik, Yalçın Tura, Demirhan Altuğ. Bunlar benim müzikal kimliğimi şekillendiren isimler oldu. Musiki terbiyesini, musiki eğitimini onlardan aldım. Uzun yıllar klasik Türk müziğinin içinde yer aldım ve bu hocalarla yurt içinde ve yurt dışında birçok konsere katıldım. Son yıllarımda biraz değişiklik yapmak istedim hayatımda. Kültür Bakanlığı Modern Pop Müzik Topluluğuna geçtim. Kadrom oraya geçti. O toplulukta kimler vardı solist olarak? Bir zamanlar Kilim şarkısıyla meşhur olan Sevingül Bahadır vardı. Eurovision'a da gitmişti biliyorsunuz. Sezen Aksu'nun Değişmezlerinden Cihan Okan vardı. Ben de o topluluğun Türk müziği solisti oldum. Ama Türk müziğini nasıl yorumladım? O klasik yorumculuktan tabii çıkmam kolay olmadı.
1: Çünkü alışkanlıklar
0: Tabii
1: var.
0: tabii çok sesli yorumlamaya başladım. Aslında bu albüm de öyle çıktı biraz. Repertuar da sahne repertuarım zaten. Dediğim gibi başlangıcım çok sesli müzik. Muammer Sun. Sonra tam bir klasik Türk müziği eğitimi ve bunun içinde halk müziği eğitimi de var.
2: Evet.
0: Nida Tüfekçi ile Perihan Altındağ Tüfekçi'nin son öğrencilerinden biriyim. Benim dönem arkadaşlarım Zara, işte Nalan, Ofaman Nalan, valla İzel. Bunlar da aslında klasik Türk müziği eğitimi aldılar. Halk müziği eğitimi aldılar. Ben de her ikisini aldım. Mutluyum. Devam ediyorum. Seviyor musunuz bilmiyorum bu halimi. Yani devam etmeye çalışıyorum.
1: Yani şöyle, her çalışma kendi içinde tabii ki çok kıymetli. Bir de az önce dediniz ya, bir değişim zamanı gelmişti diye. Aslında ben bunu çok sağlıklı buluyorum. İnsanların çok uzun soluklu bir meslek hayatı oluyor. O hayatın içinde zaman zaman dönüşümü ve değişimi sağlayabilmek bizim hem kendi adımıza, kendi yolculuğumuza bir kilometre taşı oluyor, hem de yaptığımız mesleği zenginleştirmede bir mihenk taşı oluyor.
0: Evet.
1: Bence kendi adınıza doğru bir yol seçmişsiniz.
0: Mutluyum ben.
1: Mutluysanız zaten
0: Çok mutluyum
1: sorun yok
0: gerçekten
1: hocam o
0: bu
1: zaman.
0: zaman.
2: Ama tabii biz tabii çok farklı konuklar alıyoruz.
0: Evet.
2: Yani gerçekten çok da kıymetli konukları burada ağırlamaya çalışıyoruz. O zor zamanlarından, böyle yoğun zamanlarından koşup geliyorlar buraya. Sağ olsunlar. Tabii ki yorumları da alıyoruz. Nasıl yorumlar? Şöyle ki, şimdi tabii Türk müziği farklı farklı yorumlanabiliyor. Kimi zaman opera, senfonik olarak, sonra biraz daha farklı arabesk vari söylenenler oluyor. Yani müzik aslında artık son dönemde harmanlanarak dinleyiciye sunuluyor. Siz bunun neresindesiniz ve
0: Yalnız
2: doğru buluyor
0: hemen ben
2: musunuz?
0: sizin cevap vermek istedim,
2: Tabii,
0: girmek
2: buyurun.
0: istedim araya. Ben burada şöyle bir davranış içindeyim. Yorumcu kimliğimde hiçbir değişiklik yapmadım. Zaten ben radyoya girdiğim dönemde de, çünkü benim emsalim çok yok. Hem Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak görev yaptım yıllarca, hem TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak.

0: görev yaptım. Ben zaten temiz okumayı hedef almıştım. Hı-hı.
1: Bu çok önemli.
0: Hocalarımdan bunu
1: Evet.
0: gördüm. Bakın senfonik müzik dedik. İşte Nazen'in de Sevgili'yi okudum. Benim yorumumda hiçbir değişiklik yok
1: Doğru.
0: aslında. Fark
1: Evet.
0: ettiniz mi
1: Evet.
0: bilmiyorum. Ben sade okumaktan yanayım. Temiz okumaktan yanayım. Eseri çok fazla bozmayı sevmiyorum. Yorumcu kimliği adı altında eserleri bozuyorlar
1: Evet,
0: çünkü.
1: doğru söylüyorsunuz.
0: Yorum diyorlar ama ben ona çok katılmıyorum.
1: Her eserin kendi içinde bir özü var,
0: Tabii.
1: bir tabiatı var. Ona uygun davranmak aslında baktığınızda en doğrusu diye düşünüyorum ben de.
0: Çünkü besteci içinden geçeni zaten notaya aksettiriyor. Benim ancak ona katkım belki bir iki yerde vurgulamalarım olabilir. Çok fazla oynamayı sevmiyorum eserlerle. Temiz, sade okumaktan yanayım. Bu da aslında benim işimi kolaylaştırıyor. Ben hangi tarz müziği okursam okuyayım, sade okumaktan yanayım. Ben böyle bir
1: Bir de sizin
0: solistim.
1: çalışmalarınızda şöyle kalın kalın altını çizdim. Şu çok kıymetli. Bu toprağın zenginlikleri ve değerleri repertuarınızda var. Çünkü Anadolu hiç söylemeye gerek yok. Kadim topraklar ve neler neler yetiştirmiş. Felsefesiyle, sanatıyla, verdiği mesajlarla. Şöyle bakıyorum. Dede Efendi'den Nazım Hikmet'e,
0: Evet.
1: Ege Zeybeğinden Tango'ya uzanan geniş bir yelpazeyle hazırlanmış. Hocam bunu ben çok önemsiyorum. Çünkü bu çeşitlilik aslında Anadolu'nun ruhunu yansıtıyor.
0: Evet. Bir mozaik.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ben sahnede de böyleyim. Dediğiniz gibi işte bir Yozgat türküsü okudum. Ardından atamızın çok sevdiği bir Rumeli türküsü okudum.
1: Ne güzel.
0: Nazım Hikmet okudum.
1: Hepsi bizim
0: Yani
1: değerimiz.
0: hepsi bizim kültürümüzün birer
1: Zenginliğimiz.
0: parçası. Çünkü bizim geleneksel musikimiz geçmişi yüzyıllara dayanan çok derin bir musiki. Yani 12. yüzyılda Abdülkadir Meragi ile başlamış. Ahmet Nesimi Supudem ile başlamış ve bu popüler kültüre bile yansımış. Sezen Aksu sahnede okuyor bunu. Plağında okudu. 12. yüzyılda okunan bir eser, o kadar ritmik, canlı bir eser ki, enerjisi yüksek bir eser ki. Yani bizim musikimiz çok zengin. Tek sesli haliyle bile çok seslilik var içinde.
1: Evet,
0: Çünkü
1: değil mi?
0: bizim komalarımız Batı müziğinde yok. Bizim sahip olduğumuz o güzellik Batı müziğin içinde o zenginlik yok. Zaten yurt dışı konserlerimde en çok gözlemlediğim şey benim. Özellikle solistlerden daha çok enstrüman sanatçılarına ilgi fazla. Sahneye ben dünyanın her yerini çok önemli müzisyenlerle gezdim. Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak gezdim. Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği sanatçı olarak gezdim. İnanın bizim ülkemizden kat be kat daha çok ilgi var. Sahneye çıkıyorlar, ayaklarımızın dibinde telefonlarıyla veya makinalarıyla, fotoğraf makinalarıyla resimlemek istiyorlar. Tamburun içine giriyor. Tambur bizim klasik Türk müziğinin piyanosudur. Klasik kemençe, şu anda ismi biraz değişti, İstanbul kemençesi deniyor biliyorsunuz. Onu çok merak ediyorlar çünkü tırnakla çalınıyor böyle. O
1: Evet.
0: yüzden çok güzel bir saz. Bizim bütün neyimiz çok farklı mesela. Ney üflemek çok özel, derin bir saz. İnsanı alıyor.
1: Felsefesi olan bir
0: Evet,
1: enstrüman.
0: evet insanı
1: Doğru.
0: alıyor. Başka bir dünyaya götürüyor.
1: Çok güzel anlatıyorsunuz. Ya
0: Yasemin Hanım
1: yurt dışında
0: buyurun.
1: konserlerimiz dediniz.
0: Evet.
1: Yakın zamanda var mı yurt dışında konserleriniz? Buradan duyuralım
0: Kasım
1: çünkü bizim
0: ayında olacak
1: evet.
0: inşallah. Valla ben çok heyecanlanıyorum yurt dışına gittiğim zamanlar. Özellikle oradaki protokol konserleri beni daha da çok heyecanlandırıyor. Çünkü o konserlere otomatikmen yabancı elçilikler geliyor. Onların karşısında konser vereceğim zaman daha bir özenli oluyorum. Repertuarı demin bahsetmiş olduğunuz gibi seçerken günlerce uykusuz kalıyorum. Evi bir görseniz yani tam bir sanatçı evi. Her taraftan nota. Böyle,
1: Hangisini seçsem,
0: evet.
1: hangisini
0: Ve
1: seçsem diye.
0: defalarca değiştiririm. Yani, bir repertuar yaparım. Defalarca değiştiririm. Konserden bir gece önce bile değiştirdiğim şarkı olmuştur benim. İçime sinmemiştir. Nasıl daha çok ilgilerini çekebilirim diye düşünürüm. O yüzden yurt dışı konserleri benim için çok değerli. Yabancıların seyrediği olması, bizim musiki

0: kendimizi onlara yansıtma şeklimiz çok önemli ve buna da çok değer veriyorum ben.
1: Var mı yakın dönemde bir planlamanız?
0: Var.
1: Herhangi onu da paylaşmak ister misiniz dinleyicilerimize? Daha net değil mi yoksa?
0: Yok, daha tam net değil
1: Peki.
0: ama Kasım ayında var.
1: Kasım ayında
0: Kasım
1: olacak
0: ayında
1: inşallah.
0: olacak
1: Tamam.
0: inşallah.
2: Yakın zamanda peki bir albüm çalışması, belki bir kayıt çalışması var mı?
0: Var. Çok güzel bir albüm geliyor. Bu seferki albüm biraz etnik bir albüm. Ve Türkiye'nin çok önemli usta isimleri eşlik ettiler. Altyapı çalındı. Amiyane bir deyim olacak ama damar şarkılar denir ya. Damar şarkılardan oluşan bir albüm geliyor.
1: Alacak bizi farklı boyutlara götürecek mi o melodiler?
0: Aynen öyle. Yani şu anda dinlediğiniz senfonik albümün biraz zıttı bir albüm olacak. Ama çok kalıcı bir albüm olacağını düşünüyorum.
2: Mesela hangi şarkılar var? Birkaç
0: Onları
2: örnek verelim.
0: söylemeyeyim ama çok
1: Sürpriz
0: sevdiğiniz
1: olsun.
0: şarkılar. Yani çok didik didik ettim repertuarı.
1: Öyle bir
0: Hakikaten
1: heyecanla anlatıyorsunuz ki şimdiden
0: didik didik
1: hepimizin
0: ettim
1: zihninde bir
0: ve
1: merak uyandı.
0: çalan isimler de çok önemli. Hoş bu albümde de öyleydi. Çok önemli isimler eşlik ettiler. Ferhat Livaneli gibi, işte Rubato grubundan Göksun Çavdar klarnette, Türkiye'nin en iyi basçılarından Eylem Pelit vardı. Ufuk Yıldırım mesela bana piyano ve akordeon çaldı bu albümde de. Geçtiğimiz albümde, yani şu anda yayınlamakta olduğumuz albümde. Ama bu yeni albümde etnik müzik yapan müzisyenler var. Çok önemli müzisyenler var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü hepsi bir telefonla stüdyoya
1: Ne güzel,
0: koştular.
1: ne güzel.
0: Gerçekten güzel bir albüm çıktı.
1: Demiş ki Uğur Bey bir röportajında eğer düet yapmak isteseydim. Şimdi bir Türk sanatçısı ismi bekliyorsun değil mi Yasemin? Öyle
0: Yok.
1: değil. Barbara Streisand ve Nat King Cole'la birlikte bir düet yapmak isterdim.
0: Evet.
1: Doğru mu hocam?
0: Evet.
1: Neden?
0: Çünkü bayanlarda Barbara benim bir numaramdır. Erkeklerde de en güzel ses Nat King Cole'ündür. Benim için. Tabii herkes için değişebilir.
1: Ben de severim.
0: Herkesin zevkine saygı duyuyorum ama benim iki tane adayım var.
1: Unforgettable diye
0: Evet,
1: başlar ya değil mi?
0: evet,
1: O ses
0: evet,
1: nasıl unutulur
0: evet,
1: hocam?
0: evet.
1: Tabii ki.
0: Yani çok güzel bir ses. Hani o kolonun önünde sanki müzik setinin önünde bir kadife var gibi. Onun arasından süzülen bir ses gibi geliyor sesleri.
1: Ne güzel
0: Çok
1: tasvir
0: güzel.
1: ettiniz.
2: O zaman sizden şunu anlıyoruz. Yani boş zamanınızda müzik dinlerken illa Türk müziği dinlemiyorsunuz. Her
0: Kesinlikle.
2: şeyi
0: Kesin her
2: dinliyorsunuz.
0: şeyi dinliyorum.
2: Pop da
0: Valla
2: dinliyorsunuz
0: pop da
2: galiba.
0: seviyorum ama
2: Blues,
0: son
2: rock.
0: çıkan blues çok severim. Son çıkan rap müzik benim tarzım değil. Onu dinlemedim ve dinlemek de istemiyorum. Benim için yani müzik olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Ama anladığımız kadarıyla bütün müzik türlerinden besleniyorsunuz.
0: Besleniyorum. Tabii.
1: Sanatsal yaşamınızı
0: Tabii tabii tabii
1: zenginleştiren
0: tabii
1: her biri
0: tabii.
1: birer değil mi?
0: Tabii
1: Önemli bir
0: tabii tabii tabii
1: unsur.
0: kesinlikle.
1: Doğru.
0: Kesinlikle. Her tür çok iyi bir plak arşivim vardır. Her tür müzikten yani çok iyileri, iyi sanatçılarının albümleri ve döneminin en iyi albümleri vardır elimde. Çocukluğumdan beri böyle. Yani bana hediye getirecekse biri plak getirsin derim. Paramı da o plak için harcamaktan hiç çekinmem. Yurt dışına gittiğim zaman mesela birçok arkadaşım konser için veya gezmek için gittiklerinde parfüm alırlarken Türkiye'de de var parfüm derim. Bulamadığım plağı bulduğum
1: Ne
0: zaman
1: güzel.
0: paramı ona veririm.
1: Zengin bir koleksiyonunuz var o zaman.
0: Var. Gerçekten var. Bayağı iyi bir arşivim var. Plak arşivim var.
1: Bir özelliğiniz daha var. Dersimize çalışarak geldik hocam.
2: Evet, nedir?
0: Evet. Kutluyorum sizi.
1: Şiiri çok seviyor musunuz?
0: Şiiri severim. Şairleri severim.
1: En çok kimi seviyorsunuz desem?
0: Valla
1: Kimin sesinden dinlemeyi seversiniz desem?
0: ben aslında şiiri gerçek tiyatrocuların sesinden dinlemeyi seviyorum.
1: Rahmetli Müşük Kenter.
0: Bayılırım, hocamdı.
2: Harikadır değil mi ya?
0: Hocamdı.
2: Evet ya.
0: Yani Yıldız Hanım da hocam oldu.
1: Ne
0: Çok
1: kadar
0: kısa bir süre.
1: şanslısınız.
2: Evet.
0: Yani onlar okuduğu zaman
1: Genco Erkan.
0: Genco abi
1: Oturun
0: muhteşem insandır.
1: karşınızda.
0: Rahmet, ya
1: Rahmetli
0: rahmet
1: Müşük.
0: demeye dilim varmıyor.
1: Doğru.
0: Halen inanamıyorum onun
2: Hepsine rahmetli
0: öldüğünü.
2: oluyoruz.
0: Çünkü normal
2: Evet.
0: hayatında Genco abiyle biz aynı kulisi paylaştık. Muammer Karaca Tiyatrosu'nda, o tarihi Beyoğlu'ndaki Muammer Karaca Tiyatrosu'nda. Şu anda orası da yıkıldı biliyorsunuz. Genco abi böyle hasta gibi olurdu kuliste filan. Sahneye bir çıkardı. O Genco abi
1: Devleşirdi değil mi
0: gitmiş
1: o sahnede?
0: devleşirdi. Bir
1: Doğru.
0: de tertemiz giyinirdi. Muhteşem.

0: bir insandı o gerçekten. Benim komşumdu. Ben de Nişantaşı'nda oturuyorum. O da çok eski bir Nişantaşılıdır. Hayran kalırdım ben kendisini görünce. Sanatçı bu derdim ya. İşte o sanatçı olunca böyle olacaksınız. Sahneye çıktığınız an adam sanki o anda kendine bir nasıl diyeyim ilaçları yüklemiş, vitaminleri yüklemiş, bir anda böyle devleşmiş bir adam olurdu
1: İşte o aldığı
0: karşımızda.
1: gıda zaten bence sahne gıdası.
0: Aynen
1: O
0: öyle.
1: alkışlar,
0: Aynen öyle.
1: seyircinin o ilgisi,
0: Aynen öyle.
1: motivasyonu.
0: Aynen
1: O
0: öyle.
1: kuşak onlarla
0: Aynen
1: beslendi.
0: öyle.
1: En kıymetlisi de zaten oydu.
0: Evet.
1: Aynen öyle. Ne yapıyoruz?
2: Yapımcılarımız der ki biraz toparlayın. Şimdi
0: Toparlayın. Görüyorum, görüyorum. Özlem Hanım, görüyorum.
1: Bize zaman yetmiyor Uğur Hocam. Bize zaman yetmiyor. Vallahi.
2: Sanatçının o sahne gıdasını almasından bahsettik. Oradan bağlayalım. Sizin de tabii ki gıdanız sahneler.
0: Aynen öyle.
2: Seyircilerinize son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Valla şu anda çok mutluyum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda olduğum için çok mutluyum.
1: Sağ olun.
0: Buradan yurt dışındaki tüm dinleyicilere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür
1: Sağ
0: ediyorum
1: olun.
0: misafirperverliğiniz için.
1: Çok teşekkür
2: Çok
1: ediyoruz.
2: teşekkür
1: Ayağınızı
2: ederiz.
1: yüreğinize sağlık.
0: Çok sağ olunuz.
1: Biz de bundan sonraki süreçte hem bireysel yolculuğunuzda hem de sanat yolculuğunuzda size sonsuz başarılar
0: Çok
1: diliyoruz.
0: teşekkürler. Sağ olun.
2: Evet, yine bir programımız bitti. Öyle güzel geçti ki rüzgar gibi geçti deriz ya. Öyleydi
1: Doğru.
2: gerçekten. Bir haftanın daha sonuna geldik. Haftaya yine görüşeceğiz. Hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun.
1: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

hayal, hayat, sanat. Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Turkuaz.
1: Büyük bir zaferle ardına kadar açılan kapıdan içeri hayır ve iyilik girerse onun adı Fetih'tir. İhtilafları gideren, adalet ve mutluluk tesis eden güçlü ve müşfik bir eldir Fetih. Fetihler ve Fatihler menbaı Osmanlı, kılıcı bıraktıktan sonra maharetle fethetti ülkeler gibi kalplerine, kelamla, kalemle. Tebliğin ve telkinin tesiriyle açıldı güzelliklerinin. İki cihan iksiri sunuldu fethedilen beldelerde. Büyük fetihlerin hepsinde kılıcın ardında duran ve muhakkak gönüllerin de kilidini açan manevi bir güç vardır. Kaleleri kuşatan ve ele geçiren hamlelerden daha geniş kucaklamalar taşır içinde. Öyle olmazsa zaten ihtirası besler, doğruya bakan gözü şaşılaştırır ve sonucunda ancak ıstırap getirir halklara ve beldelere. Bu manevi güç Akşem şeklindedir. Fatih Sultan Mehmet'tedir. Yavuz Sultan Selim'dedir. Halkların çatısı altına girmeye can attığı Gül Medeniyetindedir. Mevlana'dadır. Ahmet Yesevi'dedir. Selahattin Eyyubi'dedir. İşte bu yüzden Osmanlı medeniyeti cennet bahçelere yeni güller, sümbüller eklemişti apaçık fetihlerle. O medeniyet ki çiçeklerini hep diri tutan bahar rüzgarıyla bin bir köşeye yüzyıllar sonra da var olacak çil çil kubbeler serpti. İki cihanda gülen yüzlerin sırrını açtı bizlere fetih.
0: Turkuaz.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 ve 0090 312 463 3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü hattımızda olacak. Yunanistan'ın gündemini bize aktaracak. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doktor Cahit Sönmez stüdyo konuğumuz olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, PISA'da 3 alanda performansını artıran tek ülke olduk dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PISA 2025 sonuçlarıyla ilgili Türkiye'nin her yerinde, her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Bu her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke olduk dedi. Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15-16 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Fidan'ın ayrıca Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşmesi ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Bakü'de Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek, Ortak Vizyon paneli düzenlenecek. İletişim Başkanlığı tarafından 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde üye ve gözlemci ülkelerde Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı panel serisi düzenlenecek. İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi Orta Doğu'da zor bir aktöre dönüştürdü haberini yaptı. İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir yılda Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi güç bir aktör ve İsrail karşısında daha fazla nüfus sahibi bir rakibe dönüştürdüğünü yazdı. Norveç'te Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara hapis cezası planı var. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Aide, işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlığında olduklarını söyledi. İsrailli İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, İsrail Filistinlileri yok etme projesini uyguluyor dedi. İsrail İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, yeni yayımladığı raporda Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırıları, kontrol noktaları, toprak gaspları ve mülklere zarar verme gibi tüm faaliyetleriyle Filistinlileri yok etme projesini uyguladığını kaydetti. Çin, yapay zeka gelişimini yavaşlatma önerisini soğuk savaş taktiği olarak görüyor. Çin medyası, Amerikalı yapay zeka şirketi Anthropic'in üst düzey yöneticisi Dario Amodei'nin yapay zekanın kontrollü gelişimi için yavaşlatılması önerisini içeren açıklamalarını Çin'in yapay zeka gelişimini önlemeyi hedefleyen bir soğuk savaş taktiği olduğunu öne sürdü. Birleşik Krallık dağılıyor mu? İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den ayrılık adımı. İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'in ayrılık yanlısı liderleri, Galler'in başkenti Cardiff'te düzenlenen tarihi zirvede bir araya gelerek Downing Street'i bağımsızlık referandumları düzenlemeye zorlamak amacıyla ortak bir mutabakat zaptı imzaladı. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 106,78 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 109,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 104,61 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9:28 itibariyle kapanışa göre %2,1 artarak 106,78 dolar oldu.
0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Oral'dı. Hoş geldiniz programımıza.
1: Arzu Hanım hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir akşam ve güzel bir hafta diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Önemli dış gelişmeler, diplomasi başlığında önemli gelişmelerle başladık haftaya. Hürriyet gazetesinde ayrıntılı bir şekilde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 2 günlük Suriye ziyareti öne çıkarılmış. 2 günlük bir ziyaret için Şam'a gitti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi. Bir basın toplantısı yaptılar. Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor dedi. Bunlardan biri de entegrasyon süreci. SDG'nin kendini feshetmesi önemli bir adım dedi. Vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini bekliyoruz dedi. Bir de haberin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Suriye ziyaretinden de bahsedilmiş. Önümüzdeki dönemde belki böyle önemli bir ziyaret gerçekleşir. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Eğer olursa ne gibi yansımaları olur?
1: Olursa bilin ki çok önemli kararlar alındı ve bu kararın altına Sayın Cumhurbaşkanımız imza atmaya gidiyor. Bu bizim ne kadar güçlü bir barış diplomasisi inşa ettiğimizin resmi aslında. Terörün olmadığı bir Türkiye'yi sadece Türkiye'nin terör sözleşmesi için değil, aynı zamanda Irak, aynı zamanda Suriye, hatta İran coğrafyası için de biz temenni ediyoruz. Ve çok uzun yıllar boyunca PKK'yı orada görmezden gelen, varlığını reddeden bir Suriye'de Esad rejimi vardı. Hatta bırakın reddiyatı, doğrudan destekleyen, kuvvetlendiren, silah, mühimmat desteği veren bir coğrafyayı onlara açan bir rejim yıkıldı. Ne zaman? 8 Aralık 2024. Şimdi bunun taçlanması gerekiyordu. İşte SDG'nin fesi bunun taçlanmış halidir. Aynı hadise Irak için geçerli. Irak'ta istisnasız bütün yönetimler, Saddam Hüseyin dahil, Maliki dahil, Irak'ın oradaki varlığını reddettiler. Kandil'de olan, Sincar'da olan, Metine'de, Zap'ta, Hakkuk'ta olanları yok saydılar. Ama gördüler ki PKK'nın varlığı bütün bölgeye zarar veriyor. Yan yana gelemiyoruz, kültürel diyalog kuramıyoruz, üniversite öğrencileri, serbest dolaşım önündeki engeller, ticaret yapamıyoruz. Sayın Hakan Fidan'ın orada bulunması bir, PKK ve türevlerinin ortadan kalkmasına ilişkin bir nişane. Yetmez. İki, Suriye ve Türkiye'nin o düzensiz göç ve göçmen politikasını makulleştirmek.

0: geleceği bir zemin için, yani onurlu, güvenli ve düzenli bir geri dönüş için çok kuvvetli zeminin oluştuğuna dair bir adım. O da yetmez. Bence başka ülkelere de mesaj olabilir. Mesela İsrail'e çok kuvvetli mesajlar içeriyor. Artık İsrail boş bir hava alanını dahi bombalayacak kadar Suriye'de toprak bütünlüğünün olmaması için, anayasal bir düzenin kurulmaması için, istikrarlı ve barıştan yana bir Suriye'nin varlığını reddetmek için elinden geleni yapıyor. Tüm provokasyonların altında İsrail var. Bazı grupların SDG'den ayrılıp teröre devam etmelerini sağlamak için kulis yapan, istihbarat veren, belli ki milyonlarca doları bu iş için harcamaya hazır olan bir İsrail var. Biz sırayla adımlar atacağız. Önce Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörün olmadığı bir alan, ardından düzenli bir ordu, bu orduya verecek kurmaylık eğitimleri, ardından bu ordunun ağır silahlara sahip olması. Ama bu yetmeyecek. Anayasal bir düzen. Suriye'nin çok kuvvetli bir anayasaya ihtiyacı var. Sayın Hakan Fidan bu vurguyu her seferinde yapıyor ki Nusayrisi, Türkmeni, Kürdü, Arabı, her bir Dürzisi, hatta Ortodoks Hristiyanlar var. Ermeniler var Suriye'de. Onların da ben burada kendimi güvende hissediyorum diyeceği bir anayasal metin, pratikteki yansıma, ha sonra Golan'ı konuşacağız. Sonra Süveyda'yı konuşacağız, Dera'yı konuşacağız. Dürzi bölgesinin ayrılıkçı adımlarının İsrail tarafından desteklendiğinin farkındayız. Suriye'ye Türkiye'nin vereceği destek haricinde hiçbir dayanakları yok. Gerçekçi olalım. Ya Trump gitmiştir, gelmiştir, el sıkışmıştır Şara'yla. Bunlar sabun köpüğü. Bugün var, yarın yok Trump. Suudi Arabistan'dan 10 milyar dolar para gelmiştir. Çok kıymetli. Bu da sabun köpüğü. Suriye'nin başı sıkıştığında, arkasını döndüğünde dağ gibi bir Türkiye'yi görme zorunluluğu var. Bu ülke 24 milyondu iç savaştan önce. İç savaştan sonra 15 milyona kadar düştü. Yani neredeyse ülkenin yarısı ülkeyi terk etti. Şimdi bu sayının tekrar 18-19 milyona çıktığı konuşuluyor. Dışarıda kalan 4-5 milyon kadar Suriyeli var. 2 milyonu Türkiye'de. 1 milyona yakını Almanya'da. 500 bine yakını diğer Avrupa ülkelerinde. 1,5 milyon nerede? Lübnan'da olan var. Ürdün'e giden var. Arabistan'a giden var. Suriye istikrarlı olursa ülkesini terk etmek zorunda kalan insanları da toplar. Toplayacak ki üretim olsun. Toplayacak ki tüketim olsun. İstikrarlı bir Suriye'nin en kritik aşamasında yine Sayın Hakan Fidan Suriye'de ve ben evet Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin tarihi bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Onun için de zemin oluşturuluyor.
1: Peki efendim. Bir önemli ziyareti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın itibariyle Azerbaycan'a gerçekleştirecek. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor diyor haberin devamı. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?
0: Aslında artık bu bir rutin. Yani konu Azerbaycan olduğu zaman Türkistan coğrafyasının Türkiye'den Türkistan'a, ata yurduna açılan kapısıdır Azerbaycan. Ha daha özelinde Şuşa aslında. Kişilerin, isimlerin, siyasi duruşların geçici olduğunu değerlendirdiğimizde Şuşa beyannamesi Mekke mutabakatından çok daha önce bir devletin diğer devlete var olan bütün kaynakları nasıl gönül rahatlığıyla açabileceğinin en önemli göstergesiydi. Ve şunu söyledik. Türkiye ve Azerbaycan. Evet bir klişe var ya. Tek millet, iki devlet. Ama aynı zamanda tek yürek, tek ordu. Bugün mutlu oluyoruz. Spor kulüplerimiz farklı farklı alanlarda müsabakalara çıkıyor. Azerbaycan Türk kulüplerini sanki Azerbaycan kulübü gibi sahipleniyor. Ya da Türkiye, Azerbaycan bir başarı elde ettiğinde sanki Türkiye'de elde edilmiş gibi ayağa kalkıyor. Şimdi bu organik bir durum. Bunu birileri farkındayım. İsrail meselesi üzerinden kaşımaya gayret ediyorlar ama bu bir şey kazandırmaz. Her devletin bağımsız ve egemen olduğu gerçeğini hatırlayalım. Örnek veriyorum. Kazakistan, Nikosya diye andıkları Lefkoşa'ya Rum kesime büyükelçilik açtığında niye böyle oldu diye sorduk. Soracağız. Darılacağız, üzüleceğiz ama dönüp şunu hatırlayacağız. Kazakistan bağımsız bir devlet. Burada bizim Azerbaycan'la beraber özellikle Türkistan coğrafyasının geleceğine ilişkin bir vizyon ortaya koymamız lazım. Temel adımlar nedir? iktisadi işbirliği mekanizmalarında nerelerde

0: eksiklerimiz var. Güvenlik mimarisinde Ermenistan özelinde ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Rusya-Ukrayna savaşının bu coğrafyaya etkisi nedir? Asıl daha önemlisi, bu savaş bittiğinde etkisi ne olacak? Çünkü şu anda savaş sıcak, Rusya kafasını kaldırabilmiş değil. Savaş bittiğinde acaba Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Ermenistan ilişkileri ne olacak? Hangi fırsatlar var? Hangi riskler var? O bakımdan ben Sayın Hakan Fidan'ın bu ziyaretinde, evet, tabii ki gündemin dış politika olduğunu, bununla beraber savunma politikaları olduğunu, Ermenistan'la olası barış antlaşmasının hangi maddeler üzerinde mutabık kalınabileceği hususu, ya biraz da iktisadi konuları bekliyorum. Çünkü Azerbaycan önemli bir enerji ülkesi, doğal gaz ve petrol kaynakları itibariyle. Artık Türkiye de önemli bir hub haline geldi. Türkiye, Batı dünyasının da Doğu Akdeniz üzerinden diğer alanların da belki de en önemli karargahı. Kim için? Türkistan coğrafyası için. O zaman Türkiye-Azerbaycan bütünleşmesi ve birleşmesi aynı zamanda tüm Türk devletleri için de müjdeli haberleri barındırıyor. Ben Sayın Hakan Fidan'ın bu ziyaretinin rutin bir ziyaret olduğunu, ayda bir, 2 ayda bir bu ve benzeri görüşmelerinde oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, bir de Kızıldeniz'e bakalım. Kızıldeniz'de gerginlik yeni yeni başlıklarla devam ediyor. Daha önceden Hürmüz'ü konuşuyorduk Kızıldeniz'de. Şimdi Yemen'de İran destekli Husilerin Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendeb Boğazı'nda kontrolü fiilen ele geçirmesinin ardından gerilimin de sürdüğünü bildiriyor haberler. Nasıl değerlendirirsiniz bu yeni durumu? Tabii petrol fiyatlarına hemen yansıyan bir gerilim. Dünyayı ne
0: Tabii.
1: bekliyor?
0: Şimdi bir akademisyen olarak bundan 1 yıl önce sizinle yaptığımız programda da bu iş İran'da Hürmüz'de kalmaz. Bütün körfezlerde önce Babülmendeb'de, şimdi bir daha tarihe not düşelim. Sonra Malakka Boğazı'nda bu olacak demiştik. Babülmendeb'de oldu. Bu arada bunu övmek için söylemiyorum. Zaten akademisyensen bunu öngörüyor olman lazım. Ve bunu bence lise talebesi de artık öngörüyor. Çünkü İran en büyük füzeleri icat etse bile Hürmüz'ün daha da büyük bir silah olduğunu keşfetti. O zaman bu silahı bazen kullanacak, bazen geriye çekecek. Ama şunu gösterdi bize. Hürmüz bağlamında üzerime gelirseniz ben burayı kapatabilecek yeteneğe sahibim. Bir. Ha belli ki bu rutine dönmeye başladı. O zaman ikinci silahını da kullandım. Vay canına dedik, bu da bayağı roket gücündeymiş. Hatta balistik füze. Babülmendeb. Yalnız bu sürdürülebilir değil. Çünkü Yemen'deki Husilerin egemen olduğu alan, Aden Körfezi çok önemli. Sana'ya kadar güçlü bir alana sahipler. Fakat militarize kuvvetleri İran gibi bir devlet değil netice itibariyle. Siz bir cesaretle Suudi Arabistan'ı vuruyorsunuz. Suudi Arabistan'ın en önemli petrol boru hatlarından bir tanesini kullanılamaz hale getiriyorsunuz. Peki. Ve Suudi Arabistan hala mümkün olduğu sessiz kalmaya devam ediyor. Nereye kadar? Suudi Arabistan petrol haricinde çok kuvvetli gelirleri olmayan bir devlet. Doğru. Yüksek teknolojiye yatırım yapmaya gayret ediyor. Kaynak çeşitlendirmesi yapmaya gayret ediyor ama olmadı daha. Hala ana kaynakta petrol var. Ama sadece Suudi Arabistan değil. Kızıl Deniz dediniz ya. Mısır'ın da geçim kaynağı Kızıl Deniz. Afrika'daki devletlerin kuzeye doğru uzandığınızda Etiyopya'nın, Somali'nin de oradan beklentileri var. Somaliland diye bir devlet uydurdu İsrail. Şimdi oralarda Cibuti, Eritre'nin de orada beklentileri var. Bu alanlar eğer Mısır ekonomisi daha da zarar görürse, korkarım ki Irak kaynaklı bazı gruplar Suudi Arabistan'ı vurmaya devam ederse birileri Körfez'de büyük bir savaş istiyor. Hemen soruyorum. Bu savaşı İran bir miktar daha istikrarsızlık yayıp ABD'ye ders vermek adına ister mi? İsteyebilir. Peki. Ama İran'ın bu bölgeden başka gidebileceği bir yer yok. Bu istikrarsızlık Amerika buradan çekildikten sonra Suudi Arabistan İran ilişkilerini bir daha geri dönülmeyecek noktaya taşıyabilir. O zaman biz bir hatırlatalım. Biz bir Mekke mutabakatı yaptık Suudi Arabistan'la. Suudi Arabistan'a olası büyük çaplı zararlara Türkiye de dur der. Bunun da askeri de olabilir, diplomatik ve siyasi de olabilir. Bence Türkiye'yi karşılarını almanın maliyeti çok ağır. Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Savaşın maliyetini yükseltmeye çalışıyor. savaşın maliyetinin arttığının farkında olmayan devletler var. Irak'taki Haşi Şabi'nin Suudi Arabistan'a saldırması en büyük tehlike. Çünkü biz Irak'ta kalkınmadan ve huzurdan bahsederken Suudi Arabistan diye bir cephe oluşturursa korkarım ki Irak-Türkiye ilişkileri gerilebilir. Irak-Suriye ilişkileri gerilebilir. Ben bunun sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Birkaç hafta içerisinde Yemen'deki krizin durabileceğine inanıyorum. Bakın ne dediniz? Petrol fiyatları.
1: Evet.
0: Merkez Bankamız, şimdi kıymetli hocam var benden sonra.
1: Hani ona konuşacağız.
0: Pas atmış olayım.
1: Peki.
0: Yıl sonu 70 ile 65 dolar arasında bir petrol varil fiyatı belirleyerek bir enflasyon hedeflemesi yaptı değil mi? %16 dedi. Şimdi bakıyorum 103 dolar. Bunun anlamı ne? Türkiye ortalama 40 milyar dolarlık petrol ithal ediyor. Siz 40 milyar doları 60 üzerinden hesaplarken şimdi oldu size %103. Bu yıl sonu dolar hedefinde de haliyle revizyonu beraberine getirdi. Hedeflenen revizyon kaç? %11. Peki Merkez Bankası'nın yıl sonundaki enflasyon revizyonu? %12. Bu savaşın biz içindeyiz.
1: Evet, tabii.
0: Yani bu savaşın iktisadi ayağı Türkiye'yi de vuruyor.
1: Evet.
0: O yüzden barış, o yüzden huzur.
1: Peki. Biraz da yönümüzü Avrupa'ya
0: tabii ki
1: çevirelim. Birleşik Krallığa uzanalım. Birleşik Krallık'ta ayrılık rüzgarı diye yazmış Hürriyet gazetesi. Birleşik Krallık'ta İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın bağımsızlık yanlısı başbakanları bugün Galler'in başkenti Cardiff'te bir araya geldiler. Kendi kaderlerini tayin etme hakkı ve ortak çıkarlarını görüşmek üzere. Ve Downing Street'i bağımsızlık referandumları düzenlemeye zorlamak amacıyla ortak bir mutabakat saptı, imzaladılar. Neler oluyor
0: çok
1: Birleşik
0: Krallık'ta? Birleşik Krallık'taki birleşik kelimesinden artık eskisi kadar haz edilmiyor. Getirisi de çok fazla değil. Tabii dünya siyasetinin ana yörüngesi İngiltere'ydi uzun yıllar. United Kingdom and North Ireland diye anılan UK diye tabir ettiğimiz terimdi. Fakat İngiltere'nin, sadece İngiltere olarak alırsak 50 küsür milyonluk coğrafyanın İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda bağlamında çok önemli bir yeteneği de vardı. Onları domine ederken parasal anlamda da onların refahını sağlıyordu. Fakat iki tane problem çıktı. Bir, göç krizini yönetemediler. İki, İngiltere artık AB üyesi değil. Avrupa Birliği üyesi olmayan bir İrlanda Avrupa Birliği üyesi mesela. İngiltere değil. AB üyesi olmayan bir İngiltere'nin İskoçya'ya, Galler'e, Kuzey İrlanda'ya olan katkısı da azaldı. Şimdi İngiltere'nin İsrail'le ilgili çıkışları da açıkçası real, doğru söyler. Doğru söyler ama İsrail bundan haz etmiyor belli ki. Bir de Trump üstüne günün birinde Birleşik İrlanda'yı görmek isterim deyince işin rengi değişti. Ben bu ayrılık sürecinde tabii ki İskoçya'nın öncü olduğunu görüyorum. Ama İskoçya tarihi bir fırsatı tepti. İngiltere AB üyesiyken İskoçya'da ayrılık referandumu yapıldı. Ve İskoçlar hayır dedi. %50 küsürle. Niye? İngiltere AB'nin içinde Avrupa'nın fırsatlarını elimizin tersiyle itmeyelim diye. Bir yıl sonra ne oldu? İngiltere Avrupa'dan çıktı. Şimdi İngiltere önce İskoçları ikna etti. Biz AB üyesiyiz, zarar görürsünüz dedi. Sonra biz çıkıyoruz dedi. Bu ayrılık ertelenmiş bir ayrılık. Eğer vakti geldiyse ben yine bir pazarlık olacağına çok eminim. Bu pazarlıkta da İngilizler mahir. Mahir olduğu için referandum süreçlerinden ya da anlaşma metninden bir sürpriz de çıkabilir. Ama çıkmazsa da United Kingdom'da bir çözülme, küresel anlamda sistemin değiştiğinin artık temel bir karnesidir. Bu da İngilizlerin istikrarsız politikalarının onlara karne notu olacak diye düşünüyorum. Çok da başarılı olmadığı kanaatindeyim.
1: Peki, bir dakikamız var. Bir de Mitsotakis'in Meis ziyareti var. Yaklaşan seçimler için sağ seçmeni bir arada tutma çabası olarak değerlendiriliyor bu ziyaret. Birazdan Hakan Turpçu'dan da belki ayrıntıları alabiliriz. Nasıl değerlendirirsiniz bu ziyareti?
0: Üzüldüm. Meis'e kadar gelmişken kaşa da vurasaydı dedim kendi kendime. Çünkü Mitsotakis Meis'i. Çünkü Mitsotakis Sakız Adası'nı, çünkü Mitsotakis Somos'u ve o bölgede Rodos'u sadece seçim dönemlerinde anıyor. Ama biz Türkler her yaz anıyoruz. Yani çok samimi söylüyorum bu adaların. Yunanistan'da

0: egemenliğinin bulunması ama bütün ilişkilerini Türkiye ile kuruyor olmaları ve şüphesiz dediğiniz gibi milliyetçilik duygularını uyandırmak adına manipülatif davranışların artık yeri yok. İsrail'in ipiyle kuyuya inmeyin. O kuyuya inerseniz İsrail ipi çekmez. İsrail toptan ipi size atar, iple kuyuda kalırsınız. Yunanlı kardeşlerimiz, dostlarımız, Ege'de bölüşemeyecek hiçbir şeyimiz yok. Buraya İsrail'i dahil etmeyin. Biz üzülmeyiz. Siz üzülürsünüz. Kıbrıs Rum kesimindeki İsrailli yerleşimcileri görmeye başladık. Yunanistan'daki Amerikan üslerinden sonra İsrail'in ev almaları, arsa almaları, bazı adalara talip olmaları. Yunanistan, Platon'dan bu yana, Aristo'dan bu yana, insanlığın birinci öğretmeninden bu yana 2-3 defa okuyup sonra karar alma yeteneğine sahip bir toplum ve millet. O zaman İsrail üzerinden Türkiye'yi ötekileştirmesi asla doğru değil. Biz barışçıl mesajlar vermeye devam edelim. Çünkü gücümüzün farkındayız. Özgüveni tavan yapmış bir noktadayız. Aman diyorum, Yunanistan da bu özgüvenden istifade etsin.
1: Peki efendim. Bu gündem başlıklarıyla haftaya başladık. Bakalım hafta boyu ne gelişmeler yaşanacak onu da takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta konuşmak dileğiyle
0: İnşallah.
1: diyelim sizinle. Çok teşekkür
0: Kolaylıklar
1: ediyoruz
0: diliyorum size.
1: katıldığınız için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizlerle birlikte. Hakan Turpçu, merhaba.
1: Merhabalar, iyi akşamlar herkese.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?

0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, Atina'dan tekrar merhabalar diyelim dinleyicilerimize. Yunanistan gündeminden başlıklarımıza da hemen geçelim. Zira ajandamız bugün oldukça dolu, epey notumuz var. Geçen yayınımızda da detaylarını dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Yunanistan, İsrail'den 3 milyar avronun üzerinde bir paraya Aşil Kalkanı isimli çok katmanlı hava savunma sistemi satın almıştı. İmzalar da atıldı. Ancak Yunanistan'da ülkenin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor bu konu. Çünkü sistemin komuta ve kontrol yetenekleriyle ilgili kaynak koduna Yunanistan'ın erişiminin olmadığı ortaya çıkmıştı. Geçen hafta da aktardık. Yani Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacağı ortaya çıkmıştı. Dün Yunan Documento gazetesi bir başka büyük iddia ortaya attı. Gazete Aşil Kalkanı kapsamında öne çıkan, yani kalkanı yapacak olan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi isimli devlet şirketiyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarttı. Nedir bu gerçekler? Yunanistan'da biraz filmi geriye saracak olursak, geçtiğimiz yıllarda yasa dışı bir dinleme skandalı yaşanmıştı, hatırlayacaksınız. Birçok siyasi figür ve birçok gazetecinin Predator isimli bir casus yazılımla dinlendiği ortaya çıkmıştı. Ki dinlenenler arasında Nikos Dendias da var. O dönemki genelkurmay başkanı da var. Birçok büyük gazeteci de var. Şimdi bugüne gelecek olursak, bu Aşil Kalkanı'nı yapan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi isimli şirketle Predator casus yazılımını geliştiren Sitehawks şirketi arasında bağlantılar oldu, ortaya çıktı. Yani Aşil Kalkanı'nı geliştiren şirketin geçmişte Predator'un geliştirici şirkete yatırım yaptığı iddia ediliyor. Yani bir anlamda kardeş şirketler. Yunanistan ile İsrail arasındaki kirli ilişkilerin geçmiş yıllarda da olduğu ve bu aynı karanlık bağlantıların hala devam ettiği bilgileri ortaya saçılmaya devam ediyor, anlayacağınız. Öte yandan Yunan basınından ve kamuoyundan sert tepkiler de gelmeye devam ediyor. Yunanistan'ın Gazze'de soykırımda test edilmiş silahlar satın almak için İsrail'e 3 milyar avro vereceği yorumları yapılıyor. Ünlü bir Yunan aktivist var, Yasonas Apostolopoulos diye, şu yorumu yaptı sosyal medyada geçtiğimiz günlerde. Çok çarpıcı, onu paylaşayım dinleyicilerle. Bundan böyle her bebeği, Gazze'de her bebeği öldüren bomba, her aileyi parçalayan füze Yunan devletinin imzasını taşıyacak dedi. Yunanistan'ı bir soykırımın başlıca finansörlerinden birine dönüştürüyorsunuz ve tam da bu şekilde muamele görmelisiniz dedi Yunan hükümetine. Bu ifadeleri kullandı Yunan aktivist. Şimdi buradan hareketle Yunanistan notlarımıza devam edelim diyorum. Hı hı. Yunanistan gündemindeki en önemli başlıklardan biri de az evvel Levent Ersin Orallı hocam da bahsetti. Yani her zaman olduğu gibi en önemli başlık Türkiye. Hı hı. Özellikle son dönemde Türkiye ile ilgili haber ve söylemlerde artan bir

0: Yunan iktidarı da aslında bu aşırı muhafazakar tabandan kopuşların önüne geçebilmek için zaman zaman Türkiye karşıtı söylemlerin dozunu iyice artırıyor, kaçırıyor ucunu diyelim. Son dönemde yaşananları da bir yandan da bu şekilde okumak gerekiyor. Yunanistan'da yani her seçim döneminde olduğu gibi şimdi de neredeyse tüm partiler Türkiye karşıtlığı kartını çıkartıp masaya koymaya başladı. Tabii ancak şunu da söyleyeyim, bunun halktaki, Yunan halkındaki karşılığı nedir derseniz, buradan hareketle yapılan bir anketin sonucundan bahsetmek istiyorum sizlere. Ankette sizce ülkenin en önemli sorunu nedir diye soruluyor. Ve katılımcıların, bakın, sadece %2.1'i Türk-Yunan ilişkileri seçeneğini işaretliyor.
1: Evet.
0: Peki Yunan halkının en önemli sorunu listesinde ilk sırada ne var derseniz, %48 gibi bir oranla geçim sıkıntısı var. Yani Türkiye karşıtlığı söyleminin, siyasetçilerin Türkiye düşmanlığı içeren açıklamalarının, bu düşmanlığı vesile edip silahlanmaya harcanan milyarlarca avro paranın Yunan halkının gerçek sorunlarıyla hiçbir alakası yok. Yani halk geçim derdinde. Ülke yönetenler ise halktan aldığı vergileri İsrail'den silah almaya harcıyor. Yani bunu biz söylemiyoruz. Anketten çıkan sonuçlar bunu söylüyor diyelim. Ve Atina'dan bugünlük aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size.
0: Size de kolay gelsin yayınlar.
1: TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Bu bölümde ekonominin gündemini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek haberler tabii ekonomi gündeminin merakla takip ettiği başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed bu hafta bir toplantı yapacak. Bu toplantı sonrasında Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de kararını açıklayacak. Faiz artırımı ve mevcut seviyeyi koruma olasılıkları piyasada fiyatlanıyor. Nasıl bir karar çıkar size göre?
1: Aslında biraz faiz arttırma olasılığı bayağı bir ağırlık
0: Yükseldi mi?
1: kazanmaya başladı ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum çünkü maalesef piyasalarda tansiyon yükseliyor. Hatta yayın öncesinde baktığımda 25 bas puan faiz artışı %88,5 olasılıkla fiyatlanıyordu.
0: Evet, hakikaten maalesef o zaman.
1: Evet, yani böyle
0: Neredeyse
1: son dakika bir
0: kesin gibi.
1: değişiklik gelişme olmaz ise herhalde 25 bas puan hatta şimdiden de başladı fiyatlamaları. Altın işte düşüyor biliyorsunuz. Bugün bayağı bir geriledi. Ve tabii piyasalarda da baktığımız zaman yani bu düzeltme hareketlerinin olması da yadırgamamak lazım. Çünkü son gelen enflasyon verisi Amerika'nın bu çekirdek enflasyonda belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. Bir de Amerika'da farklı bir gösterge daha ölçümleniyor enflasyonla ilgili. Orada da biraz bir artış var yani %3,3 gibi. Şeyde de maalesef tüm dünya için enerji fiyatlarının yükselmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi sonrasında maliyet tarafından bir enflasyonist baskı somutlaşmaya başladı. Şimdi bunlar tabii ki merkez bankalarının ister istemez artık tekrardan gündemimizde ilk sırasında enflasyon var. Ona göre aksiyon almalıyız tedirginliğine yöneltti açıkçası. Hem burada piyas şeyleri diğer büyüme ile ilgili, istihdamla ilgili o alanlar Merkez Bankası'nın izin veriyorsa artık bu yadsınamaz bir gerçek ki o ülkenin Merkez Bankası sıkılaştırma yönüne adım atacak. Çünkü enflasyonla mücadele etmek durumunda kalacak. Ha, bazı ülkeler var ki artık çok fazla hem iş gücü piyasası hem büyüme verileri buna çok izin vermiyor. Çünkü orada hakikaten alan iyice daralmış durumda bazı ülkeler. Büyüme momentum kaybetmiş durumda.

0: işsizlik oranı yükselmiş durumda. Ama mesela Avrupa, Euro bölgesi bizim dinleyicilerimizin de yoğun olduğu coğrafyada da Avrupa Merkez Bankası faiz artışı yaptı.
1: Evet.
0: Tabii bu nereye kadar gidecek? Hatta şimdi bir faiz artışı bile fiyatlanmazken şimdi ikinci faiz artışı da fiyatlanmaya başlandı. Yani 4.25 yeniden 3.5 olan 3.5-3.75 olan faiz oranının 4.4-25 seviyeleri şu anda yine olasılıklar dahilinde fiyatlanıyor. Yani bir anda hakikaten hiç ummadığımız şekilde, yani bu İran, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırması sonrasında bu jeopolitik riskin çok ciddi şekilde denklemde yer alması sonrasında maalesef merkez bankaları biraz rota değişikliği yapmak durumunda da kaldılar.
1: Ardından o Babülmendep'te yaşanan kriz de eklendi. Hürmüz Boğazı'ndaki krize. Dolayısıyla artış sürüyor petrol fiyatlarında.
0: Kesinlikle. Yani maalesef işte 100 dolarlar,
1: Evet.
0: özellikle mazotta, yani mazotta malum artık, yani otomobil firmaları mazot araç üretmiyor ama taşımacılığın
1: Tabii.
0: neredeyse 80'in üzeri mazot, o şeyler, büyük tankerler deniz yolu taşımacılığında maalesef mazot oluyor. O da işte biraz önce söylediğimiz gibi maliyet tarafından enflasyon üzerinde baskı yaratıyor. Bakın şu anda örneğin Amerika'da çekirdek, bizde yurt içi üretici fiyat endeksi ÜFE, orada Core Producer Price Endeks var, %4.6. Yani hakikaten Amerika için bir risk bu. Zaten orta vadede de enflasyon hedefi %2, Amerika Merkez Bankası çok uzak kalmış durumda. Bu yüzden ne yazık ki merkez bankaları yeniden şahin olma zorunluğuna doğru geliyorlar. Ama dediğim gibi ülkelerin o büyüme, yani madalyonun diğer yüzünü çevirdiğimizde de, yani tamam, bir tarafında enflasyon var da diğer tarafı çevirdiğimizde de büyüme ve emek piyasası var, iş gücü piyasası var. O ikisini bir arada
1: Evet.
0: değerlendiriyorlar tabii ki. İzin veren ülkelerde tabii ki artık ne yazık ki biraz daha sıkılaştıracaklar. Ama izin vermeyen ülkeler biraz idare edecek ki o biraz daha bence tehlikeli görünüyor
1: Peki.
0: açıkçası. Atalet açısından, enflasyon atalet
1: Anladım.
0: oluşması.
1: Peki böyle bir faiz artırımı yaparsa Fed piyasalar nasıl tepki verir? Ülkelerin ekonomisine nasıl yansır? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii şöyle, yani özellikle finansal tarafta, yani ekonomi, ihracat, ithalat, zaten sağ olsun Trump bu tariflerle, gümrük vergileriyle o tarafı iyice germiş durumda, ama finansal taraf biraz daha sıkıntıya girecektir. Çünkü döviz cinsi, dolar cinsi borçlanmanın maliyeti artacak. Şimdi ülkelerin dış borçlarına, borç stoklarına baktığımız zaman kompozisyonlar ağırlıklı olarak Amerikan doları. Şimdi dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Birkaç hafta önce Amerika hazinesi bir operasyon yaptı. Ve bu operasyonla biraz uzun vadeli Amerikan tahvillerinin faiz oranını indirmeye çalıştı. Ama tabii biz bunu şey olarak görüyoruz. Yani aslanı küçük misket köftelerle beslemeye benziyor bu. Yani
1: Evet.
0: Amerikan hazinesinin yaptığı
1: Evet.
0: bu aksiyon. Ama onlar da müzdaripler bu durumda. Şimdi Amerika eğer %5-6 ile devlet tahvili çıkarıp finansman yaratıyorsa, diğer ülkeler buna bir de risk primlerini ekleyecekler, bizim CDS dediğimiz. Dolayısıyla tabii ki dolar bulmanın maliyeti artmış oluyor açıkçası. Bu taraftan bir sıkıntı var. Artı hisse senedi ve altın ne yazık ki negatif korelasyona sahip olduğu için o tarafta biraz çekilmeler, şirketlerin piyasa değerinde biraz azalmalar gibi sonuçlar da doğuracak tabii. Bir de artık hakikaten herkes yoruldu. Yani o pandeminin yarattığı o şey gerginlik
1: Evet.
0: yani yatırımcı nezdinde, ekonomiler nezdinde yoruldu. Yani tam toparlanıyor küresel ekonomi biraz derin nefes alacak diyoruz. Pat diye bir şey çıkıyor karşımıza, jeopolitik risk çıkıyor. Onun için bu en önemli kısım biraz daha ekonomiden öte finans tarafında gerilme yaratacak, tansiyon artmasına neden olacak. Yani tahvil faiz oranları yüksek kalacak. Borsaların pek tadı tuzu kalmıyor.
1: Evet.
0: Altın da maalesef üst
1: Düşük.
0: seviyelerden alanlar biraz daha
1: Zarar
0: beklemek
1: ediyorlar.
0: durumunda kalacak, zarar edecekler. Bu tür maliyetler ister istemez karşımıza çıkacak.
1: Peki, bakalım Çarşamba Türkiye saatiyle 21'de FED nasıl bir karar açıklayacak? Dikkatle takip ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler var. Geçen hafta büyüme ile ilgili bir dizi veri açıkladı TÜİK. Sanayi üretim endeksi, ciro endeksi, ticaret satış hacim endeksleri ne baktığımızda bu verilere göre bize hangi mesajları veriyor?
0: Gerçekten ilginç mesajlar. Yani örneğin şimdi mesela şeyde satışlarda perakende satışlarda mesela artış var ama üretime bakıyoruz. Yani sanayi üretim endeksine bakıyoruz. Yıllık bazda 0,3 gerilemiş. Bu son TÜİK'in açıkladığı sizin altını çizdiğiniz verilerde %1 aşağı gelmiş. Ticaret hacmi de aynı şekilde düşüş gösteriyor. Aylık %2,5 gibi bir düşüş olmuş. Ama perakende satış hacminde artış var. Bu ne demek? Üretim azalmasına rağmen tüketimde, talepte yeterince bir çekilme, zayıflama olmamış demek. Yani grafik çizdiğimiz zaman perakende satışlar artıyor ama üretim düşüyor. İşte bu birbirinden uzaklaşan iki eğrinin görüntüsü bizim için okuduğumuz zaman pek iyi değil. Bu kadar düşüşe rağmen ciro endeksi yine TÜİK'in açıkladığı verilerden yıllık bazda %30,2 artmış. Aylıkta da 1,7 artmış. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize fiyat artışlarını gösteriyor. Yani kasaya fazla para giriyorsa bu nominal bir değer tabii
1: Evet.
0: ki. Demek ki fiyatlar arttı ki ciro endeksi de artmış oldu. Hatta buradan enflasyonun alt kırılımlarını da izleme şansımız oluyor. Sanayi cirosunda %31,5 artış var. Hizmet cirosunda da %34,5 artış var. Yani hani Merkez Bankası da bunu hep vurgulamaya çalışıyor. Yani mal fiyatlarında kısmen düzelme var ama hizmet tarafında o katılık sürüyor diyor. Hakikaten oradaki o fiyat artışları
1: Evet.
0: işte biliyorsunuz eğitim, ulaşım, konut, sağlık, bunlar da maalesef fiyat artışları bayağı yüksek. Yani ortalama enflasyon üzerinde gidiyor. Dolayısıyla da o sektörlerdeki ciro artışları da daha fazla olmuş. Tabii biraz bir karışık bir resim var
1: Evet.
0: şu anda karşımızda. Tabii önemli olan Merkez Bankası
1: Tabii.
0: nasıl okudu?
1: Tabii merkez bankalarını konuşuyoruz. Bizim merkez bankamız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da yıl sonuna kadar yapacağı iki toplantı var. İki toplantıda faiz kararı açıklayacak. Bütün bu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası öncelikle önümüzdeki toplantıda, sonra genel olarak değerlendirirsek kalan iki toplantıda nasıl bir faiz kararı alır,
0: Evet,
1: alması gerekir.
0: hakikaten sizin de söylediğiniz gibi 22 Ekim ve 10 Aralık'ta iki toplantı kaldı. Yani bizde tabii madalyonun yani enflasyon belli. Bir süredir %30'un altına inmeyen bir enflasyonumuz var. enerjiden biz de ciddi şekilde olumsuz etkileniyoruz. Çünkü bayağı ciddi ithalat yapmak zorunda olan bir ülkeyiz. Yani ihtiyacımız bir kısmını ancak karşılayabiliyoruz yerli üretimle. Onun için tabii enflasyon tarafı biraz sıkıntılı. Ama madalyonun diğer yüzü de sıkıntılı. İşte biraz önce verdiğimiz rakamlar, sanayi üretim endeksi olsun, ticaret hacmi endeksi olsun, bunlarda büyüme ile ilgili sıkıntı olduğunu görüyoruz. Bir de dinleyicilerimiz yine hatırlayacaktır, istihdamla ilgili verilere de değinmiştik birkaç hafta önce. Orada da işsizliğin arttığını görüyoruz. Yani 8.1'e yükseldi işsizlik.

0: büyüme, çeyreklik büyüme yine hatırlanacağı üzere orada da 2,5'lardayız ki potansiyel büyümenin oldukça altında. Ama bunlar tabii Merkez Bankası'nın istediği gelişmelerde, enflasyonla mücadelede. Gerçekten reel kesim finansman açısından çok ciddi zorluklar yaşıyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. İşte kongordatolar ya da diğer kapanan iş yerleri sayıları falan. Dolayısıyla Merkez Bankası biraz aşırı böyle kuyumcu terazisiyle sanıyorum tartarak bir karar vermek zorunda. Ama biraz daha birkaç ay örneğin Eylül enflasyonu okullar açılıyor. Yani öyle 3 Ekim'de açıklanacak Eylül enflasyonu ama çok yani
1: Parlak
0: şey parlak
1: olmayabilir, değil mi?
0: olmayabilir. Yani
1: Eylül
0: üçü
1: ayında masraflar çok artar çünkü.
0: kesinlikle o işte okullar açılıyor gerçekten. O servis ulaşım falan. Onun için şeyde 22 Ekim'de nasıl bir karar verecek ama şu anda beklentiler iki kez her iki toplantıda da 100 bas puan faiz indirmesi yönünde ve yılı da %35 yani şu anda 37 35'te kapatmak. Yani umarım kalan bu ay 4 ayda Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta enflasyon bir aylık tabii 1,2 1,3'ler seviyesinde ya da 1,5'ların altında olursa o zaman biz 29'larda bir enflasyonla yılı kapatırız. Ha, o zaman da %25 faiz oranı demek reel olarak 6 puan ki bugüne kadar da paranın TL'de kalması amacıyla da artı 6 puan yeterli görüldü. Ama tabii ki kur artışı da kontrollü bir şekilde gitmek kaydıyla. O zaman evet Merkez Bankası da iki kez kalan iki toplantıda 100 bas puan faiz indirebilir. Ama şunu da net bir şekilde aktarmak istiyorum. İndirmesi lazım faiz. Yani hakikaten yüksek faizin ekonomiye yarattığı zararlar çok çok nettir. Zaten ekonomiye giriş kitaplarının ilk sayfasında da yazar. Yani faizlerin kesinlikle yüksek olmaması lazım. Hakikaten olumsuz yansımaları çok kapsamlı, geniş ve derin oluyor. Bu yüzden Merkez Bankası alan bulur kendine, büyüme tarafı biraz buna izin verir, enflasyon buna biraz izin verir. Umarız Merkez Bankası kalan iki toplantıda faiz indirir.
1: İşi
0: Temenni.
1: zor Merkez Bankası'nın. Bakalım nasıl bir karar alacak? Hep birlikte takip edeceğiz. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: Mutlu akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. 15 ilde düzenlenen ailem güvende operasyonlarında 162 şüphe.

0: ile 9 dernek, 13 işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci için okullarda ilk ders zili çaldı. Yaz tatilinin ardından öğrenciler okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. PISA sonuçlarını hatırlattı. Işıl ışıl bir gençlik filiz veriyor, PISA sonuçları da bunu teyit ediyor dedi. Gençlere seslenen Erdoğan, onların moralinizi bozmasına izin vermeyin. Cumhurbaşkanı olarak sizinle iftihar ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu.
1: Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin 2025 PISA'da puanlarını en fazla yükselten ülke olduğunu söyledi. Ulaştığımız bu zirve bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlanan bir zaferdir dedi.
2: Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler eğitim alanında gerilerken bizim evlatlarımız 8 Eylül'de açıklanan PISA 2025 döngüsünde dünyada puanlarını en fazla yükselten ülke olarak göğsümüzü kabarttılar. Ulaştığımız bu zirve kendi evladına yürekten inanan, onun önündeki engelleri sabırla ve inatla kaldıran, istikbalini kimseye muhtaç olmadan kendi iradesiyle kuran bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlandırdığı büyük bir zaferdir. Bu vesileyle bu başarının her satırında alın teri bulunan aziz öğretmenlerimize, gayretleriyle bizleri asla mahcup etmeyen sevgili öğrencilerimize ve evladının yolunu sevgiyle, sabırla ve duayla aydınlatan bütün eğitim ailemize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Son 24 yılda eğitim öncelik vererek pek çok adım attıklarının altını çizdi. Akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik dedi. Cevdet Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu.
3: Biz insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahibiz. Bir nesli İyi eğittiğiniz zaman, bir nesli nitelikli hale getirdiğiniz zaman o nesil kendini yeniden üretiyor. Nesiller boyu bir etki oluşturuyorsunuz. İnsan yetiştirme meselesi en kritik mesele. Türkiye son çeyrek asırda bunu fazlasıyla başardı. Bunun etkilerini inşallah nesiller boyu göreceğiz. Hükümet olarak son 24 yılda eğitime öncelik vererek üniversiteye girişte fırsat eşitliğinden öğrencilerin barınma imkanlarını, bilim insanı ve Ar-Ge desteklerinden burslara, müfredat zenginleştirmesine kadar yüksek öğretimi çok yönlü dönüştürme kararlılığında olduk. Bu dönemde yüksek öğretime erişimi ülkemizin

0: tamamına yayarken akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye yüzyılı hedeflerine giden yolu inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşın derdini dert edinen bir yaklaşımla çalışıyoruz dedi Bakan Göktaş. Türkiye yüzyılı buluşmaları kapsamında Kastamonu'da konuştu.
2: 7 bölgemizi, 81 ilimizi donatan hizmetlerimizle Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolu inşa etmeye hep birlikte sürdürüyoruz. Her nerede olursan olsun vatandaşımızın derdiyle dertlenen bir teşkilatız. Ve bu anlamda da bu şekilde bu yaklaşımla ilerliyoruz. Bu bakış açısıyla kutlu davamızın yolunu yeni eser ve hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, eser ve hizmet siyasetimiz Anadolu insanın mayasıyla, Anadolu'nun suyu ve toprağıyla yoğruldu. Böylelikle AK Parti'nin hikayesi Türkiye'mizin hikayesiyle adeta bütünleşti. Geldiğimiz noktada bu hikaye 780 bin kilometrekare vatan toprağını aşarak bölgesel ve küresel ölçekte örnek teşkil ediyor.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat kredi ve finansman destekleriyle esnafın yanında olduklarını söyledi. Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası programında konuşan Bakan Bolat, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarıyla rol model haline geldi dedi.
3: Göreve geldiğimiz 23 yıl boyunca 5000 lira olan işletme kredisi limitini 1,5 milyon liraya çıkarmanın esnaflarımız açısından büyük faydalar sağladığını biliyoruz ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Esnaflarımıza 4 milyon 736 bin kez kullandırım anlamında 853 milyar lira finans desteğini %50 sübvansiyonla vermenin hamdolsun gururunu yaşıyoruz. Yeter ki esnaflarımız gelişsin, büyüsün, işlerini geliştirsinler diye. Onların yeni teknolojilere, yeni ekonomilere, dijital ekonomik sektörlere uyumu için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye, Allah'a çok şükür, siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı ile ve ekonomik gelişme hızıyla dünya liginde imrenilen, rol model olarak takip edilen bir ülke konumuna yükselmiştir.
1: İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğinde okullarda medya ve bilgi okur yazarlığı kulüpleri kuruluyor. Böylece öğrencilerin dijital dünyadaki dezenformasyonlara karşı analitik düşünebilen bilinçli bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptı. Bilgi çağının getirdiği en büyük tehditlerden birinin dezenformasyon ve kara propaganda olduğunu belirtti. Algı operasyonlarının sadece toplumsal huzuru değil çocukları ve gençleri de hedef aldığını kaydetti. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bu sabah 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine düzenlenen operasyonda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etmeye yönelik paylaşımlar yaptıklarını tespit ettiler. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları da belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek. Bakan Fidan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Görüşmelerde stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alınacak. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere iki ülke arasında çok taraflı platformlarda yürütülen mevcut işbirliği gözden geçirilecek. Türkiye'nin yakın zamanda ev sahipliği yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve COP31'e ilişkin istişarelerde bulunulacak. Gündemin bir diğer başlığını savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği oluşturacak. İki müttefik ülke arasında savunma sanayi, güvenlik ve askeri alanlarda devam eden işbirliğine ilişkin konular değerlendirilecek. Enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak gündem ve projeler de ele alınacak. Karabağ topraklarında altyapının iyileştirilmesi, enerji ve ticaret hatlarının işlevsel hale getirilmesi ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da görüşülecek. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de görüşmelerin ana başlıklarından olacak. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvuru başladı. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlar, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabiliyor. Ayrıca en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayişlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek. E-Devlet üzerinden yapılabilen başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacur, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi.
4: 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız ay uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Bugüne kadar yalnızca 8 ülke ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz ay araştırma programımızla ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz. Bilim tarihimize yön veren bilim insanlarımızın mirasını ay yörüngesinde gerçekleştireceğimiz bilimsel araştırmalarla yaşatacağız.
1: 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası sürüyor. Davanın bu haftaki duruşmalarında etkin pişmanlık ifadesi veren isimlerin de yer aldığı sanık savunmalarının alınması bekleniyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 80. duruşma başladı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla yakınları izleyici olarak katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Bu haftaki duruşmalarda etkin pişmanlık ifadesi veren sanıklar Murat Abbas, Yakup Öner, Ali Nuhoğlu'nun da aralarında yer aldığı sanıkların dinlenmesi bekleniyor. Davanın iddianamesinde suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu davada 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Davada 51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Butlan davasına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslim Sarı temyiz başvurusundan feragat edildiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istilal çabasında olduğu döneme dair yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Açıklamada Yunan makamlarının mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet ediyoruz denildi. Yunanistan'ın Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliam ve yıkımlar gerçekleştirdiği döneme dikkat çekildi. Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesine atıfta bulunuldu. Yunanistan'ın söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi kabul ettiği hatırlatıldı. İsrail basınından Türkiye'nin bölgesel yükselişine dikkat çeken bir analiz geldi. Kalkalist Ekonomi Gazetesi'ndeki yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelinmesi zor bir güce dönüştürdüğü belirtildi. Gazeteye göre Türkiye son bir yılda bölgesel etkisini önemli ölçüde artırdı. Türkiye'nin

Amerika Birleşik Devletleri ve Arap dünyasındaki nüfuzu genişledi. Orta Doğu'da kritik aktörlerden biri haline geldi. Böylece Türkiye'nin İsrail karşısında da giderek daha fazla nüfuz sahibi bir rakibe dönüştüğü ifade edildi. Türkiye'nin Gazze konusundaki tutumu ve bölgesel diplomasi trafiği de ele alındı. Ankara'nın Gazze Barış Kurulu'nun kurucuları arasında yer aldığına işaret edildi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dikkat çekildi. Türkiye'nin Suriye'deki rolü de analizde geniş yer buldu. Esed rejiminin devrilmesinin ardından Ankara'nın Şam yönetiminin en önemli destekçilerinden biri haline geldiği belirtildi. Türkiye'nin Suriye'ye güvenlik desteği sağladığı ve iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirmeye çalıştığı vurgulandı. Türkiye'nin 2 yıl içinde Suriye ile 5 milyar dolarlık ticaret hedeflediği de hatırlatıldı. Hürmüz Boğazı'nda bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran, Boğaz üzerinde bir Amerikan drone'unu düşürdüğünü açıkladı. Washington'da nükleer baskıyı sürdürüyor. İran yetkili Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler'in nükleer toplantısının düzenleneceği Avusturya'ya alınmadı. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarına bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu isimlerden biriydi. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda da 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sayın dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden özetler. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. 15 ilde düzenlenen ailem güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek, 13 işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Eski MİT mensubu Kaşif Kuzinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi.

0: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapanacak. Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor kozlarını paylaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkıyor. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Okçuluk Dünya Kupası finalleri Meksika'da yapıldı. Milli sporcularımız Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalayan yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Kayseri, Sivas 12, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli 17, İzmir, Samsun, Gaziantep 19, Manisa, Aydın, Diyarbakır 18, Antalya, Hatay 23, Adana 24, Şanlıurfa 22, Erzurum ve Ağrı 10 derece. Yol durumu. İnebolu Kastamonu yolunun 23-30. Kilometreler arasında sel hasarı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 27 ile 37. kilometresi arasında yol yapım çalışması sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Daniel Rodrigo Troncoso Murillo'nun Kolombiya'dan mektubuyla selamlıyoruz sizleri. Selamlar, yeni bir dinleme raporuyla tekrar sizlerleyim. Dün yayınlarınızı kısa dalga üzerinden dinleme fırsatı buldum. Ben bir vurmalı sazlar sanatçısıyım, yani perküsyonistim ve programlarınızda çaldığınız Türk müziklerini dinlerken dünyanın en iyi zillerinin Türkiye'de üretildiğini düşünüyorum. Bunu mesleğimle ilgili olduğu için özellikle belirtmek istedim. Yine altını çizmek istediğim bir başka konu da Türk çayı. Ülkenizde çayın çok içildiğini ve sevildiğini biliyorum. Ben de çay içmeyi çok sevdiğim için bu konudaki programlarınızı merakla dinliyorum. Sevgiler. Ve bir başka selamsa Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ne. Profesör Doktor Tahir Gilyacev'in mektubu. Merhaba, Türkiye'den yazdığınız Tatarca yayınlarınızı çok severek ve memnuniyetle dinliyorum. Suyla gelen kültür programı çok ilgimi çekmişti. Müzelerinize, tarihi yerlere, konserlere gitmek istiyorum. Yayınlarınızda Türkçe şarkılara da yer verirseniz çok memnun olurum. Ayrıca Ramazan ayında Kur'an ayetlerinin Tatarca açıklamalarını da duymak çok güzel bir duygu. Yayınlarınız çok zengin içerikli. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum, saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim Kökler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kadim Kökler başlıyor. Bu keyifli sohbeti radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor Tuna Ekim'le beraber Anadolu'nun ve hatta belki vaktimiz kalırsa dünyanın bitki zenginliğini konuşacağız. Çünkü Anadolu'nun bitki çeşitliliği dünyanın önde gelen ülkeleri arasında

0: yer alıyor. Dünyada sadece bu topraklarda yetişen endemik bitkilerin başka yerlerde eşi benzeri yok. Endemik de demek herhalde zaten bu demek değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Endemik demek evet o demek. Ancak belirli bir yerde yetişen ve onun dışında yetişmeyen bitkilere biz endemik bitki diyoruz. Yayılışları çok sınırlı. Ama bunlar bazıları mesela yalnız Ankara için endemik olabilir. Yani Ankara il sınırları içinde olur. Bazıları İç Anadolu için endemik olabilir. Bazıları Akdeniz bölgesi için olur. Bir kısmı da çok azı da Türkiye için endemik. Yani Türkiye'nin genel bir kısmında yayılış gösterebilir. Ama etrafı belirli bir sınırla çevrili olan yerde yetişen bitki demek endemik bitki.
0: Peki hocam, bir şeyin endemik olması, Türkiye'de çok olması, bu niye çok iyi bir şeydir ki?
1: Çok iyi bir şeydir. Şunun için, şimdi şöyle bir şey var. Biz henüz daha dünyada yetişen bitkilerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini tam olarak bilmiyoruz. Mesela ben bilim hayatımda çalıştığım sıralarda ancak %10'u belki şimdi %15 olmuştur. Bitki türlerinin %10'u hakkında bilgimiz var. Hangi hastalığa iyi gelir, hangi boyaya iyi gelir, hangi kimyasal bileşimi bizim işimize yarayabilir gibi bilgiler ancak %15 için var. %80'i için yok. Şimdi bu endemik bitkiler çok nadir bitkiler oldukları için bunlar hakkında hemen hemen bilgi hiç yok gibi. Yani hiç yok demeyeyim ama çok azı hakkında bilgimiz var. Onun için bu bitkilerin korunması ayrıca önem arz ediyor.
0: O zaman sizin çalışmalarınız sonucunda dünyadaki bitki literatürüne eklemiş olduğunuz türler bu anlamda da çok önemli olsa gerek değil mi
1: Tabii,
0: hocam? Yani
1: tabii.
0: bilinmeyen bir şeyi
1: Evet.
0: bir keşifle beraber literatüre aslında sunmak.
1: Aynen öyle oluyor. Şimdi şöyle çok rakamlarla boğmadan size birkaç örnek vereyim. Türkiye hakkında, Türkiye florası hakkında, bitkileri hakkında yazılmış birkaç tane ana eser vardır. Bunlardan bir tanesi İsviçreli botanikçinin 1800'lerde yazdığı Flora Orientalis yani Şark florası ona göre Doğu florası yani İsviçre'ye göre Doğu florası. Orada Türkiye'de 5000 tane bitki yetiştiği, 5000 tür yetiştiği yaklaşık olarak söylüyorum ifade edilir, verilir, kaydedilir yani. Daha sonra ondan 100 sene sonra yani 1960'larda Türkiye florası yazılmıştır. Ve esas adı da Türkiye ve Doğu Ege Adaları florasıdır. Yani bizim Doğu Ege Adalarını Türkiye florasına dahil etmiştir bir İngiliz.
0: Sonradan.
1: Bu evet çok enteresandır o. Şu andaki o 12 ada falan diye
0: Allah razı olsun bize
1: ama biz onu
0: yakıştırmış.
1: kullanamadık. Onu da söyleyeyim size laf arasında. O bilgiyi de kullanamıyoruz. Halen de kullanamıyoruz. Doğu Ege Adaları florasında bu sayı yani 100 sene sonra 9000'e çıktı.
0: Dünyada ne
1: Şey
0: kadar
1: 8000'e.
0: toplam?
1: Dünyada 250-300 bin civarında. Tabii dünyada da iyi bilinen bölgeler var, bilinmeyen bölgeler var.
0: Mesela dünyada şu anda bilinenler arasında
1: Evet.
0: Anadolu dışında böyle çok
1: Evet.
0: iyi bir bitki çeşitliliği var dediğiniz yer neredir hocam?
1: Tropikler.
0: Öyle mi?
1: Tabii yani hani biz Türkiye çok zengindir, zengindir diyoruz da biz ılıman kuşakta yani ülkeleri
0: Kendi
1: arasında tabii
0: kategorimizdeyiz.
1: kendi kategorimizde yarışmamız lazım. Yaklaşık olarak biz de 12 bin civarında, 12 bin belki 13 bin olmuştur son zamanda veya yaklaşmıştır. Bir türümüz var. Ama mesela bu tropiklerde 20 bin, 30 bin hatta bazı ülkelerde 40 bine falan çıkar. Mesela onlarda olup da bizde olmayan çok zengin tür orkideler vardır. Hani bu şimdi çiçekçilerde satılan ondan sonra güzel orkideler. Mesela onlardan bizde ancak toprak orkidesi dediğimiz onlar bitkilerin üzerine yetişir. Orkideler daha çok. Bizde toprakta yetişen türleri
0: Simbiyoz bir
1: var.
0: ilişkiyle.
1: Evet ama tropiklerde ağaçlar üzerine yetişen orkideler vardır.
0: Mesela
1: Yani
0: kahve gibi değil mi? Kakao
1: tabii
0: gibi,
1: tabii
0: kahve gibi,
1: onlar
0: onlar
1: gibi.
0: da o
1: Tabii
0: bölge.
1: tabii tabii.
0: Peki hocam, şunu merak ederim hep. Yani önemli olan çokluk mudur? Örneğin Anadolu'da denilir ki çörek otu binlerce yıldır vardır ve dünya tıp tarihinde de iyi bir şeydir. Yani hani çok olmayabilir ama Anadolu'daki bu bitki çeşitleri ülkelerimizin böyle dünyada önemli işlevleri vardır denilebilir
1: mi? Pek tabii. Şimdi dünyada birkaç tane bitki coğrafyası, çok fazla şeye girmeden anlatmaya çalışıyorum. İklim kuşağı var. Bu iklim mesela Türkiye ile ilgili olanı Akdeniz vardır. Ondan sonra Avrupa, Sibirya deriz biz. Karadeniz tarafında vardır. Bir de bizim İran, Turan dediğimiz, yani Orta Anadolu, Doğu Anadolu falan. Şimdi buralarda özellikle Akdeniz'de falan yetişen kokulu bitkiler var mesela. Ondan sonra bunlar anormal parfümeri sanayinde veyahut da buna benzer şeylerde çok fazla kullanılan bitkiler.
0: Farmakoloji belki.
1: Farmakolojide kullanılanları var tabii. Diyeceğim, yani Anadolu'nun böyle bir enteresan tarafı var. Mesela Avrupa'da, o Avrupa Sibirya deriz. Oradaki bitkiler yani çok enteresan değildir.
0: Tatsız tuzsuz şimdi, kuzeye gittikçe.
1: Mesela ben öğrencilerime onu derim şimdi. Öğrencilere çok fazla ders anlattığınız zaman haliyle uykuları gelir tabii. Ben uyansınlar diye derim ki Karadeniz bölgesini ben hiç sevmem.
0: Oo şimdi hocam Rizeliyim.
1: Eyvah. Şimdi olur mu? Hiç sevilmez mi Karadeniz bölgesi? Onlar da sizin gibi böyle bir hemen şey gösterirler. Aa hocam ne demek istiyorsun falan diye. Benim de istediğim o zaten. Onların uyanması. Şimdi Karadeniz bölgesinde bütün Avrupa'da yaygın olan bitkilerdir zaten. Yani o Avrupa Sibirya dediğimiz tamam yeşillik çok güzel. Ondan sonra ormanları çok bol. Fakat dediğim gibi tür çeşitliliği bakımından veyahut da o demin bahsettiğimiz endemik bitki bakımından ancak çok yükseklerinde falan vardır bazı endemik bitkiler. Ama Akdeniz bölgesi öyle değil. Akdeniz bölgesinde daha ilginç, daha enteresan bitkiler var.
0: Hocam sizin isminizin verildiği Ekiminya galiba değil
1: Ekiminya,
0: mi?
1: Evet.
0: Ekiminya. Nasıl buldunuz, nerede buldunuz?
1: Ben bulmadım onu. Şöyle, onun hikayesini çok kısaca anlatayım. Şimdi konuyu açıyor.
0: Hocam bir 30 dakikaya istiyorum ki böyle hani sizi bulmuşken anladım, her şeyi alalım.
1: Anladım. Şimdi şöyle, Huber Murat diye İsviçreli bir adam var. Bu Huber Murat İsviçreli bir ekonomist, botanikçi değil. Ama kendini anormal botanikte yetiştirmiş. Biz onlara yurttaş bilgin diyoruz. Çok değerli bir kişi ve onu da en son gören, ölmeden evvel gören botanikçi benim. Kendisini ziyaret etmiştim. Edirne'ye giderken birkaç bitkimi götürdüm falan. Ondan sonra da kısa müddet sonra da vefat etti. O bir bitki buluyor bizim Ege bölgesinde ve bir isim veriyor. Fakat diyor ki benim içim ısınmadı bu. Verdim ama yani vermesem de olurdu falan gibi ama şimdilik öyle vereyim falan diyor.
0: İdareten.
1: Bir isim veriyor. Evet, idareten bir isim veriyor. Fakat daha sonra Türkiye florası yazılırken bizim bir Türk botanikçisi arkadaşımız diyor ki ya bunun böyle olmaması lazım. Yani Huber Murat yanlış yapmış bu işi. Bunu düzeltmemiz lazım diyor. İngiltere'ye gitmişti kendisi Edinburgh'a. Edinburgh'da bu konuda uzman bir İngiliz botanikçisiyle o bitkinin adını değiştiriyorlar. Ve benim adımı veriyorlar. Yani ben bulmadım bitkiyi. Bitkiyi bulanlar başka ve benim adımı veriyorlar. Çok enteresan bir hikayesi var. Onu da madem söyleyeyim.
0: Hocam.
1: Bu benim adımı verdikten sonra yayınladılar bunu. Tamam güzel. Hakikaten Türkiye'de ilk defa bir bitki cinsine adı verilen kişi.
0: Maydanozgiller familyasından.
1: Bravo. Evet. Bakın sizin bayağı bilginiz.
0: Dersime çalıştım hocam sizin gibi.
1: Bayağı bilginiz var.
0: Duayen.
1: Çok güzel. Maydanozgiller familyasından bir bitki bu. Pek böyle güzel gösterişli değildir ama olsun. Benim adım veriliyor. Ona yakın bir yerde başka bir türü bulundu bunun. Ve o türede benimle beraber aynı gün doçentlik sınavına giren Ege Üniversitesi'nden, adını da analım, Özcan Seçmen diye bir meslektaşımız vardır. Onun adını verdiler.
0: Ne güzel.
1: Ve bitkinin adı Ekimiye Özcan Seçmeni. İkimizin de adı oldu. Böyle enteresan bir hikayesi var. Madem açtınız konuyu onu söyleyeyim.
0: Açtırma kutuyu söyletme kötüyü derler ama biz ne güzel ki sizin evet, anılarınıza talibiz bugün hocam. Şimdi tabii hocam botanik biliminde de biraz ekoller var. Sizin için Carlinen ekolü deniliyor.
1: Evet.
0: Bir dönem çünkü herhalde bu, özellikle ben bir kitap okumuştum. Çin Çim uygarlığı demişti günümüz için. Yani çimler ne zaman ki o şatoların çevresinde ekilmeye başlanmış. Bunun varlıklı olmanın göstergesi olarak ve dünyada şu anda en büyük ekonomilerden biri çim ekonomisiymiş.
1: Evet, evet.
0: Hocam biz bu programda kadim köklerde hep köklerimizin peşine takılıyoruz aslında. Bazen hiç ummadığımız yerde çok keyifli bir kökün izine rastlıyoruz. Anadolu deyince aklımıza hep Ankara sevgi çiçeği, evet, işte Şırnak ters laleler. Sizin böyle gönlünüzde şu

0: Şeyin madem söylediniz, esas adını söyleyeyim ben. Yanar dönerdir. Evet, yani onun esas
1: Sevgiyle yanıp dönmek de pek.
0: değil. Niye sevgi çiçeği dendi? Benim bir öğrencimle ilgili bir çalışma yaptı. Ve o çalışma sırasında da bunun adı sevgi çiçeği olsun dedi. Niye? Bu çiçek Ankara civarında zaten başka yerde yetişmez. Mayıs ayında çiçek
1: Açar.
0: açar. Mayıs ayı da anneler günü biliyorsunuz.
1: Evet,
0: Dünyada çok kullanılan,
1: kutlanıyor.
0: Türkiye'de
1: Evet.
0: de çok
1: Son
0: hararetle şey
1: yıllarda.
0: edilen, kutlanan babalar günü o kadar değil ama anneler günü iyi kutlanır. Dolayısıyla dedi ki sevgi çiçeği olsun adı dedi. Ondan sonra da
1: Ondan sonra.
0: ondan sonra yani daha sonra verildi ama da ondan evvel adı dediğim gibi yanar döner. Çünkü bitkiyi bilirseniz eskiden şey edilirdi, çiçekçilerde falan satılırdı. Şimdi tabii yasaklandı toplanması doğadan. Tek yıllık tabii bitki olduğu için üretimi esasında kolay. Fakat üretildiği zaman çok gösterişli güzel olmuyor benim gözlemlerim. O sevgi çiçeği dediğim gibi bunlardan bir tanesi. Şimdi tersaneye gelince
1: Çok
0: tersane
1: narin değil mi hocam? Ben onu Şırnak'ta dağlarda gördüm.
0: güzel, çok gösterişli, çok güzeldir. Esasında mesela bir saksı bitkisi falan olabilir ama niye olmaz biliyor musunuz?
1: Niye?
0: Polenlerini devamlı döker. Yani bir yere koyduğunuz zaman polenleri falan onun için pek
1: Kontrol altında tutulamıyor.
0: evet kontrol altında tutulmaktan çok şöyle dediğim gibi süs bitkisi olarak pek tercih edilmiyor. Yalnız bahçe bitkileri yani bahçede olabilir. Esasında bizde Türkiye'de Doğu Anadolu'da yetişir. Yani başka yerde doğal olarak yetişmez. Ama Türkiye'nin çoğu yerine gittiğiniz zaman bu bitkiyi görebilirsiniz. Daha çok göçmenler yani Bulgaristan'dan veya Yugoslavya'dan falan zamanında göçmüş aileler oralarda süs bitkisi olarak kullanılmış. Gelirken soğanlarını getirmişler ve üretmişler Türkiye'de. Yani Türkiye'de başka yerlerde rastladığınız zaman işte Isparta'da vardır, Ege bölgesinde gibi birkaç yerde vardır. Ama bunlar daha çok süs bitkisi olarak insan tarafından geliştirmiş, doğal değil.
1: Anadolu'daki bitkilerin kültürümüzde, mitolojide de tabii yeri var. Mesela bunlardan biri çiğdem çiçeği. Hititlerde bayramı bile var. Baharın gelişini onunla kutluyor. Mesela onunla ilgili hiç şeyiniz var mıdır çiğdem çiçeği?
0: Yani ben
1: Nasıl
0: mitolojik
1: bulursunuz?
0: olarak bir bilgim yok. İşin doğrusunu söyleyeyim. Benim asistanım vardır. O hastasıdır kurukların yani çiğdemlerin. Çiğdemlerin yalnız şöyle bir özelliği var. Türkiye florası demin bahsettiğim kitap yazıldığı sırada Türkiye hatırımda yanlış kalmadıysa 40 civarında, 40-50 civarında çiğdem biliniyordu. Şimdi bu sayı hemen hemen 2 misli çıktı. Bir sürü yeni tür, yeni çiğdem türleri bulundu. Tabii çiğdemin şöyle bir özelliği var. Hemen ilkbaharda kar kalktıktan sonra kışın çiçek açıyor. Dolayısıyla ilk baharın habercisi olan bitkilerden bir tanesi çiğdem. Şimdi şu anda Türkiye florasında yani ilk ona giren tür sayısı bakımından böyle bir zenginliği de oldu. Çok da güzel. Bir kısmı ilkbaharda açar, bir kısmı sonbaharda açar. Bir de kıştan evvel açanları var. Yani çiğdemi böyle ama hakkında çok şiirler yazılmıştır dediğiniz gibi.
1: Evet. Bir de hocam bazı bitkiler daha torpilli gibidir sanki böyle
0: Ne
1: görüntüsü
0: bakımdan?
1: sebebiyle. Mesela işte erguvanlar.
0: Evet.
1: Benim de nazarımda nergis yaratılmış bitkilerin içindeki en güzel kokulu olandır nergis.
0: Evet.
1: Siz nergisle ilgili...
0: Nergis, evet Türkiye'nin çoğu yerinde var nergis. Tabii o da biz bunlara geofit diyoruz yani soğanlı bitki. Kökleri biliyorsunuz soğanlı bunların. Bu nergisler hemen hemen ilkbaharın başlarında çiçek açan çok güzel görüntülü. Aynı zamanda oldukları yerde de bol miktarda çiçek açan ve çok güzel görüntü veren bitkiler. Erguvan da öyle ve bunun gibi bir sürü daha
1: Hocam
0: var.
1: bütün yani ağaçlara da peki sizin konunuzun içine girebiliyor mu?
0: Ağaçlar girer ama ağaçlardan daha çok şeyler bilirler. Ormancılar ilgilenir. Orman botaniği. Tabii biz de ilgileniriz ama onların bilimsel taraflarıyla daha çok orman botanikçileri vardır. Eski rahmetli oldu birkaç tane Faik Yaltırık Hoca vardı ve onların hocaları falan vardı. Ama biz daha çok otsu bitkiler, otsu çalımsı bitkiler, botanikçiler onlarla uğraşırız.
1: Sizin peki hocam bu özellikle sahadaki çalışmalarınızda ya da görüp böyle hani hayranlık duyduğunuz, aşık olduğunuz sorsam.
0: Bitki mi?
1: Bitkiler.

0: Evet,
1: bitkilerin.
0: Anadolu
1: İşte dediğim gibi
0: coğrafyası.
1: yani
0: Çocuklar arasında ayrım yapmıyoruz ama hani belki vardır böyle
1: hiç
0: birazcık da.
1: yok yok hayır. Hakikaten samimi söylüyorum. Diğer bitkiler arasında yok yani.
0: Evet. Peki Yasemen desem?
1: Olabilir tabii. Yasemen tabii doğal bitki değil. O daha çok
0: Değil
1: şey.
0: mi?
1: Tabii yani daha çok
0: Islah mı hocam?
1: esasında bir tane Jasminum diye Yasemin'in yabanisi vardır ama o öbürü kadar yani bizim bildiğimiz Yasemin kadar gösterişli ve güzel değildir
0: Ya
1: yani.
0: ona da mesela çok böyle üzerine şiirler yazılır
1: Albenli.
0: da
1: Tabii.
0: açma Yasemen.
1: İşte bahçelerde falan üretilen Yasemin hem güzel kokulu bir çalımsı bir bitki tabii.
0: Peki hocam, lale.
1: Evet.
0: Sana sarı laleler aldım çiçek
1: Evet.
0: pazarından.
1: Evet.
0: Türkiye deyince, Anadolu deyince lalenin bu kadar bir baskın tür olması, çeşit olması, bütün şiirlerde onun öncelenmesi. Buna nasıl yaklaşırsınız?
1: Şimdi lalenin şöyle, lale Anadolu bitkisi diye bilinir. Avrupa'ya Türkiye'den götürülmüştür falan tabii yani
0: Denir.
1: dolayısıyla. Ama lalenin esas ana vatanı Orta Asya'dır.
0: Aa,
1: Tabii.
0: o zaman Türklerin o göç yollarıyla mı
1: Aynen
0: geldi?
1: öyle,
0: Hiç
1: aynen
0: bilmiyorduk
1: öyle.
0: hocam
1: Tabii
0: bunu.
1: tabii o esas yani lalenin gen merkezi diyelim. Biz gen merkezi diyoruz. Yani çok sayıda türünün yetiştiği yer. Hani bizde de tabii çok güzel lale türleri var. Sarısı, kırmızısı, çeşitli renkleri. Fakat esas şey Orta Asya'dır. Yani lale oradan Türkiye'ye doğru
0: O
1: geldi.
0: zaman o yolla
1: Tabii
0: gelen bir
1: o
0: hikayesi
1: yolla
0: var onun
1: Türkler
0: da.
1: getirdi. Bir de dediğim gibi soğanlı bitki bu da. Taşıması kolay. Soğanı alın getiriyorsunuz. İstediğiniz yere diktiğiniz zaman tekrar size bir lale daha veriyor. Türkiye'ymiş gibi biliniyor. Anadolu'ymuş gibi daha doğrusu. Lalenin ana vatanı. Tabii Türkiye'de de çok çeşidi var. Lalenin mesela son benim meslektaşlarım buldu. 150 yıllık lale toplanmayan bir lale kökü kesildi. Yok oldu zannediyordum. Geçenlerde bulundu tekrar bir daha bulundu falan. Lalenin öyle bir özelliği de var.
0: Hocam, Orta Asya'dan gelen lale gibi benzer var mı başka bizim şu anda bilmediğimiz ama
1: Valla
0: oradan
1: benim
0: geldiği?
1: aklıma gelen şu anda aklıma geliveren lale vardır yani. Başka da bitki belki vardır.
0: Kirazı sormak isterim o zaman.
1: Evet,
0: Bilmiyorum kirazla ilgili.
1: kirazın
0: Yani Giresun
1: ana
0: mudur,
1: ya
0: kiraziz
1: işte
0: doğru mudur?
1: doğrudur tabii. Yani zaten adı da oradan geliyor.
0: Peki mesela Japonya'da hani kiraz çiçeği
1: Şimdi
0: festivali
1: o
0: yapılıyor.
1: başka
0: O
1: ama.
0: yabanisi
1: O
0: mi?
1: kültüre alınmış o.
0: Islah edilmiş hali.
1: Tabii sakura.
0: Evet, sakura.
1: Sakura
0: Sakura.
1: dedikleri Japonların o kültür alımı süs kirazı onlar. Meyve veren falan değil. Esas bizim yabani kirazlar Giresun
0: Giresun.
1: dediğiniz gibi
0: Kiraziz.
1: yani işte bu Karadeniz bölgesinde ve o civarda oralardan kökenlenme.
0: Evet. Günümüzde peki hocam hala da dediniz ki dünyadaki bütün bu gelişmeye, toplanmaya da tabii devam ediyor. Karadeniz bölgesinde mesela kumar çiçeği vardır,
1: Evet.
0: sarısı vardır,
1: Evet,
0: mavisi
1: mavisi
0: vardır,
1: vardır. Evet.
0: karayemiş vardır.
1: Tabii.
0: Bunların peki daha çok kuzey ülkelerinin ortak mirası
1: Tabii
0: mı
1: tabii
0: bunlar?
1: bunlar vaksimumlar falan, yaban mersinleri falan var. Mesela Türkiye'de toplanımı ihraç ediliyor bunlar.
0: Likapa dediğimiz
1: Evet,
0: eskiden.
1: Likarba dediğimiz bravo. Sizin o tarafta, siz neresindensiniz?
0: Hemşin
1: Rize'nin
0: hocam.
1: hemşinden.
0: Evet.
1: Ha,
0: Ama
1: ve
0: çay bizim değil.
1: çay tabii bizim değil yani çay Türkiye'de üretilmiş işte o bazı bitkiler var Türkiye'ye getirilmiş uygun iklimlerde üretilmiş çay onlardan bir tanesi evet.
0: Evet, bazen de ama mesela çayı şey düşünürüm, hikayesi. Muhtemelen gelirken bir tedirginliği vardı. Yolda gittiğim yeri sever miyim, sevmez miyim? Ama herhalde o da bizi sevdi gibi. Buraları sevdi
1: Tabii
0: gibi
1: tabii
0: hocam.
1: tabii çok sevdi yani Karadeniz bölgesinde çok yaygın. Yani Orta Karadeniz'e kadar gelen benim bildiğim
0: Trabzon'un belli bir
1: Trabzon'da
0: bölgesine
1: falan tabii
0: kadar.
1: oralarda çok. Giresun'a dayanıyor falan ama daha çok Doğu Karadeniz'de evet.
0: Hocam bir de biz bu kurakçıl bitkileri
1: Evet.
0: veya bozkır ekosistemindeki böyle minik minik küçük küçükleri onları böyle bir negatif ayrımcılık yapıyoruz ya da onları bitkiden çok saymıyoruz. Onların florasını, faunasını çok da önemli değilmiş gibi zannediyoruz. Anadolu'da bu anlamda da nasıl bir zenginliğimiz var dilerseniz ona da bir küçük.
1: Şimdi şöyle kısaca söyleyeyim. Demin de bahsettim kısaca. Türkiye'de tür çeşitliliği olarak sizin dediğiniz o bozkır en fazla türe sahip olan
0: Bir küçük
1: şeydir.
0: küçüktürler
1: Evet,
0: ama.
1: küçük olmalarının sebebi oradaki ekolojik şartlar onu gerektirir. Nem azdır, yağış azdır. Yani o Karadeniz bölgesindeki devasa ormanlar.

0: falan yoktur tabii Bozkır'da ama anormal bir tür çeşitliliği vardır. Mesela Ankara'nın söyleyeyim size tür sayısı 2500-3000'e yakındır. Avrupa ülkelerinin çoğundan fazladır.
1: Bir ülke kadar neredeyse.
0: Ülke kadar tabii.
1: Türkiye'de o zaman en zengin neresidir?
0: Akdeniz.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz.
1: Bir Rize diyesiniz, bekledim ama hocam. Sanırım
0: Rize,
1: orman altı
0: tabii
1: çok
0: yani
1: oynuyor, değil
0: şimdi
1: mi?
0: onun özelliği başka.
1: Evet.
0: Yani yoğunluk, yeşil yoğunluğu tabii yani o Karadeniz'de hiçbirisi
1: Evet.
0: yarışamaz da. Ama tür sayısı bakımından, endemik tür sayısı bakımından falan Akdeniz ve dediğim gibi İç Anadolu, Doğu Anadolu. Mesela endemik tür sayısı en fazla olan bölgeleri derseniz biz bir Anadolu çaprazı deriz. Giresun'dan başlayıp aşağı Hatay'a doğru inen bir tasavvur edilmiş bir çizgi vardır.
1: Yol gibi sanki
0: Evet,
1: hat.
0: sanki bir yol gibi. Biz ona Anadolu çaprazı deriz. Anadolu diagonali veyahut bilimsel adıyla. O diagonal üzerinde yetişen en endemiklerce zengin olan bitkiler oralarda toplanmıştır. Veyahut da Akdeniz bölgesinde. Akdeniz bölgesi çok zengin. 700-800 tane endemiği var.
1: Vaktimi aştım ama hocam bunu
0: Öyle mi?
1: sormazsam
0: Eyvah.
1: arılar ağzının tadını bilip güzel renklere mi giderler? Bu anlamda da böyle dünyada ve Anadolu'da arıların yoğun gittiği yerlerde bitki çeşitliliği çok mudur hocam?
0: Tabii. Şimdi arılar Türkiye'de nerede en çok arı olur? Oradan siz hemen şey edin. Doğu Anadolu'da değil
1: Kars,
0: mi?
1: Karadeniz,
0: İşte
1: işte Muğla
0: inin
1: tarafı.
0: aşağıya. Muğla. Arı çok fakat oradaki çiçekten çok çam balıdır.
1: Aa evet,
0: Ha,
1: o biraz
0: bir de
1: Çingora'nın orman varlığı.
0: yani öyle bir değişiklik var o Muğla falan civarında. Ben de bilmiyordum. Bir seyahatte söyledi bizi arıcı. Dedi ki efendim dedi bizi de Eylül ayında dedi gideriz dedi, döneriz geriye Muğla'ya. Efendim Doğu Anadolu'yu falan dolaşıp ondan sonra da çam balı çamlardaki böceklerden elde edilen bal diye oradaki başka.
1: Evet.
0: Ama orada tabii bal bitkileri de çok yani Muğla'da yazın bal
1: Evet.
0: bitkileri var ama sonbaharda da
1: Hatta
0: şeyde.
1: bakanlık şimdi yeni yeni bal ormanları yapıyor. Hocam süremiz bitti.
0: Öyle mi? Hay
1: Evet.
0: Allah ne güzel
1: Çok çok
0: sohbet
1: teşekkür
0: etmişti.
1: ediyorum. Bugün Kadim Köpler'de çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Duayen botanikçi Profesör Doktor Tuna Ekim bizimle beraber bitkilerin köklerinin peşinden Anadolu'yu şöyle bir kuş uçuşu,
0: Şu kuş
1: değil
0: uçuşu
1: mi?
0: sağ.
1: Bir baktık.
0: Yukarıdan drone'la şöyle
1: Drone'la bir
0: bir
1: baktık
0: şimdi.
1: böyle köklerine doğru.
0: Evet.
1: Çok çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Haftaya yine tabii kadim köklerin peşinden Anadolu'yu arşınlamaya devam edeceğiz. Derinlere ineceğiz. Bazen bu hikayede Orta Asya'ya gidiyoruz. Dünyanın farklı yerlerine de gidiyoruz. Bu keyifli programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Sesimizi sizlere bugün Tolga Kök'ten ulaştırdı ve ben sunucunuz Mine Ataman bu keyifli sohbetlere sadece eşlik ediyorum. Haftaya farklı bir programda konuşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kadim Kökler.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyenler, şimdi Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam. Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.

0: Reklam. TRT Radyo 1. Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancımet Sigortam.net.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri.

0: SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
4: Gaziantep'ten iyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir yanda Gaziantep Futbol Kulübü, diğer yanda Fenerbahçe ve 5. haftanın kapanış maçında iki takım karşı karşıya geliyor. Zorlu bir maç bizleri bekliyor ve takımlar artık seremonide ve hakem bu akşam Mehmet Türkmen, onun yanında iki kaptan Maxim ve Şikrinyar birbirlerine başarılar diliyorlar. Gaziantep'te yaklaşık 10-15 bin taraftarın bulunduğu tribünlerin önünde mücadele birazdan başlayacak. Teknik yayında görevli arkadaşım Semih Ballı ile birlikte bu akşam sizlere bu yayını kusursuz bir şekilde iletmenin çabası içinde olacağız. Ve Erhan Seven de yorumlarıyla 90 dakika boyunca bizimle birlikte olacak. İyi akşamlar Erhan Seven.
3: Teşekkürler sevgili Erdoğan Arıkan. İyi yayınlar dilerim. İnşallah güzel maç aktarmış oluruz. Aktarırız seninle beraber. Keyifli, güzel. Gollü, çok gollü kısmında değilim ben. Çünkü çok fazla gollü handball maçları gibi sevmiyorum ama iyi pozisyonlu, heyecanlı bir maç olursa da memnun olur tabii ki.
4: Fenerbahçe'nin orta sahasına baktığımız zaman bol gol vaat eden bir orta saha değil. 3 ön libero ile oynuyor Fenerbahçe. Evet. Kante, İsmail, Gündüz'ü ama ileri uca baktığımız zaman da çok fazla gol vaat eden bir ileri uç. Evet. En uçta Lukaku oynayacak bu akşam. İlk kez 11'de oynuyor Fenerbahçe'de. Kerem Aktürkoğlu bir kanatta, Mason Greenwood da diğer kanatta oynayacak. Savunma Mert Müldür, Şikrinyar, Ake, Archie Brown, kalede de Ederson var. Gaziantep Futbol Kulübü'nün hemen kadrosunu verelim. Yenilenen bir kadro: Tobias kalede, Perez sağ bek, sol bek Kerim Çalhanoğlu, Albena ve Arda Kızıldağ. İki stoper Ulrich Meleke, orta alanın ortasında Sorescu, Gidado, Maxim ve Kozlovski hücuma biraz daha yakın oynayacaklar. İleri uçta Gaziantep Futbol Kulübü'nde neredeyse kendini tekrar bulmuş bir isim Halil Dervişoğlu bu akşam gol ümidi olacak. Erhan Seven, hemen ilk izlenimler için sözü sana bırakayım.
3: Evet, Fenerbahçe Roma maçına göre iki farklı isim var. Gündüz'ü cezalıydı, burada var. Lukaku 11'de, senin de bahsettiğin gibi. Diğer isimler aynı. 4 gün sonra önce oynanan maçın 9 oyuncusu aynı. Tabii bu maçın Fenerbahçe'de İsmail Kartal boyutuyla farklı bir şekilde maça çıkışı var. İsmail Hoca ile beraber bilindiği üzere Roma maçına çıkıldı. İyi de oynandı. Fena olmayan da bir skor alındı ama hoca istifa etmişti. Daha sonra

0: Sonra Aziz Başkan istifayı kabul etmedi. Ertesi gün yapılan görüşmelerle tekrar döndü. Bugün maç öncesi demecini de dinledim. Futbolcuları da dedi, döndüğüme çok memnunlar dedi. O süreçte de futbolcuların da İsmail Hoca arayıp dönmesi yolunda kendisiyle görüşmeler yaptığını da biliyoruz. O görüşmelerin de olumlu sonuç verdiği ve bugün de sahada olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sadece futbolcunun isteği değil, camianın genel bir isteği de İsmail Kartal'ın kalması yönündeydi. O da sahada yerini alıyor. O da nostalji yapıyor. Yıllar öncenin Antep takımında da forma giymişti. Tabii çok çok eski tarihler. Onu da hatırladım. Ufak bir nostalji yapalım. Maç da başladı, başlamak üzere diyelim. Antep takımı yenilenen bir ekip. Onu da Antep takımında aslında 7 puanla da şu anda fena almayan bir yerde. Hoca değişikliğine gittiler. Orhan Hoca ile onlar da yoluna devam ediyor.
1: Erhan Seven puan durumunu çok kısa olarak özetledi. Hemen bu akşamki tablo takımları nereye taşıyabilir onu da söyleyeyim. Gaziantep Futbol Kulübü eğer bu maçı kazanırsa, Fenerbahçe'yi bu akşam yenebilirse 3. sıraya kadar yükselme şansı var. Fenerbahçe kazanırsa 4. sıraya kadar çıkabilir. Yani puan durumuna baktığımız zaman Gaziantep Futbol Kulübü 7.likten 3.lüğe, Fenerbahçe'de 11. sıradan 4.lüğe kadar gidebilir. Öylesine önemli bir maç ve mücadele başlıyor. Sağ kanattan Fenerbahçe çıkacak şimdi. Orta alandan gelen oyuncu Kante oldu. Geriye doğru oynadı. Şikrinyar sağ kanada gönderdi ama pas yerini bulmadı Gaziantep Futbol Kulübü. Araya girdi ve sol kanattan gelişen atağını izliyoruz. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü'nün sol kanatta Kozlovski içeriye doğru baktı. Atan yönünü sağ kanada çevirdi. Perez hareketli. Perez kontrol etti. Ceza alanının yanındaki boşlukta tekrar içeriye dönüyor. Kozlovski bir kez daha aldı. Yerde Mehmet Türkmen devam dedi. Mason Greenwood kontrol etti ve rakibini şimdi üstüne gidiyor. Mason Greenwood'da gelişen Fenerbahçe atağını izliyoruz. Ama Gaziantep Futbol Kulübü'nde Kozlovski yerde hala kalkamadı ve onun kalkmasını bekledi biraz atağı olgunlaştırmak için Fenerbahçeli oyuncular. O da kalkınca şimdi tekrar yan paslarla Fenerbahçe oyunu tekrar kuruyor. Geriye doğru Ederson'a gönderilen bir top. Ederson topu aldıktan sonra Şikrinyar'a gönderiyor. Fenerbahçe'de Asensio ve Osterwolde sakatlığı nedeniyle bu maçta oynayamıyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nde de Fuat Bavuk ve Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle oynayamayan oyuncular. Mason Greenwood geriye doğru oynadı. Kante, Kante'den içeriye Nathan Ake'ye kendi yarı alanında paslaşıyor Fenerbahçe. 3. dakikaya geldik ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şikrinyar topu aldıktan sonra sağ kanatta Mert Müldür uzun oynadı. Savunmanın gerisine Lukaku hareketli, kaleci Tobias çıkıyor ve tam kale ceza alanının ön çizgisinde topu kontrol etmeyi başarıyor ve top da taca doğru gidiyor. Orta çizgi ile taç çizgisinin birleştiği yerden taç atışını Gaziantep Futbol Kulübü kullanacak. Fenerbahçeli futbolcular kullanmayı düşündüler. Az önce savunmanın gerisine kritik bir top göndermişti Mert Müldür ama yetişemedi orada topa Lukaku. Sayın dinleyiciler, bu arada şimdi taç atışı kullanıldı. Fenerbahçe topu kazandı ve Nathan Ake hemen solundaki arkadaşına bıraktı. Orta alana yakın bir bölümde ilk sarı kartı çıkaran bir faul geliyor sayın dinleyiciler. Mehmet Türkmen sarı kartını kullandı. Orta alanda Ulrich Meleke, fil dişi sahilli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'yla girdiği ikili mücadelede sarı kart görüyor. Az önce biraz sert bir şekilde müdahaleyi yapıyor ama yaralayıcı bir müdahale değil, sadece itme diyebiliriz. Bu itme ona bir sarı kart getirdi. Evet, erken maçın dakika, hemen başında.
0: Erken dakikalarda bu tür pozisyonlara kart vermemeye özen gösteriyor hakemler. Maçı yani kırmızısız bitirmek anlamında biraz ağır olduğunu düşünüyorum. Aşağıdan Kerem'e ayağıyla bir temas var. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi itme ağırlıklı bir faul. Mehmet Hoca'nın hemen de önünde oldu. Onu da söyleyeyim yani. Hoca en yakın kişiydi. 3-4 metre mesafe vardı. Tabii bu tür değerlendirmede bakalım. Yani bu ve benzeri pozisyonlara kart çıkaracaksa Mehmet Hoca maçı sonunda bir iki kırmızı kartla bitirebilir, evet, diye düşünüyorum açıkçası. Biraz erken ve ağır oldu.
1: Bakalım bundan sonraki dakikalarda biraz daha belki maçı kontrol altına almak açısından da, evet, Mehmet Türkmen
0: bundan sonraki pozisyonların böyle olmaması adına yapmış olabilir dedi.
1: Yapmış olabilir. Ve şimdi Archie Brown geriye doğru çıkardı. Nathan Ake kontrol ettikten sonra orta yuvarlayacak.

Parlaktan sol çizgiye doğru Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu sol çizgide başladı mücadeleye. İki çalım attıktan sonra şimdi içeriye geriye doğru yöneldi. Skriniar önünde boş bir alan var ve çizgide Mason Greenwood topla buluşamadı ve taca gidiyor top. Fenerbahçe'nin en formda isimlerinden biri Mason Greenwood. Az önce Gaziantep Futbol Kulübü'nün geliştirdiği bir atak vardı ve o atakta İsmail Yüksek'in bir pası biraz kısa düşmüştü. Belki tehlikeli olabilirdi ama çabuk kapattı Fenerbahçeli oyuncular. Guendouzi ceza alanına giriyor. Guendouzi geriye doğru bıraktı. Archie Brown kontrol etti. Tekrar Guendouzi. Geride İsmail Yüksek. İsmail kontrol ettikten sonra bakıyor arkadaşlarına, Kante'ye gönderdi. Kante topu aldıktan sonra şimdi Mason Greenwood ceza alanında. Mason Greenwood ama iyi kontrol edemedi Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları da. Girdiler ve top kornere gidiyor. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. 7. dakikadayız. Topun gerisinde Mason Greenwood var. Solak mı sağ ayak mı diye tartışılan bir oyuncu. Mason Greenwood sağ ayağıyla kullanacak köşe vuruşunu. Topun gerisinde Mason Greenwood var. Orta geliyor ceza alanına. Kafayla Arda Kızıldağ karşıladı ve topu taca gönderdi. Ceza alanının ön çizgisiyle aynı hizadan. Sağ kanattan Mason Greenwood taç atışını kullanmak için topu aldı ama Mert Müldür geliyor ve Mert Müldür şimdi topu aldı ve taç atışını kullanacak. Bu arada uzun bir taç atışı için Archie Brown da geldi oraya. Archie Brown kullandı ama karşılıyor Maxim, ardından Kozlovski çıkamadı ve top yine Fenerbahçeli oyuncularda. Kozlovski baskı yaptı, kazandı. Maxim'e kazandırıyor ama Maxim gidemedi. Bir de faul yapıyor. Maxim arkadan rakibini itiyor. Serbest vuruşta oyun devam edecek. Skriniar kullanacak. Serbest vuruşu Skriniar'a yaptığı hareket faul oldu Maxim'in. Mehmet Türkmen serbest vuruşun kullanılacağı yeri işaret etti ve oyun tekrar hareketleniyor. Archie Brown topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. 0-0 beraberlik var Gaziantep'te ve maçın 8. dakikasındayız. Geriye Nathan Ake'ye doğru bir top. Nathan Ake'den de Ederson'a, bekletmeden Ederson çok uzun gönderdi. İleride Lukaku var ve orada Meleke topla buluştuktan sonra Ulrich Meleke ve orta yuvarlağın içinde Guidado pasını vermek istedi ama isabetli bir pas değil. Top doğrudan avuta gidiyor. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Topun gerisindeki isim Ederson ve Ederson topu aldıktan sonra şimdi arkadaşlarına bakıyor. Ederson henüz kullanmadı ve paslaşarak kullanmayı düşündüler önce, ardından vazgeçtiler. Uzun mesafeli bir vuruş ve hareketlenen Kerem Aktürkoğlu. Savunmada daha yakın olan oyuncu orada Albena. Aslında Lukaku biraz daha bekleseydi Albena'nın böyle bir riske gireceğini, farklı bir baskı yapabilirdi. Şimdi sağ kanattan gelişen Gaziantep Futbol Kulübü ata. Orta geldi ceza alanına ama hiçbir oyuncusu yok Gaziantep Futbol Kulübü'nün ve Kozlovski'nin olduğu bölüme açılan top Mert Müldür tarafından taça gönderiliyor. Taç atışıyla oyun devam edecek. Az önce Sorescu atağı geliştirmişti ve Kerim Çalhanoğlu geldi şimdi. Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu sol bek olarak bu akşam görev yapıyor Gaziantep Futbol Kulübü'nde. İçeriye doğru gönderdi Guidado. İyi kontrol Guidado. İki oyuncu arasına çıkmak istedi. Ardından Kozlovski ve kornere gidiyor top. Guendouzi'nin bir faul beklentisi var ama karar korner ve Gaziantep Futbol Kulübü de ilk köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Atak yönüne göre sol kanattan kullanılacak köşe vuruşu. 10. dakikaya girerken Gaziantep Futbol Kulübü şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Ceza alanı bir hayli kalabalık. 10. dakikanın içindeyiz ve ceza alanında Fenerbahçe çok kalabalık geldi. Topun gerisinde Maxim var. Savunmadan Albena'yı görüyorum. Ceza alanına hareketlenen ve Maxim topun gerisinde. Şimdi bakıyor arkadaşlarına. Maxim orta Ederson. Ederson yumruklarıyla uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Perez sağ kanada bıraktı. Sorescu hareketlendi. Daha da geriye çıkarılan top Kerim Çalhanoğlu pasını verdi ama yerini bulmadı. Şimdi Fenerbahçe etkili gelebilir. Son anda Kerim müdahaleyi yaptı ve topu taca göndermeyi başardı. Çabuk oynadı Mason
Greenwood ve Greenwood taç atışını çabuk kullandı. Yanındaki Archie Brown'la paslaştıktan sonra topu aldı. Kante, N'Golo Kante topu alıyor, düzeltiyor. Greenwood'a bıraktı. Greenwood bu dakikalarda sol kanatta, Kerem Aktürkoğlu sağ kanatta ve

0: Fenerbahçe rakibin üstüne gidecek. Nathan Ake topu aldıktan sonra baktı geriye doğru ve topu alan oyuncu Skriniar oldu. Kontrollü başladı iki takımda mücadeleye. Skriniar'dan şimdi Lukaku'nun olduğu bölüme doğru bir top. Lukaku ile birlikte Albena şu ana kadar maçın başından bu yana müthiş bir ikili mücadeleye girdiler. İki güçlü oyuncunun mücadelesini şu ana kadar keyifle izliyoruz biz de. Ve sol kanattan şimdi hareketlenen oyuncu Kozlovski. Kozlovski ceza alanına sokuluyor. Oraya doğru bıraktı. Etkili geldi Gaziantep Futbol Kulübü ama topla birlikte dışarı çıkıyor. O noktada Sorescu, Rumen oyuncu topu oyun alanında kontrol edemedi ve hızlı bir top avuta doğru gidiyor. 12. dakikaya geliyoruz.
1: Evet.
0: Erhan Seven, kontrollü bir oyun.
1: Evet. İki tarafta birbirine üstünlük sağlayamadı.
0: Pozisyonu
1: evet.
0: İzleyemedik.
1: Yani iki tarafında oyun anlayışı birbirine yakın. Orta sahayı daha kuvvetli tutup uzun paslarla gol arıyorlar. Yani çok net pozisyon var mı? Yok. Demin İsmail'in kendi ceza sahası içerisinde takım arkadaşına topu verirken İbrahim Ali Dervişoğlu araya girdi. Kaptı topu da ama dengesini kaybetti. O pozisyon birazcık taraftarları, Gaziantep taraftarlarını heyecanlandırdı. Onun dışında çok net bir pozisyon yok. Orta sahayı dediğim gibi iki takım da kuvvetli tutmaya çalışıyor ama oraya da çabuk geçmeye çalışıyor. Kontrollü bir oyun, dengeli bir oyun. İki tarafında şu taraf üstündür diyebileceğimiz bir pozisyon veya zaman dilimi değil şu ana kadar geçen 12-13 dakika.
0: Ve şimdi savunmasından çıkıyor Fenerbahçe. İsmail Yüksek kontrol etti. İlk topları genellikle İsmail Yüksek kullanıyor savunmada ve İsmail sağ kanada doğru gönderdi. Mason Greenwood topu kontrol ettikten sonra bir çalım attı. Pasını da verdi yanında N'Golo Kante ve onunla birlikte hareketlenen Lukaku vardı ve faulü veriyor Mehmet Türkmen. Bu akşam Mason Greenwood'u sık sık Kerim Çağlanoğlu'yla karşı karşıya izleyebiliriz. Ve Kerim'in yaptığı hareket faul oldu. Bu kez uyarıyla geçiştirdi Mehmet Türkmen ve şimdi doğru. Serbest vuruş kullanıldı.
1: Tam hani 4. dakikada kart görünce Antepli oyuncu acaba diğer pozisyonlar için burada uyarısı güzelden de Kerim gitti hocaya sarıldı. Güzel bir jest mimiklerle birlikte pozisyonu geçiştirdiler. Her zaman için böyle kartla müdahale etmek yerine bu şekilde olaya hakim olması da hocalar adına bence daha değerli diye düşünüyorum.
0: Ve Nathan Ake kontrol ettikten sonra şimdi bakıyor arkadaşlarına. Nathan Ake topu aldıktan sonra geriye doğru İsmail hareketlenmişti. Yanındaki Guendouzi'yi tercih etti. Guendouzi aldıktan sonra topu kalecisine kadar orta alandan bir pas gönderdi. Ve bu pas da şimdi Skriniar'a kadar geliyor. Skriniar yanındaki arkadaşı Mert Müldür'e bıraktı. Orta alandan İsmail de kendisini gösterdi. Ama ona da vermedi Skriniar. Kendisi taşımayı tercih ediyor. Orta yuvarlağın hemen yanından pasını Guendouzi'ye verdi. Guendouzi kontrol ettikten sonra sağ kanada Mert Müldür'e. Mert Müldür geriye doğru Skriniar'a. Skriniar kontrol ettikten sonra bu kez solundaki Nathan Ake'ye, Nathan Ake'den de çizgideki Archie Brown'a. Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Orhan Ak takımından pres yapmasını istiyor ve o baskıyı yaptı, kazandı topu Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları. Maxim kaleyi gördü. Maxim vuruyor ve kaleci Ederson'da kalıyor top. Maxim kaleyi gördüğü anda açısını düzeltti, vuruş yapmak istedi ama olmadı. Orta alanda şimdi Ulrich Meleke topu aldı, taşıyor ceza alanının yanındaki boşluktan. Bir kez daha geldi rakibin üstüne Gaziantep Futbol Kulübü. İsmail Yüksek bırakmıyor, Kante'ye bıraktı. Kante önünde boş bir alan var. Lukaku hareketlendi ileride. Orta alandan Guendouzi çıktı. Guendouzi orta yuvarlağın içinden rakip yarı alana geçtikten sonra solundaki Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Kerem ceza alanına bakıyor. Lukaku geldi. Tek top Lukaku'dan. Guendouzi'yi düşündü ama yerini bulmadı ve araya girdi Maxim. Maxim bir çalım attıktan sonra düştü kalktı. Topu kontrol etmeyi başardı. Kozlovski'yi gördü. Kozlovski topu aldı ama hiçbir arkadaşı yoktu ve geriye tekrar Maxim'e. Maxim'den de Sorescu'ya. Sorescu önünde boş bir alan var. Perez ileri çıktı sağ kanattan. Sorescu kaleyi gördü, vurdu ama isabetli vuruş gelmiyor. Rumen oyuncudan az farkta top avuta gitti. Zaten öyle bir görüntüsü vardı ki eğer bu top kaleyi bile bulmuş olsa Ederson için çok zor bir top olmayacaktı sayın dinleyiciler. 15 dakika geride kaldı. 16. dakika

0: Durum 0-0 Gaziantep'te ve şimdi İsmail Yüksek. Fenerbahçe özellikle kadro kurgusunun şu ana kadar hakkını veriyor diyebiliriz. Guendouzi, Kante ve orta alanda İsmail Yüksek üçlüsü zaten böyle kontrollü bir oyunu bize vaat ediyordu herhalde Erhan Sever.
1: Böyle olunca da ofansif anlamda orta sahanın yeterli seviyede katkı yapamamasına sebebiyet veriyor. Beraberinde de böyle bir risk vardı. O riski satın aldı İsmail Kartal. Bir de şunun dikkatimi çekiyor. Lukaku, Kerem ve Greenwood hiçbir şekilde defansif anlamda katkı yok. Ve Antep takımı daha rahat geçmeye başladığını söyleyebiliriz.
0: Bu arada Kerem Aktürkoğlu ceza alanında Lukaku'nun indirdiği topla buluşacaktı ama Arda Kızıldağ araya girdi ve topu taca doğru gönderdi. Lukaku'nun bu çapraz koşuları ve toplara hareketlenmesi de oldukça tehlikeli aslında şu ana kadar. Ve sezon başına göre daha iyi bir görüntüsü var diyebiliriz.
1: Tabii günden güne daha fit olmaya aday diyelim. Daha henüz tam anlamıyla değil. Çünkü 8-10 kilo fazlası olduğu söyleniyor. Hacimli, yapılı bir isim. Fazla kiloların atması gerekiyor, fit olması gerekiyor ama günden güne daha iyi olma durum var. Vedat'tan bugün formayı aldı. Oyuna sonradan girdiğinde katkı yapmaya çalışıyordu ama bugün ilk 11'de daha dinamik görülüyor.
0: Archie Brown taç atışını kullandı. Skriniar'ın kafa vuruşu, sırtı kaleye dönük bir şekilde kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Tobias
1: şey sorabilir
0: rahat şimdi aldı.
1: Elle, taç elle kullanıyor doğal bir şekilde. Brown elle attı, Skriniar kafayı vurdu, kaleci kurtardı. Gol olsa asist oluyor mu? Elle alttan.
0: Evet.
1: Oluyor
0: olur,
1: mu?
0: Olur tamam. Tabii ki.
1: Güzel.
0: Güzel soru.
1: Detay olsun dedim böyle.
0: Evet. Geçen hangi maçta oldu öyle bir...
1: Ya Brown kullandı. Beşiktaş maçında top yere düştü. Akbadu'yla Skriniar'ın arasında kaldı. Skriniar dokunarak topu gol attı. Ama orada tabii Brown tacı kullandıktan sonra rakip oyuncuya temas etmişti. Yani bir temas vardı. Bir oyuncuya değmişti. Doğrudan gol olmamıştı ama yine Archie Brown'un tacı golü beraberinde getirmişti.
0: Getirmişti evet. Bu arada İsmail Kartal'ın yeni imajını nasıl buluyorsun Erhan Seven? Bu akşam eşofmanla değil, daha gömlekle ve saçlarını daha onu geriye doğru taramış.
1: Yeni bir İsmail Kartal yeniden
0: yeni bir imaj gibi görünüyor tabii.
1: Ya şöyle zaten Şampiyonlar Ligi'nin hem basın toplantısında hem de maçında da ceket, kravat basın toplantısında vardı. Ceket gömlekleri çıkmıştı. Yeni şekli şemali güzel. Hocanın herhalde güzel ya.
0: Peki şimdi tekrar maça dönüyoruz. Sayın dinleyiciler, yine bir serbest vuruş kararı geldi. Mason Greenwood'a Kerim Çalhanoğlu'nun yaptığı hareket faul oldu ve serbest vuruşta oyun devam edecek. Orta çizgiye yakın bir yerden Fenerbahçe atak yönüne göre sağ kanattan serbest vuruşu kullandı. Skriniar topu aldıktan sonra sağ kanada Mert Müldür'e bıraktı. Mert Müldür tek top, Mason Greenwood. Greenwood topu aldı, kendi aralığına kadar taşıdı ve kalecisine kadar gönderiyor Ederson. Kontrol etti, ceza yayının olduğu bölümde yanındaki Skriniar'a bıraktı. Skriniar önünde boş bir alan var. Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularının ileride baskı yapmasını istiyor teknik direktörleri Orhan Ak ve şimdi sağ kanada, sol kanada gönderilen bir top Nathan Ake tekrar içeri döndü. Skriniar, Skriniar'ın pası Greenwood, tek top oynamak istedi ama Kozlovski araya girdi, kazandı Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları. Onlar da iyi kullanamadılar. Nathan Ake dikkatli top arası yaptı, pas arası yaptı ve şimdi topu aldıktan sonra da sol kanattan Guendouzi'yi hareketlendirdi. Guendouzi ceza alanına doğru sokuluyor. Ceza alanının yanındaki boşlukta Guendouzi yardım bekledi arkadaşlarından. Geriden Archie Brown geldi. Onun yanında İsmail Yüksek. Kontrol etti İsmail, bakıyor arkadaşlarına, tekrar Archie Brown. Archie Brown topu aldıktan sonra Kerem kendisini gösterdi, ona doğru bir pas. Kerem hareketlendi. Kerem rakibinden sıyrılmak istiyor ama Arda bırakmadı. Bir kez daha Kerem içeriye doğru çevirdi ve savunmada Albena pasını verdi. Orta yuvarlakta şimdi Meleke. Meleke'den sol kanada doğru gönderilen top ve Kozlovski rakibinin üstüne gidiyor şimdi. Kozlovski, Polonyalı oyuncu, geriye doğru oynamak zorunda kaldı. Melek Teke'ye bıraktı. Ondan daha geriden gelen arkadaşına hareketlenen oyuncu orada Guidado sağ kanada gönderdi. Ve bu kez de Arda Kızıldağ topu kontrol ediyor. Ve Arda da hemen yanındaki stoperini Albena'ya bıraktı. Albena kontrol ettikten sonra da arkadaşlarına bakıyor. 0-0 beraberlikle maçın 20. dakikasını da geride bıraktık. 21. dakikadayız ve şimdi sağ kanattan ileriye doğru gönderilen top. Sorescu pasını verdi. İleride hareketlenen oyuncu Guidado vardı. Guidado topla buluşamadı. Nathan Ake'ye bir de faul yapıyor Guidado. Nijeryalı oyuncu Nathan Ake'yi düşürdü ve serbest vuruş kararı geldi. Serbest vuruşu Nathan Ake kullandı. Yanındaki Şikrinyar'a gönderiyor. Samsunspor'la 2 hafta önce oynamıştı Fenerbahçe. O maçta bambaşka bir görüntüsü vardı ve çok çok iyi bir görüntü vermişti Fenerbahçe Samsun deplasmanında, ama Gaziantep deplasmanına o kadar etkili başlayamadı Fenerbahçe takımı sayın dinleyiciler.
1: O maçta bir de erken gol bulduğu için istediği gibi oyunu şekillendirme şansına sahip oldu. 3. dakikada Vedat da golü buldu ve oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Onun da etkisi olmuş olabilir. Erken gol bulmanın avantajını yaşamış olabilir Fenerbahçe.
0: Evet, o maçta kesinlikle olabilir. Ve şu ana kadar birbirinden biraz çekindiğini belli eden iki takımın mücadelesi diyebiliriz. Kozlovski geliyor şimdi. Kozlovski ortasını yapmak istedi, korner. İsmail Yüksek kapattı ve topu kornere gönderdi. Şu ana kadar ortadaki üçlüden Kante, Genduzi ve İsmail Yüksek üçlüsünden en çok savunmaya gelen ve savunmasına yardımcı olan isim İsmail Yüksek oldu. Ve sanki o üçlü bir ön libero ile oynuyormuş gibi Fenerbahçe. Biraz daha Genduzi ve Kante hücuma destek verme çabası içinde.
1: Genduzi sol tarafta, Kante sağ tarafta gibi. Arkalarında İsmail oynuyor gibi. 4-1-2-1 gibi karışık bir sistem var şu anda. Evet.
0: Maxim köşe vuruşunu şimdi kullandı. Ceza alanının içine indi ama hiçbir Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu yok ve avuta gidiyor top. Savunmadan ileri çıkan Albena'yı gördük orada ama o da yükseldi, vuruşunu yapamadı. Şu ana kadar dikkat çeken konulardan biri de Fenerbahçe kale vuruşlarını paslaşarak kullanmadı çok fazla. Daha çok uzun toplarla çıkmayı tercih etti. Ama bu kez Şikrinyar'la Ederson paslaştı. Sağ kanatta Mert Müldür'e. Ondan da ileriye doğru bir top ve Lukaku. Lukaku sırtı kaleye dönük dünyada en iyi oynayan oyunculardan biri. Topu saklarken ona yapılan hareket faul oldu ve Albena'nın yaptığı hareket faulle sonuçlandı. Serbest vuruşu orta yuvarlağının üzerinden hemen kullandı sarı lacivertli oyuncular. Nathan Ake topu alıyor, kontrol ediyor. Sol kanada gönderecekti. Vazgeçti. İsmail Yüksek'le oynadı. Ondan sağ kanada Mert Müldür. Tek top araya girdi ve Kerim Çağlanoğlu topu kazandı. Kerim'le gelişiyor atak. Ceza alanına baktı. Kerim orta. Sorescu kontrol, vuruş ve son anda çok kritik bir müdahale. Archie Brown müthiş bir kademe ve Sorescu'ya gol şansı vermiyor Archie Brown. Maçın başından bu yana izlediğimiz en önemli pozisyon ve Kerim Çağlanoğlu sol kanattan ceza alanı içine çok güzel bir orta yaptı. Aslında buna bir orta demek de haksızlık olur. Neredeyse Sorescu'nun ayağına aldı at dercesine bir top ve Sorescu hareketlendi. Gelişine vurmadı, biraz düzeltmek istedi. Archie Brown müdahaleyi yaptı. Top da kornere gitti. Tribünleri hareketlendiren ve tribünleri ayağa kaldıran bir anı izledik. 24. dakikadayız. Durum 0-0. Orta geliyor ceza alanına. Lukaku savunmasına yardımcı oldu. Atak devam edecek. Yine sağ kanat. Maxim topu aldı. Maxim ortası tehlikeli iniyor ve Ederson. Ederson sezonun formda oyuncularından biri. Fenerbahçe'de çıktı ve 25. dakikada topu aldıktan sonra Archie Brown sol kanattan sağ kanada ters kanada bir top. Mason Greenwood kontrol etmeyi başardı ve şimdi pas verebileceği İsmail Yüksek'i gördü. İsmail Yüksek kendi yarı alanından çıkıyor şimdi. Yerden geriye doğru Nathan Ake. Ake'nin pasıyla da Archie Brown hareketleniyor. 25. dakikanın içindeyiz. Durum 0-0. İsmail Yüksek. Tekrar Nathan Ake. Fenerbahçe son derece özgüvenli ve kendine çok çok fazla güvenen bir görüntüde paslaşıyor. Öyle bir havası var ki birazdan bunu Erhan Seven'den yorumlamasını rica edelim. Biz bu maçı herhangi bir yerinde golünü atar ve kazanırız havasında bir görüntüsü var Fenerbahçe'nin ve sol kanattan. Şimdi Archie Brown, ortası Lukaku, sekti top ve bu arada kaleciye pas olarak düşünüyor Kerem Aktürkoğlu. Lukaku ile Kerem'in arasına giren oyuncunun dokunmasına, yedekler kulübesi de aynı görüşte Fenerbahçe'de, ama o top kaleciye oradan verilmesi zor bir top. Kimse kolay kolay o riske girmez, penaltı noktasından kalecisine bilerek öyle bir pas verme riskine. Tabii pozisyonun tekrarını izlersek biz de anlayabiliriz bunu. Evet, Arda Kızıldağ burada biraz da aklı olabilir tabii Fenerbahçeli oyuncular.
1: Biraz
0: bilmiyorum,
1: pası vermiş.
0: Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya şöyle, pas niyetiyle vermiş. Seven. Arda Kerem'den önce vurmak için hamle yapmış. Kerem'den önce de vurmuş ama yumuşak bir plase. Zaten kendisi de bu şekilde bir durum olacağını düşünüyor. Kaleciye pas hareketinde, çünkü kaleci tutmasın diye de bir çabası oldu. Ama sonuçta tuttu. Bence kaleciye pas kararı doğru olurdu. Burada Fenerbahçe tarafı haklı diye düşünüyorum. Biraz önce de çok net pozisyona girdi Soresku'yla. İşte sen de bahsettin, yarım saniye çok değerli. Orada tek vuruş yapsa gol olabilirdi. Archie'nin koşusu sonuç verdi ve Soresku'yla topun arasına girerek de topu kornere çeldi. Biraz önceki cümlene şöyle katkı yapayım. Özgüven yüksek paslaşma yapıyor, evet. Ama Fenerbahçe Antep'e karşı 1-0 geriye düşerse bu maçı çevirmekte çok zorlanır. Onu da söyleyeyim. O özgüvenli paslar zaman zaman rakibe de topu kaptırmayı beraberinde getiriyor. Kontraların hızlı bir şekilde olmasını sağlıyor. Özgüven iyidir. Biraz fazlası zarardır. Onu da söyleyeyim. Ben de o tespiti senden sonra yani uygun bir arada yapacaktım ama senin de cümlen gelince ben de arkasına katılayım derim. Biraz fazla özgüvenli paslaşmalar yapıyor Fenerbahçe.
0: Evet, şu ana kadar görüntü böyle. 0-0 beraberlik var ve Gaziantep'te 27. dakikaya geldik. Gaziantep'in plaka numarası. Evet. Tribünlerde yer yer telefonların ışıkları yandı ve 27. dakika

0: Evet. Tribünlerde yer yer telefonların ışıkları yandı ve 27. dakikayı biraz daha coşkulu, biraz daha hareketli karşıladı Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları. Ve şimdi Gaziantep Futbol Kulübü bir atak geliştiriyor. Sorescu uzaktan kaleyi düşündü ve avuta gönderdi. Çok acele etti diyebiliriz. Yaklaşık 35 metrelik bir mesafe ve Ederson'un da biraz hazırlıksız olduğunu düşünmüş olabilir Sorescu ama üstten dışarı gönderiyor. Kale vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi. Fenerbahçe çıkıyor kendi yarı alanından. Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu dakikalarda baskısı dikkat çekici. Fenerbahçe şu ana kadar özellikle son 5-6 dakikadan bu yana rahat çıkamıyor rakibi karşısında. Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları ya topu kazanıyor ya da faul yapıyor. Kesinlikle topu kullanmasına izin vermiyorlar Fenerbahçeli oyuncuların. Archie Brown topu aldıktan sonra Kerem Aktürkoğlu'na gönderdi ama Kerem Aktürkoğlu rakibinden sıyrılamıyor. Top taca gitti. Kerem'den çıktı top ve 28. dakikanın artık son saniyelerindeyiz ve taç atışı kullanılacak. Perez, İspanyol oyuncusu, Gaziantep Futbol Kulübü'nün topu aldı ve arkadaşlarına bakıyor şimdi. Taç atışını kullandı. Sorescu dön orada topu istiyor ama ona gelmedi. Top orta alana yakın bir yerde Halil Dervişoğlu topla buluşmuştu. Şimdi Lukaku iyi döndü, bıraktı Gündüz'e. Sağ kanattan da Mason Greenwood geldi. Mason Greenwood şimdi kontrol. En tehlikeli isim Fenerbahçe'de. Mason Greenwood Gündüz'e ile paslaştı. Bir kez daha topu aldı. Mason Greenwood kaleye doğru bakıyor. Lukaku ceza alanında. İsmail Yüksek geride. Onunla oynadı. Tekrar Gündüz'e. Ondan Mert Müldür'e. Mert Müldür orta hazırlığı. Rakibinin üstüne doğru gidiyor top. Ve sekiyor. Maxim'de kaldı Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Ondan da Halil Dervişoğlu. Ve şimdi atak tehlikeli gelişecek. Halil topla buluşamadı bu kez ve araya Nathan Ake giriyor ve taca doğru gidiyor top.
1: Yayıncı kuruluşun dakikası doğru mu?
0: Doğru. 30. dakikaya geldik.
1: Evet. Doğru değil mi? Tamam. Ben de bir ufak yanılma oldu da. 30 dakikayı bulduk yani sonuçta.
0: Evet, 30 dakikayı bulduk.
1: Ne çabuk geçti olsun.
0: Çabuk
1: dakika
0: geçti. Pozisyon yok. Bir Sorescu'nun pozisyonu var. Şu ana kadar Gaziantep Futbol Kulübü adına yakalanmış bir pozisyon. Fenerbahçe'nin pozisyonunun olmaması evet ilginç.
1: Şu ana kadar net bir pozisyon yok.
0: Evet.
1: Şut denemesi de hemen hemen çok çok az. Biraz önce belki kaleciye pas kuralı ihlal edildi ama hakem onu anlayamadı, algılayamadı, yorumlayamadı. Fenerbahçe lehine olması gereken pozisyonda es geçti diye biz Mehmet Türkmen. Ama onun dışında Fenerbahçe'nin de üstünlük noktasında olduğunu söyleyemeyiz yani oyun anlamında. Antep'in biraz önce sen de bahsettin son 5-6 dakikayı daha iyi oynadı ve Fenerbahçe yarı sahasında maçın geçtiğini söyleyebiliriz.
0: Antep, Gaziantep Futbol Kulübü gördüğüm kadarıyla Erhan rakibini kesinlikle kendi yarı alanından çıkarken bozmak ve rahatsız etmek düşüncesinde. Ya faul yapıyorlar ya da çok sert müdahalelerle Fenerbahçe'nin oyun kurmasını engelliyorlar şu ana kadar. Fenerbahçe de zaten acele etmiyor. Biraz özgüven demiştim ben buna az önce. Sen de güzel yorumladın. Evet, acele etmiyor Fenerbahçe ama eğer golü yerse işi çok zorlaşabilir tabii ki böyle bir deplasman mücadelesinde. Kaleci Tobias'a kadar gelen top. Tobias topu aldıktan sonra bakıyor şimdi arkadaşlarına. 31 dakika geride kaldı. 32. dakikanın içine doğru gidiyoruz ve iyice tempoyu düşürdü iki takımda. Gaziantep Futbol Kulübü de düşürdü. Fenerbahçe de düşürdü. Mesela şu anda Tobias kendisine top geldikten sonra yaklaşık 15-20 saniye bekledi. Eğer gelmeseydi Fenerbahçeli oyuncular üzerine hala beklemeye devam edecekti. Dolayısıyla da biraz tabii futbolun bunlar sancılı anları, temponun çok düştüğü dakikaları yaşıyoruz şu anda. Bu dakikalarda da ben sözü hemen Erhan Seven'e bırakayım. Bu iki takım açısından da kritik bir maç tabii ki. Özellikle Fenerbahçe açısından Erhan Seven.
1: Evet, Antep takımı şu anda 7 puanda. Sen de bahsettiğin gibi Fenerbahçe 6 puanda ve Antep takımı hoca değiştirdi. Fenerbahçe hocası da istifa etti, geri döndü. Tabii kritik maçlar, kritik haftalar, kritik günler diyoruz. İlginç süreçler de yaşanıyor. Şu an Antep'in
2: bir hata var. Şimdi de Gaziantep Futbol Kulübü etkili geliyor ama biraz hızlı bir top. Kozlovski ancak taca doğru.

0: göndererek yetişebildi topa. Taç Fenerbahçe'nin.
1: Evet, Kozlovski, Sorescu, öndeki önemli isimler, kaptan da, Rumen kaptan da çok değerli. Ama sonuç itibariyle Antep takımı iyi olmayan sonuçların ardından toparladı ve kendileri yerde edindi, belli bir yere de geldi. Fenerbahçe için de 4 maçta 2 yenilgi, şampiyonluk yarışında aslında toplam sezon sonundaki yenilgi sayısını, alabileceği yenilgi sayısını 4 maçta aldı. Bu da tabii eleştirilere sebebiyet verdi. Şampiyonluk Fenerbahçe için çok önemli bu sezon. Avrupa'da çok önemli ama şampiyonluk da önemli. O nedenle bu maçı Fenerbahçe kayıpsız geçmek istiyor. Ama şu ana kadar ortaya koyduğu oyun, irade, tabii ki rakip de var burada. Biz de tek başına bir takım değerlendiriyoruz, bir hocayı değerlendiriyoruz ama Fenerbahçe'nin koyduğu iradenin ben üst seviye olduğunu düşünmüyorum. Onu da belirtmekte fayda var. Ama bunda tabii Gaziantep'in presi var, etkisi var, ortam var, deplasmanı var, ev sahibi takım taraftar desteği var gibi gibi unsurlar. Ama Fenerbahçe'nin isteğini bize yansıtabildiğini, tam anlamıyla yansıtabildiğini söylemek zor şu dakikaya kadar.
0: Ve sol kanattan şimdi Archie Brown hareketlendi. Archie Brown tek top, Kerem ve top dışarıda. Kerem Aktürkoğlu kale sahasının ön çizgisiyle yan çizgisinin birleştiği yerde yakın köşede topla buluştu Kerem. Archie Brown hareketlendi. Onun için sürpriz bir pas oldu bu ama çok güzel bir toptu. Kerem hareketlendi ama kaleyi bulamadı Kerem. Aslında sağ ayağının içiyle daha etkili bir vuruş yapabilirdi Kerem Aktürkoğlu.
1: Evet, rakibinden önce vurdu. Biraz sol çaprazdaydı. Uzak köşeye bırakmak istedi. Ama kaleyi bulması bu tür toplarda daha önemlidir. Daha önce seninle beraber yine Galatasaray Sporting maçında da Sané'nin vuruşuyla alakalı söylemişti. Kaleyi bulsa gol olacak pozisyon. Biraz da köşeyi göreyim demiş, dedi burada da Kerem. Ama kaleyi bulsa o demarke vaziyette kalacaktı kaleci de. Zorlanacaktı.
0: Şimdi Mason Greenwood ceza alanına getirdi. Ama Gendouzi'den önce savunmada Albena dikkatli topu taca doğru gönderdi. Şu son iki atakta Fenerbahçe'nin daha etkili geldiğini görmeye başladık rakibin üzerine. Evet, pozisyonlar şu ana kadar fazla yoktu ama bu dakikalarda Fenerbahçe etkili. Mason Greenwood'un pası yerini bulmadı. Meleke araya girdi ama atak devam edecek Fenerbahçe adına. Gendouzi, Kerem hareketli. Kerem ceza alanında ortaya doğru çıkardı vuruş ve top dışarıda. Hatta taca doğru gidiyor top. Mason Greenwood'un vuruşunda. Mason Greenwood gibi bir oyuncudan çok daha etkili bir vuruş izleyebilirdik. Gendouzi'nin çok güzel pasına Kerem hareketlendi ve son çizgiye yakın bir yerden, yaklaşık 1 metre kala ceza alanının son çizgisine, kale çizgisine geriye doğru etkili bir top çıkardı. Greenwood geliyordu, vuruşunu yaptı ama tam olarak ayağına oturmadı Greenwood'un ve top da ters taraftan taca doğru gitmişti. Gerçekten evet, Fenerbahçe.
1: Gendouzi'nin Kerem'i kaçırtması çok önemliydi. Çok güzel pastı. Kerem topu zıplatarak attı Greenwood'a. Yine de Greenwood'un bu kadar kötü vurmaya hakkı yok diye düşünüyorum. Top dediğim gibi taç bölgesine kadar gitti. Çok yerden net bir pas olsaydı Greenwood da o topa gelişine güzel vuruş çıkartabilirdi. Sekerek gelen top Greenwood'un da kaliteli vuruş yapmasını engelledi. Ama yine de senin de yayında söylediğin gibi biraz önce, Greenwood'un kalitesine yakışmıyor. Top nasıl gelirse gelsin. Ama Gendouzi'nin Kerem'i kaçırdığı pas, pozisyon çok güzeldi.
0: Şu ana kadar ileride Lukaku da biraz yeni takım acemiliğini yaşıyor diyebiliriz. Bir anlaşmazlık yine ve top şimdi Fenerbahçeli oyuncularda kaldı yine. Bu arada Mert Müldür pasını vermek istedi. Sekti top ve tekrar İsmail Yüksek'te kalıyor. İsmail Yüksek kontrol ettikten sonra baktı arkadaşlarına, Gendouzi'ye gönderdi. Gendouzi'den Nathan Ake, Ake'den sol kanatta Archie Brown. Archie Brown hareketlendi, yardım bekliyor. İsmail geliyor orta alandan, ona vermedi. En geride Nathan Ake'ye gönderdi. Bu arada Fenerbahçe'nin orta alanında İsmail, Kante ve Gendouzi üçlüsünün de birbirinden de ve diğer

0: bu kadar net bir pozisyon sezon boyunca çok az yakalanır.
1: Evet, evet, evet.
0: Nasıl yani, değerlendireceksin? Ya
1: Kerem'in orada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurması, kaleye vurması gerekiyor. Gendüzü'nün oradaki koşusunu görünce ona çıkardı. Fransız oyuncu o atağı çoğaltmak anlamında ön bölgeye gelmesi değerli buluyorum ama arkadaşının da pozisyonu bozduğunu düşünüyorum. Kerem de onu görünce pas verdi. Pas verdiği yerde de Gendüzü yine uygun pozisyonda ters ayaklı olduğu için aslında sol ayaklı bir adam onun sol ayağını içiyle bırakır köşeye doğru veya kaleye doğru. Sağ ayağını içiyle vurdu. Sağ ayağını içiyle vurunca da kendisine yakın direktifinden top avuta gitti. Çok çok net. Yani %99 deriz evet. Ya %100 olsa gol oluyor. %99 pozisyon çok net pozisyon kaçtı. Son 5-6 dakikada Fenerbahçe'nin ama 2-3 atağını da böylece söylemiş olduk. Kerem'le, Greenwood'la ve Gendouzi'yle.
0: Gendouzi yine hareketten değil, Lukaku'ya doğru bir top yerini bulmuyor. Gendouzi'nin bu akşam dikkat çeken yönü bu 3 ön libero olarak nitelendirdiğimiz Kante, Gendouzi, İsmail Yüksek üçlüsünden en uca en fazla destek veren evet. Görüntü.
1: İsmail daha arkada, Gendouzi daha önde, Kante biraz daha ortayı kaplıyor. Kante için de deniyor dünyanın %70'i suyla, geriye kalanı da Kante ile kaplı diye. O biraz daha orta sahaya
0: doğru
1: çekip çevirmeye çalışıyor.
0: Ve şimdi Maxim'le gelişen Gaziantep Futbol Kulübü atağını izliyoruz. Hareketlenen oyuncu Kozlovski oldu. Rakibinin üstüne üstüne gidiyor. Kozlovski Mert Müldür'den sıyrıldı. Ortasını yapmak istedi. Mert Müldür bir kez daha müdahaleyi yapıyor ve top kornere gidiyor. 0-0 beraberlik var ve 39. dakikadayız. Gaziantep Futbol Kulübü atak yönüne göre sol kanattan bir köşe vuruşu kullanacak. Maxim gidiyor köşe vuruşunu kullanmak için. Hareketlendi köşeye doğru ve ceza alanına savunmadan Albena geliyor. Arda Kızıl da ileri çıkıyor bu toplarda. Bakalım biraz daha orta alandan kalabalık gelmeyi de düşünecek mi Gaziantep Futbol Kulübü? Fenerbahçe tamamen kendi yarı alanında. 11 oyuncusuyla ceza alanının içinde Fenerbahçe, yakın direğe doğru gönderilen top. Taca gidiyor bu kez. Mert Müldür topu Taca gönderdi. Taç atışı kullanıldı. Maxim bir kez daha topu aldı. Geriye doğru çıkardı. Şimdi Kerim Çağlanoğlu ortası. Şikrinyar kafayla karşıladı. Topun düştüğü yerde Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları var ama daha öncesinde faulü belirledi maçın hakemi ve serbest vuruşta oyun devam edecek. Ederson kullanacak serbest vuruşu. Artık ilk 45 dakikada, son 5 dakikanın içine doğru geldik sayın dinleyiciler. 40. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Nathan Ake kalecisi Ederson'la oynadı. Ederson baktı arkadaşlarına, ileriye doğru bir pas ama bu pas yerini bulmuyor. Arda daha yakın kalecisine doğru oynadı ve Tobias düzelttikten sonra da uzun gönderiyor Tobias. Sorescu hareketlendi. Sorescu ceza alanına girdi. Sorescu dışarı atıyor. Sorescu çok zor bir topa hareketlendi. Kalecisinden yüksekten gelen topu çok iyi indirdi kafayla önüne. Archie Brown biraz geride kaldı ama açısı daralmıştı Sorescu'nun ve uzak kale direğinin dibine bırakmak istedi. Olmadı. Bu da Gaziantep Futbol Kulübü adına gelişen önemli bir ataktı. Şu ana kadar bütün ataklarını Sorescu üzerinden yaptı Gaziantep Futbol Kulübü. 41. dakikanın içindeyiz. Gendouzi ile gelişen Fenerbahçe atağı. Gendouzi bıraktı sol kanada. Mason Greenwood topun üzerinden atladı ve topu almayı başardı. Greenwood içeri doğru yöneldi. Gendouzi yine pas Greenwood'a gelebilir. Daha geriye Kante'ye. Kante'ye Archie Brown yanında. Archie Brown kontrol. Lukaku top istiyor. Vermedi. Archie Brown döndü. Mason Greenwood çizgide. Kante daha geriye doğru oynuyor ve Nathan Ake Şikrinyar paslaşması orta yuvarlağın içinde gerçekleşiyor. Şikrinyar'dan İsmail Yüksek. İsmail Yüksek topu aldıktan sonra sağ kanada gönderdi. Mert Müldür. Mert Müldür'den geriye doğru bir top. Yine Şikrinyar. Kante geldi. Kante kontrol ettikten sonra tekrar Şikrinyar kalecisine kadar dönüyor. Ederson topu aldıktan sonra şimdi baktı ve yine Şikrinyar'ı topla buluşturdu. Şikrinyar'dan Kante'ye. Bu kez Kante savunmanın en gerisine kadar geldi orta alandan. Topu aldı ve Fenerbahçe çıkıyor şimdi. Tek top Greenwood'dan. Archie Brown tekrar Greenwood. Kontrol etti. İyi taşıyor topu Mason Greenwood. Kerem'e hareketlen dedi, ona bıraktı. Kerem Aktürkoğlu ceza alanına bakıyor. Orta kafa son anda. Albena ve korner. Albena kafa vuruşunu yaptı ve Lukaku'dan önce yükseldi. Topu kornere gönderdi. Albena

0: Lukaku ikiz kardeşler gibi değil mi?
1: Şu ana kadar çok yan yana oynayıp gördük onları. Ve ikisi de çok güçlü oyuncular.
0: Evet, evet. Bazen Alben'e ellerinin kollarını kullanıp tutmaya çalışıyor. Orta sahada bir iki faul oldu. Hoca da onları çaldı.
1: Ve şimdi Kerem Aktürkoğlu topun gerisinde. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta savunmada dikkatli Alben Ate ilkeyi uzaklaştırdı. Ve şimdi sağ kanatta bir boşluk. Soresku hareketlendi. Topla buluştu. Arkadaşlarına bakıyor Halil Dervişoğlu. Yanına Soresku geldi şimdi. Baktı Maxim. Maxim'den sol kanada doğru bir top. Ve Kozlovski hareketli. Ceza alanının yanındaki boşluk. Kozlovski kontrol güzel. Ceza sağına çekti. Kozlovski geriye doğru çıkarıyor. Vuruş ve top dışarı gitti. Orta alanda Gidado vuruş yapıyor. Ve top out'a gidiyor. 43. dakikadayız. Son bir müdahale olabilir. Savunmadan Şikrinyar müdahaleyi yapıyor ve korner. Gidado'nun vuruşunda Şikrinyar çok az topun yönünü değiştiriyor ve top da kornere gidiyor. Köşe vuruş kullanacak Gaziantep Futbol Kulübü. Sayın dinleyiciler, atak yönüne göre sağ kanattan Maxim topun gerisinde. 44. dakikadayız. Maxim ortasını yaptı. Ceza alanına kafa, az farkta top dışarıda. Arda Kızıldağ savunmadan geldi. Kafa vuruşunu yaptı. Ve kaleci Ederson ne topa çıktı ne de kalesinde bu kafa vuruşunda hareketlenebildi. Ve top çok az farkla out'a doğru gidiyor. Az önce Erhan Seven şöyle bir yorum yapmıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta o kadar köşeye göndermeye çalışmasa, kaleyi bulsa daha etkili olur demişti. İşte tam öyle bir pozisyon. Eğer Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşu kaleyi bulsaydı zaten hareketsiz kalmıştı kaleci Ederson.
0: Fenerbahçe ceza sahası içerisinde ilk kez kafa vurabildi duran toplarda. Şu ana kadar Şikrinyar ve Ake fırsat vermemişti. Burada da Arda kafa vuruşu yaptı. Evet, direğin hemen yanından da out'a gitti. Etkili pozisyondu. 30 ile 40 arasında Fenerbahçe iyi oynamıştı. Ama 40 ile şu ikinci yarı, ilk yarının sonuna doğru olan kısmını Antep iyi oynuyor. Önümüzde notlarımızda Soresku demişiz, Gidado demişiz, Arda demişiz. Şutlar ve vuruşlar var. Ama sonuçlanmadı. Oyun bölüm bölüm üstünlükler değişebiliyor. Ama son bölümü Antep daha iyi oynuyor.
1: Ve şimdi Meleke sol kanada bıraktı. Kozlovski ceza alanında. Kozlovski çekti sağına. Kozlovski çok çabuk kapattı. Mert Müldür dönen top. Maxim daha uzaktan denedi şansını ama üstten farklı bir şekilde top out'a gitti. Oyun çok fazla durmadı ilk yarıda ve 45. dakikadayız. Bakalım kaç duraklama dakikası işaret edilecek. Ve hakem duraklama oynatmadan İlk yarıyı bitiriyor. Durmadı oyun ilk evet. yarı boyunca ve ilk yarıda 0-0 beraberlik var. Kısa bir değerlendirme rica edelim. Evet, Erhan Seven.
0: İki takımında çok bariz bir şekilde rakibine üstünlük sağlayamadı bir yarı izledik. Dönem dönem her iki takımda anlık üstünlükleri oldu. Ama Antep takımının biraz daha topa fazla sahip olduğu anları gördük. Dengeli bir maç. İkinci yarıda ben daha keyifli, daha atak iki takım adına daha atak bir ikinci yarı bekliyorum.
1: Özellikle Fenerbahçe açısından bu maçı berabere bitirmekle kazanmak arasında aslında çok da büyük bir kaybetmek arasında çok büyük bir fark yok.
0: Kazanması gereken maçı oynuyor.
1: Kazanması gereken evet. bir 90 dakikayı oynuyor evet. Fenerbahçe. Bakalım ikinci yarı bize neler getirecek. Teknik yayında görevli arkadaşım Semih Ballı ile birlikte ikinci yarıda yine karşınızda olacağız Erhan Seven'le birlikte.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları.

0: Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
1: Ya. Yeah.
0: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
14: HDI Sigorta.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden...

0: Nokta.com'da.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Tekrar iyi akşamlar sayın dinleyiciler. Gaziantep'te ikinci yarı başlamak üzere. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçında ve ikinci yarı için artık son hazırlıklar yapılıyor. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Semih Ballı ve Berkay Bigeç'le birlikte biz de hazırız ve Erhan Seven'le birlikte maçı yine yorumlayacağız. Sizlere aktaracağız. İkinci yarıya başlayan takım Gaziantep Futbol Kulübü ve oyuncu değişikliği yok. Skor 0-0. Maçta değişiklik yok. Oyuncu değişikliği yok. Ve ikinci yarıya Gaziantep Futbol Kulübü başlıyor sayın dinleyiciler. Top Kaleci Ederson'a kadar geldi. Oyuncu değişikliği olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, şimdi iki takım da aslında hani ilk yarıda idare etti. İki takım da birbirini kontrollü oynuyor dedik. Bazı dakikalarda Fenerbahçe, bazı dakikalarda ki o dakikalar daha fazla Gaziantep adına daha üstün olduğu anlar vardı. Şu an için yani çok da tırnak içerisinde sırtan veya olumsuz bir duran oyuncu yok. Her iki takım adına erkenden bir kart gördü Meleke Gaziantep takımında. Onun dışında hani kart pozisyonunda sıkıntılı bir oyuncu da yok. Normal buluyorum. Normal bir durum değil. Ben ama yine 60 civarında iki takım da skora göre, oyuna göre, ihtiyaca göre değişik sürecine başlayacaktır diye düşünüyorum. Şu an berabere giden bu oyunda değişik olmaması normal buluyorum.
2: Ve Ederson topu aldıktan sonra şimdi arkadaşlarına baktı. Skriniar'a gönderdi. Skriniar kontrol etti. Uzun oynamayı tercih etti. Lukaku'nun olduğu bölüm. Lukaku kontrol güzel. Dönüş güzel. Gendouzi destek verdi. Ve sol kanattan şimdi Kerem Aktürkoğlu ceza alanına giriyor. Oradan Archie Brown geldi. Ama çok farklı bir şekilde topu üstten dışarı gönderdi. Archie Brown da Fenerbahçe'nin 23 yaş altı oynayan oyuncularından biri.
3: Evet.
2: Erhan Seven sanki biraz daha olgunluğa ihtiyacı var gibi.
3: Evet, bu pozisyonda,
2: şu pozisyonda da değil mi? Daha iyi kullanabilirdi.
3: Şimdi Lukaku topu aldı. Pivot santrafor sağına bıraktı. Gendouzi orada koşu yapan Arçın'ın önüne bıraktı ve Lukaku o pası verdikten sonra hemen 9 numara mevkine yani penaltı noktası civarında koştu. Ortayı bekledi. Orta geldik takdirde tek vuruşta gol yapma imkanı da vardı. Zaten Lukaku da Archie Brown topu üstten avuta atınca biraz uzunca bir baba edasıyla, bir abi edasıyla Archie Brown'a da baktı. Yani o top niye ortalanmadı diye. Ortalandığı takdirde daha efektif sonuçlanabilirdi. Gol olma garantisi var mı? Hiç pozisyon için yok. Ama sonuç itibariyle Archie'nin sol çaprazdan biraz dağları taşları vurduğu pozisyona göre eğer ortalasaydı Lukaku'nun gol yapma şansı biraz daha fazlaydı diye düşünüyorum. Evet, daha pişmesi gerekiyor. Geçen maçın yıldızıydı. Roma maçında
2: çok
3: maçın oyuncusuydu. Çok iyiydi. Gol de çok da güzel bir santrafor golü attı. Ama onun devamlık arz etmesi ve istikrarlı bir şekilde oynaması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Ve şimdi sağ kanattan Fenerbahçe Mason Greenwood da bir atak geliştirecekti. Araya girdi Kozlowski ve taca bıraktı. Taç atışıyla Fenerbahçe oyunu sürdürecek. Taç atışını kullanmak için topu alan oyuncu Mert Müldür geriye oynadı. Skriniar önündeki boş alanı değerlendiriyor ve Nathan Ake'yi topla buluşturdu. Sol kanada gönderilen top. Archie Brown orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yere yakın bir bölümde İsmail Yüksek'i topla buluşturdu. İsmail rakiplerinden sıyrıldı. İsmail iyi gidiyor. Sol kanada bir pas Kerem'e gelmiyor. Kaleci Tobias uzun vurmak istedi ama taca gönderdi topu ve taç atışıyla oyun devam edecek. Gaziantep yarı alanından ve sol kanattan Archie Brown taç atışını kullandı ama geriye oynadı ve Nathan Ake'ye gönderdi. Nathan Ake şöyle bir nokta, taç atışını kullandığı nokta, geriye oynadı, top en geride.

0: ki Skriniar'a gitti. Aynı mesafede ileri oynasaydı ileride Lukaku'nun olduğu bölümde ceza alanı içinde etkili ve tehlikeli bir pozisyon bile oluşturabilirdi. Bu tercihleri Fenerbahçe hep şu ana kadar kontrollü oyundan yana kullandı sayın dinleyiciler Gaziantep'te. Tabii bunda biraz sıcak havanın da etkisi olabilir mi acaba Erhan Seven? 25 derecelik bir sıcaklık var şu anda Gaziantep'te.
1: Tabii olabilir ama düne kadar İstanbul'da sıcaktı. Hani bugünün itibaren İstanbul'da dereceler düştü. Yani bu sıcaklığı Fenerbahçe'de İstanbul'da da yaşıyordu. Olabilir. Yaz boyunca bunu yaşadı. Ama sonuç itibariyle oyun düşüncesi, senin de bahsettiğin gibi garanti oyun düşüncesi biraz daha hakim diye düşünüyorum. Ama ilerleyen dakikalarda galibiyete ve gole daha fazla ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin daha etkili olması gerekir diye düşünüyorum. Ama rakip Antep takımında iyi oynuyor, iyi mücadele ediyor. Hakkını vermek gerekir. Şu ana kadar da zaten Fenerbahçe'ye fazlaca pozisyon vermediği bir iki pozisyon dışında.
0: İsmail Yüksek kontrol etti. Mason Greenwood yanına geldi. Mason Greenwood topu aldıktan sonra biraz daha ikinci yarıyla birlikte Mason Greenwood'un serbest oynamaya başladığını görüyoruz. Orta yuvarlığa doğru gelmişti. Lukaku'yla bir duvar pası yapmak istedi. Olmadı ve çıkıyor şimdi Gaziantep Futbol Kulübü. Maxim sol kanada bıraktı. Kerim Çağlanoğlu yerden içeriye doğru etkili bir top. Hareketlenen oyuncu Halil Dervişoğlu. Maxim geldi bir kez daha. Topla buluşacak ve top taca gidiyor. Taç atışı Gaziantep Futbol Kulübü'nün. İsmail benden çıkmadı diyor ama hakem Gaziantep Futbol Kulübü'ne verdi topu ve şimdi taç atışıyla oyun devam edecek.
1: İsmail haklıymış.
0: Evet, tekrarını gördüğümüzde topun Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusundan çıktığını gördük. Taç atışı kullanıldı ve şimdi sağ kanattan Perez geriye doğru çıkardı. Arkadaşlarına bakıyor, orta alandan gelen Meleke var. Meleke ortasını yaptı ceza alanına. Çok rahat bir şekilde Ederson topu aldıktan sonra kontrol ediyor ve henüz kullanmadı. Arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini bekliyor ve hemen önüne bıraktı ve Skriniar'a gönderiyor topu. 51. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik devam ederken Ederson'la yeni bir atak başlayacak şimdi. Ederson'dan Nathan Ake'ye. Ake kontrol etti. Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakip yarı alanda kalabalık bir şekilde baskısını görüyoruz. 6 oyuncuyla, 7 oyuncuyla rakip yarı alanda baskı yapıyor şu anda Gaziantep Futbol Kulübü. Fenerbahçe o baskıyı kırmayı başardı ve Guendouzi hareketlendi. Kante'ye gönderiyor. Kante kontrol geriye doğru döndü. Yardım bekledi. Daha geriye, en geriye Mert Müldür şık bir hareketle rakibinden sıyrıldı. Kante döndü. Orta alana doğru Maxim'den sıyrıldı. Kante'ye bıraktı araya. Lukaku tekrar Kante hareketlenmişti. Lukaku düştü, kalktı. Topu almak istedi ama seken top Gaziantep Futbol Kulübü'nde Kerim Çalhanoğlu'nda kaldı. Kerim'den de uzun mesafeli top İsmail Yüksek'in olduğu bölüme doğru geldi. İsmail yerde müdahale etti, bırakmadı. Guendouzi ile gelişen atak avantaja bıraktı hakem. Mert Müldür'ün faul beklentisi vardı. Archie Brown topu aldı. Sol kanattan geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu ceza alanına doğru gönderiyor. Lukaku'ya gelmedi. Albena müdahaleyi zamanında yaptı. Atak devam edecek. Mason Greenwood pasını vermek istedi, olmadı ve Perez İspanyol oyuncu araya girdi, bırakmadı tam çizgide. Top şimdi çıkıyor ve taç atışıyla oyun devam edecek. Fenerbahçe'de taç atışını kullanmak için Nathan Ake topu alıyor. 0-0'lık beraberlik artık 53. dakikaya geldiğimizde de devam ediyor sayın dinleyiciler ve az önce Fenerbahçe sol kanattan atak geliştirmek istemişti. Nathan Ake topu aldıktan sonra arkadaşlarına bakıyor. Şimdi İsmail Yüksek döndü, içeriye doğru hareket lendi ve Mason Greenwood topu paslaştı. Bir kez daha topu aldı. Şimdi Lukaku sırtı kaleye dönük. Guendouzi tek top. Kerem bıraktı ama oraya Mason Greenwood'un hareketlendiğini gördü. Fakat Mason Greenwood Kerem'in üzerinden atlayacağını tahmin etmedi ve top avuta doğru gidiyor. 53. dakikadayız Gaziantep'te ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Tobias topu aldıktan sonra ileriye doğru uzun gönderiyor sayın dinleyiciler. Bu arada hemen minik birkaç not vereyim size. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında İlk 3 Süper Lig maçının ikisini kaybetti Fenerbahçe. Bir galibiyet alabildi ama daha sonraki 4 ziyaretinden de Gaziantep'te kazanmayı bildi. Yani son 4 maçını kazanmayı bildi. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alabildi Gaziantep

0: futbol kulübü. Şimdi Guendouzi ceza alanında. Guendouzi son anda müdahale, dönen top Kerem ve top direkten geri geliyor. Kerem Aktürkoğlu Guendouzi taşımak istedi, olmadı. Ardından savunmada Albena dikkatliydi. Uzaklaştırdı ama Kerem'in önüne düştü. Kerem sağ ayağının içiyle güzel bir vuruş yaptı. Top kaleye doğru gitti ve kaleci Tobias'ın solundaki direkten geri geldi. Fenerbahçe'nin maçın başından bu yana geliştirdiği en önemli ataktı. 54. dakikada gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Bir başka atak Sarı Lacivert ekipten. Archie Brown orta, ceza alanına Guendouzi topla buluştu. Guendouzi karşısında Perez var. Guendouzi'nin kontrolünde top kornere gidiyor ve köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Az önce Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Önce Albena karşıladı, ardından Kerem vuruşunu yaptı ve top direkten geri geldi. Fenerbahçe için şanssız bir andı. Köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Atak yönüne göre sol kanattan Fenerbahçe adına. Orta geliyor Kerem'den. Orada Archie Brown ve Nathan Ake. Top dışarı gitti. Karar out. Karar out Nathan Ake'nin vuruşunda, top avuta gitti. Bu arada iki oyuncu yerde. Erhan Seven hemen ilk 10 dakikanın, ikinci yarıdaki ilk 10 dakikanın bir değerlendirmesini rica edelim.
1: İkinci yarı için beklendi Fenerbahçe'nin daha atak olması yönündeydi. O şekilde de başladı. Hatta ilk 10-15 dakika Fenerbahçe'nin gol pozisyonları ve gol bulma ihtimalinde düşünerek de konuşmuştuk. 54'te direkten döndü Kerem Üçlü. Ama pozisyonun başındaki Guendouzi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı an Kerem'in vuruşundan daha net pozisyondu. Yani Guendouzi penaltı noktasının yaya doğru olan kısmında topla buluştu. Arkasında evet 3 Antepli vardı ama sonuç itibariyle topu eveledi, geveledi, düşündü derken arkadan oyuncu yetişti. Temiz bir vuruşla topu çelmeyi başardı. Ondan sonra top Kerem'e geldi. Kerem sol yan taraftan vurdu ve direkten döndü. Gol yedi, aslında Fenerbahçe taraftarı ümitlenmişti. Ama Guendouzi'nin bir santrfor olmaması nedeniyle o gol kaçtığını söylemek isterim. Fenerbahçe'nin atakları da sıklaştı biraz önce de şimdi. Sağ kanattan gribi düşündü, avuta gitti. Yani beklediğim gibi başlangıç oldu. Ben Fenerbahçe'nin devre arası konuşmalarında şampiyonluk yarışıyla ilgili kaçacak, şampiyonluk yarışıyla ilgili gidecek, kaçacak her puanın, elden gidecek her puanın dezavantaj yaratacağı ile ilgili bir konuşma yapıldığını da düşünüyorum. Biraz oyun o yönden de takımın yükseldiğini düşünüyorum. Ama Antep takımı da ona göre de karşılığını verecektir diye de beklentim var. Ama Fenerbahçe ikinci yarıya daha iyi başladı. Kerem'in direkten dönen topu da bizim bu sözlerimizi vücut bulmuş hali diye düşünüyorum. Antep oyunu biraz daha ikinci yarıda kendi yarı sahasında kabul ediyor.
0: Şöyle bir gözlemimi söyleyebilirim. Maçı anlattığım için daha çok hissediyorum ben. Ederson ifadesini ikinci yarıda hemen hemen hiç kullanmadı.
1: Hiç kullanmadı, evet.
0: Ederson'a hiç top gelmedi.
1: Antep takımı oyuna başladı. Uzun top Ederson'da dedin. Değil mi?
0: Evet,
1: onun
0: evet,
1: dışında
0: evet,
1: çok fazla Ederson kullanmadı.
0: Kesinlikle. Şimdi Archie Brown. Fenerbahçe yeni bir atak daha geliştiriyor. İkinci yarıda etkili Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu'nun olduğu bölüm, Arda Kızıldağ topa yükseklik kazandırdı. Topun düştüğü yerde hareketlenen oyuncu Guidado. Guidado içeriye doğru çevirdi. Gaziantep Futbol Kulübü bu kez etkili geliyor. Halil araya bırakmak istedi. İyi bir pas gelmedi ve İsmail Yüksek araya girdi ve tehlikeyi önledi. Şimdi Mason Greenwood. Greenwood topu aldı. Baktı arkadaşlarına, pası ceza alanına doğru gelmiyor. Albena karşı. Ardından Maxim, tek top Halil. Halil kontrol ediyor. Bir çalım atmak istedi Halil şimdi. Archie Brown peşinde. Halil içeriye doğru çevirdi ve topla buluşan Guendouzi oldu. Guendouzi kontrol ettikten sonra hemen yanındaki arkadaşına, Kante hareketlendi. Kante ceza alanına sokulacak ama biraz geriye dönmeyi tercih edince toparlandı Gaziantep Futbol Kulübü'nün savunması. Fenerbahçe hata gelişiyor. Mason Greenwood ceza alanına giriyor. İçeri dışarıya doğru çıkardı Guendouzi. Guendouzi'nin pası İsmail Yüksek. Kaleyi düşündü. Çok kalabalık Maxim ve orada baskı yapan Guidado bu şuta izin vermediler. Şimdi Şikrinyar ileriye çıkıyor. Araya doğru bıraktı Şikrinyar ama o pasta yerini bulmadı. Mert Müldür'e gelmedi. Döndü, tekrar aldı Şikrinyar. Gaziantep Futbol Kulübü'nün top kayıpları bu dakikalarda dikkat çekmeye başladı ve Gaziantep Futbol Kulübü'nde eski bir Fenerbahçeli Serdar Dursun birazdan oyuna girecek. Gaziantep Futbol Kulübü oyuncu değişikliklerine hazırlanıyor. Gassama'da hazırlık yapan isim ve şimdi Lukaku topla buluşamadı. Nathan Ake bir kez daha gönderdi ve orta alanda Guidado topu kontrol ettikten sonra Maxim'e bıraktı. Maxim'in uzun mesafeli topu Ederson kontrol ediyor ve Archie Brown'u topla buluşturuyor. Oyun durduğunda Gaziantep Futbol Kulübü ilk hamleyi yapacak olan takım olacak. Çünkü çok kapandı Gaziantep Futbol Kulübü ikinci yarıda ve bu 14 dakikalık bölümde rakibinin üzerine etkili geldi Fenerbahçe sayın dinleyiciler. İsmail Yüksek yerden ceza alanına, Lukaku topla buluştu, döndü, vurdu, bırakmadı savunmada Albena ve şimdi ani atak şansı Meleke bıraktı sol kanada. Kozlovski topu alıyor, ceza alanı doğru gönderdi. Halil Dervişoğlu hareketli ama Fenerbahçeli oyuncular daha çabuklar ve topu almayı başardılar ama Kante'nin pası yerini bulmadı bu kez. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü atağını izliyoruz. Sorescu oradan sağ kanada gönderilen top, Perez topla buluştu. Perez orta hazırlığında, Perez arkadaşlarına bakıyor şimdi, yerden vermek istedi ve top taca gidiyor. Evet, oyuncu değişikliği şimdi gerçekleşecek. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Kamara ve Serdar Dursun oyuna giriyor. Maxim oyundan alındı ve Halil Dervişoğlu oyundan alınıyor. Serdar Dursun eski bir Fenerbahçeli, şimdi eski takımına karşı oyuna giriyor. Hemen bu değişiklikleri yorumlamanızı rica ederim.
1: İbrahim Halil Dervişoğlu ilk yarıda daha etkili gibiydi ama ikinci yarıdaki görüntüsü istenilen seviyede değildi. O yüzden Serdar'la değişti. Maxim de bir türlü maça giremedi. Yani Maxim bildiğimiz o Maxim kalitesinde değildi. Oyunda etkinliği de yoktu kaptanın. O yüzden çıkmasını ben doğru buluyorum Antep adına. Kamar'ın da yapacağı katkı hep beraber göreceğiz ama yani Maxim biz tabii 4-5 yıldır Türk Ligi'nde biliyoruz. Hatta Beşiktaş'ta Türk statüsüyle depremde oynamıştı. O tarihleri de hatırlarız. Yani etkisiz olduğu maç sayısı çok fazla değildir. En azından bir şekilde oyunda skora etki eder ya da oyuna etki eder. Bugün itibariyle bu maçta çok fazla göremedik. Oyundan da çıktı. İki oyuncu değişikliği şu anda direnme gücünü artırmak anlamında değerli diye düşünüyorum.
0: Ve şimdi Kerem Aktürkoğlu ile gelişen atak ama avantaja bıraktı hakem ve top şimdi Gaziantep Futbol Kulübü'nde kaldı. Etkili gelişiyor atak. Guidado bıraktı. Kozlovski ceza alanına girdi. Kozlovski bir çalım. Kozlovski, Mert Müldür ve korner. Mert Müldür bırakmıyor ve top kornere gidiyor. Eski takımına karşı Serdar Dursun'dan nasıl bir performans bekliyorsunuz?
1: Ya Serdar her zaman her giydiği takımın formasının hakkını vermek adına mücadele gücü yüksek oynar. Bu maçta da Fenerbahçe'ye gol atmak için de elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Ve şimdi köşe vuruşunu kullanmak için Sorescu geliyor. Maxim oyundan çıkmadan önce bütün köşe vuruşlarını Maxim kullanmıştı ve şimdi Sorescu köşe vuruşunu kullanacak. 62. dakika, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sorescu topun gerisinde, arkadaşlarına kale sahasının içine girin dedi. Ortasını yapıyor. Kafalardan sekti ve kaleci Ederson. Çok Ederson topu aldı. Çok tehlikeli bir toptu gerçekten.
1: Ya yani çok net bir vuruş olmadı ama her an bir Fenerbahçeli'ye de değebilirdi ki top biraz da o şekilde Ederson'a geldi. Ya da bir Antepli dokunduğunda top 7,5 metre kaleyi de bulabilirdi. Çok tehlikeli bir yere net bir orta yaptı Sorescu.
0: Ve şimdi Fenerbahçeli oyuncular tekrar çıkıyorlar. Nathan Ake pasını verdi Genduzzi'ye. Genduzzi'den tekrar Nathan Ake. Ake kontrol etti. Çizgiye doğru oynadı bu kez ve İsmail Yüksek. Ondan içeriye Kerem Aktürkoğlu. Mason Greenwood, Archie Brown araya girmek istedi, olmadı. Orta yuvarlağın içinde orta alanda bir boşluk şimdi ve oraya hareketlenen Kozlovski vardı. Bir çalım ve Kamara yerde hareket, faul. Serbest vuruş. Kamara'ya yapılan hareket faul ve Fenerbahçe'de de oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Şimdi İsmail Kartal da az önceki iki değişiklikten sonra şimdi hamle yapmayı tercih ediyor. Artık maçın da kritik dakikalarına doğru gidiyoruz. Teknik adamların tam hamle dakikalarındayız. 60'lı dakikalara geldik. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkıyor. Oğuz Aydın oyuna girecek. İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'de Vedat Muriç oyuna giriyor. Lukaku, Kerem Aktürkoğlu oyundan alınan iki isim ve Fenerbahçe'de üçüncü isim olarak da

0: kim oyundan
1: alındı? İsmail mi acaba diye bakıyorum. Onu çünkü İrfan Can göremedik. Biraz da 10 numara mevkine
0: İrfan
1: kaçacak.
0: İrfan Can oyuna girdi.
1: O üçlüden Kante, Genduzi, İsmail üçlüsünden birinin çıkmış olması lazım ama biz de net bir şekilde gözlemleyemedik.
0: İsmail açık. Oyunda İsmail'i gördük. Kante'yi gördüm. Genduzi'yi göremiyorum şu anda. Oyun alanında ve Genduzi çıkıyor.
1: Evet, o çünkü o üçlüden birinin bozulması lazım ki İrfan Can'ın da ofansif anlamda santrfor kısmına geçmesi adına. Üç oyuncu değişikliği yaptı 63'te. Bakalım karşılığı nasıl olacak? Ön bölgedeki iki isim değişti. Arkadaki Genduzi o defansif olan ismin yerine İrfan Can'ı alarak da biraz daha 10 numara mevkine doğru kaydırıp ön bölgeye Vedat'la İrfan ilgisini, bağlantısını daha fazla kurmak isteyecektir. Önlü arkalı diye düşünüyorum. Oğuz da son haftalarda aldığı süreleri iyi değerlendiren, 11'ini iyi değerlendiren, 60'da girse onu iyi değerlendiren bir isim. Onun da kalan dakikalarda Kerem'in yerine ne kadar katkı yapacağını göreceğiz. Hamleleri aynı anda yaptı. Yani ikinci yarı başlarken neden olmadı diye de aramızda da konuşmuştuk. Ama bu dakikaya kadar bekledi İsmail Kartal. Biraz ön bölgedeki isimlerin nasıl katkı yapacağını hep beraber göreceğiz.
0: Hep beraber göreceğiz ve İrfan Can Kahveci'yi de uzun süre sonra aslında Türk futboluna çıkış yaptığı bölgede görmeye başladık. Gençler Birliği'nde de bu orta bölgede yaptığı çıkışla transfer olmuştu İsmail Başakşehir'e. Dolayısıyla da bakalım bu bölgeden hücuma nasıl destek verecek? Özellikle de İsmail'in, İrfan Can'ın bu bölgeden Gençler Birliği'nde oynarken, hatta gittikten sonra Başakşehir'de de uzaktan çok güzel gollerini de izlemiştik. Tabii. Ceza
1: alanı merkezde oynadığı dönemlerde İrfan Can çıkış noktası evet o bölge. Daha sonra ters ayakta, sol ayakta sağ kanada evrildi. O şekilde de çok fazla maçını izledik, gördük. Biraz da İrfan Can'ın tribünle bağı azalıyor diye Kadıköy'den ziyade deplasmanda oynatmaya daha çok gayret ediyor İsmail Kartal. Teknik adamlık biraz da böyle bir şey. Sadece işte 4-2-3-1 idman falan değil. Bir dolu mühendislik gerekiyor. İrfan'dan deplasmana daha fazla fayda alabileceğini düşündüğü için de bu maçta bu şekilde şu anda sahaya sürdü.
0: Ve orta alanda yapılan bir faul. Gaziantep Futbol Kulübü serbest vuruş kullanacak. 66. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ve şimdi serbest vuruşu Gaziantep Futbol Kulübü kullanacak. Bu akşamın etkisiz oyuncularından biri de Mason Greenwood oldu. Fenerbahçe'de şu ana kadar bekleneni veremedi belki ama Mason Greenwood da öyle bir oyuncu ki hiç ortada yokken bir anda çıkıp skoru etkileyebilecek isimlerden biri.
1: Hani raket gibi kullanıyor her iki ayağında, sağ ayağını, sol ayağını, bir şut çekip skoru değiştirebilir. Ama senin de söylediğin gibi şu 60-65 dakikalık süre içerisinde Grimut'u ofansif anlamda çok göremedik. Defansif anlamda da zaten çok yardım eden, koşan, mücadele eden bir yapısı yok. Genel itibariyle baktığımızda futbol mantalitesi olarak defansif olarak da bir katkı göstermedi. Ama hani bir şutunu bekliyorsa İsmail Hoca bilemem ama şu ana kadar çok fazla katkı yaptığını söyleyemeyiz.
0: Mason Greenwood şimdi kendi yarı alanına geldi. Top çıkarıyor. Ters kanada gönderdi Oğuz Aydın. Oğuz Aydın kafayla indirdi Archie Brown. Archie Brown kontrol ettikten sonra kendi yarı alanından çıkıyor Fenerbahçe. Archie Brown iyi taşıdı. Orta alana doğru iyi bir pas gönderdi. İrfan Can Kahveci döndü sağ kanada, Mason Greenwood'u gördü. Mason Greenwood ceza alanına doğru giriyor. İrfan Can topla buluştu. İrfan Can pasını verdi. Archie Brown daha sola. Vedat Muriç kontrol etti. Çekti pası. Archie Brown ve kalecide kalıyor. Çok önemli bir şans ama etkili bir vuruş gelmedi Archie Brown'dan. Geçen hafta da bir gol attı böyle Archie Brown. Evet. Burada daha etkili bir vuruş yapabilir miydi Erhan Sever?
1: Evet, sol ayağının üstü ve dışıyla vurmak durumunda kaldı. Çünkü kuvvetli olarak sabit ayağını, sağ ayağını basacağı yerde rakibi vardı. O yüzden çok fazla hakim olamadı. Vuruşu o anlamda istenilen seviyede olmadı. Ama atak olarak baktığımızda 6-7 isabetli ve güzel pasın ve tercihler de farklı şekillerde oldu. Mesela öncesinde Vedat da vurabilirdi. Archie'yi daha uygun gördü. Daha öncesinde şut da çekilebilirdi. Yani en uygun oyuncuyu bulmaya çalıştılar. Fenerbahçe adına söylüyorum. Penaltı noktasının az sol tarafından Archie'nin topla buluştuğu yerde daha net bir vuruş beklenebilirdi. Kaleyle buluştu ama iki Antepli oyuncu kapatınca bir an önce vurma ihtiyacı hissetti. O da beraberinde kaliteli bir vuruş getirmedi ama Fenerbahçe'nin iyi atak, iyi paslaşmaların ardından yakaladığı net bir pozisyondu diyebiliriz.
0: Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir oyuncu değişikliği oldu. Sorescu oyundan alındı. Gassama oyuna giriyor. Böylelikle 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu. Maçın 69. dakikasında Gaziantep Futbol Kulübü Gassama oyunda ve artık teknik adamlar üst üste hamlelerini yapmaya başladılar. Bakalım bu hamleler neler getirecek, göreceğiz.
1: Tabii yani biraz önce Fenerbahçe 3 oyuncu birden değiştirdi. Onu da beraberinde ön bölgede biraz daha bir hareketlenme var mı? Vedat'ın biraz Lukaku yorulmuştu, bir gerçek. Vedat biraz daha ön bölge hareketlik getirebilir. Ama ona da topların iyi gelmesi gerekiyor. Onu da belirtmekte fayda var.
0: Bu arada Ederson kalesinden çıktı ve kendi arkadaşına, Archie Brown'a çarptı top ve kornere doğru gitti. Taç da olabilir. Tam köşe bayrağının olduğu bölümden. Evet, top taca gitti. Taç atışıyla oyun devam edecek.
1: Bu top gol de olabilir. Şimdi taca gitti diyoruz ama öyle evet, bir evet. Ederson vurdu ki yani Archie'nin ya da rakibinin hani açısı uygun başka bir yerine çarpsaydı o top kaleye de yönlenebilirdi. Burada Ederson'un şöyle bir hatası var. O topu elle alabileceği noktaya geldi o top. Ceza sahası içerisine geldi. O topu ayakla vurmayı tercih etti. Top rakipten de gelmişti. Yani elle alabileceği bir toptu. Orada tercihi doğru olmadı. Ama sonuçta top taca gitti.
0: Ve Gaziantep Futbol Kulübü şimdi taç atışı kullandı. Sağ kanattan orada hareketlenen oyuncu Perez vardı ve Arda Kızıldağ faul yapıyor rakibine. Kante'ye faul yaptı Arda ve serbest vuruş kararı geldi. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Aslında faulden çok elle oynama olduğunu görüyoruz. Pozisyonun tekrarında ve serbest vuruş kararı gelmişti zaten. Topu alan oyuncu savunmada Nathan Ake. 70 dakika geride kaldı. 71. dakikadayız. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ve gol izleyemedik Gaziantep'te. Gaziantep Futbol Kulübü 0, Fenerbahçe 0. Çok kritik dakikalara doğru gidiyoruz. Şikrinyar, Nathan Ake paslaşması. Ondan çizgiye doğru sol kanatta hareketlenen oyuncu Oğuz Aydın. Oğuz Aydın topu aldıktan sonra tekrar geriye. Fenerbahçe ne olursa olsun topu kaybetmemek düşüncesiyle oynuyor. Yani ileriye doğru oynayıp, hücuma doğru oynayıp riske girmek istemiyor. Sarı lacivertli ekip her oynadığı topu garanti oynamak istiyor. Bu doğru mu değil mi? Tabii ki tartışılır. Futbolda bu kadar garanti oynamak ne getiriyor, o da tartışılır tabii.
1: Evet, çok fazla pozisyon getirmedi beraberinde. Topa ne kadar çok sahip olursanız rakibin de defansif anlamda rakibe pozisyon da vermeme ihtimali de var. O da bir ayrı gerçek. Baktığınız yere bağlı olarak değişebilir. Ama dakikalar azaldıkça da zaman zaman kaos oyunu, zaman zaman uzun toplar, zaman zaman da ceza sahası içerisinde karıştıracak toplar da atılması gerekir mi? Gerekebilir. Şu anda 70 dakika geçildi. Bu çerçevede baktığımızda o dakikalar geldi mi Fenerbahçe adına diye düşünürsek geldi diye söyleyebiliriz. Çünkü çok net bir Kerem'in vuruşu direkten döndü. Onun dışında çok fazla öyle pozisyonda yazamadık. Notlarıma bakıyorum. Bir de Archie'nin biraz önceki şutu vardı. Antep takımının çok fazla pozisyonu yok. İkinci yarıda daha çok kendi yarı sahasında kaldığını söyleyebiliriz.
0: Ve taç atışını Fenerbahçe sağ kanattan kullandı. Mert Müldür Vedat'la oynadı. Ondan içeriye doğru bir top İrfan Can'dan sol kanada doğru gönderiliyor. Oğuz Aydın kontrol etti. Oğuz Aydın yanında Archie Brown hareketli. Oğuz ceza alanına doğru sokuluyor. Ters kanada döndü ama araya Kerim Çalhanoğlu giriyor. Biraz ayağından açtı topu ve top Şikrinyar'da kaldı. Ondan sağ kanada bir pas. İrfan Can kahveci. Mason Greenwood'la paslaştı. Tekrar İrfan Can topu aldı. Bakıyor arkadaşlarına. İrfan Can kaleyi düşündü ve top kaleci Tobias'ta kalıyor. İrfan Can sol ayağına aldı, o iyi kullandığı sol ayağına aldı, kaleye vuruşunu yaptı ve kaleci Tobias çok doğru bir yerdeydi.
1: Kaleyi aslında vermedi. Bir alternatif aradı, soluna kaçan oyuncu özellikle Oğuz'u kaçırmak istedi ama o da rakibin kontrolünde olduğu için şu çekme ihtiyacı hissetti. Doğru yerdeydi. Biraz daha sert ve yani daha uygun bir yere vurabilirdi ama kaleci doğru yerdeydi ve kalecinin de kucağına gitti. Deneme yapmak gerekiyor. Bakın ikinci yarıda Kerem şut, Archie şut, şimdi de İrfan Can şut diye yazmışım. Araması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Antep takımında bu kadar çok yarı sahada kalırsa da zaman zaman kontrol ediliyor ama yani bir şekilde de rakibine fırsat verebilir mi diye de insanın, yani istemeden tabii ki, verebilir mi diye insanın aklına geliyor.
0: Şu ana

0: kadar ligimizde geride kalan 5 haftada çok güzel maçlar izledik. Sezon başı olmasına rağmen hareketli, hızlı, tempolu maçlar izledik. Ama bu akşam izlediğimiz Fenerbahçe-Gaziantep Futbol Kulübü maçı o tempoyu yakalayamamış gibi görünüyor Erhan Seven.
1: Biraz daha evet, durgun, biraz daha kontrollü. Biraz
0: ligin
1: daha...
0: temposunun altında bir maç diyebilir evet, miyiz?
1: Bu sezon hakikaten daha dinamik maçlar izledik. Çok daha fazla oldu. O ortalamanın altında kaldı diyebiliriz. İki tarafta birbirini kontrollü oynadı. Ama sonuçta biraz önce bahsettik tabii Ekim-Kasım aylarında şampiyonluktan uzaklaşmak da sonra tribünleri de kaybedebiliyorsunuz. Fenerbahçe adına söylüyorum, şu anda iki yenilgisi var. 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi. Bu 5. maçı kazanması gereken maçı oynuyor ama süre hızla azalıyor. Telaş anlamında değil ama Fenerbahçe'nin o maçın berabere gittiğiyle ilgili sıkıntıyı yaşadığı hissini alamıyoruz futbolculardan. Onu da belirtmekte fayda var.
0: Oğuz Aydın şimdi bir atak geliştiriyor. Sol kanattan Oğuz Aydın ortasını yaptı. Vedat'a doğru son anda yükseldi. Albena tehlikeyi uzaklaştırdı. Bir ortada Vedat'a doğru geliyor. Arda bir darbe aldı. Yerde şu anda Arda Kızıldağ. Vedat'la girdiği ikili mücadelede. Ben bir şey yapmadım diyor Vedat. Hiç dokunmadım diyor. Arda biraz aslında bu pozisyonda gördüğümüz kadarıyla da biraz kendi kontrolsüz girişinin de kurbanı oldu. Çok büyük bir hırsla müdahale etmek istedi topa ve o da biraz ters düşmesine neden oldu. Az önceki pozisyonda İrfan Can Kahveci'nin ortasında yükseldi Arda ve sonrasında yerdeydi. Fakat futbolcuların bu vakit geçirmeyle ilgili, özellikle de sağlık görevlileri geldikten sonra oyun alanının dışına çıkma zorunluluğu, bir dakika eksiklik artık futbolcular açısından çok önemli hale geldi. Arda da kalktı. Yani hiç sağlık görevlisi istemeden oyuna devam ediyor.
1: Ki kafasına darbe aldığıyla ilgili vücut dili, jest mimikleri o şekildeydi. Başını tuttu eliyle ama bir yardım istemedi. Bahsettiğin durumdan kaynaklı olmak üzere artık sağlık ekiplerini göremiyoruz. Eskiden değişik koşu yapan işte at kuyruklu, saçlı, hafif göbekli, efendim gülümseyerek giren, vakit geçirmek için futbolcularla beraber çaba sarf eden sağlık ekiplerini göremiyoruz artık. Onlar geride kaldı bu kuraldan sonra.
0: Evet evet, kesinlikle. Ve şimdi
1: ben bir Fenerbahçe
0: Gidado bir atak geliştiriyor. Kozlovski kontrol etti. İçeriye doğru baktı. Kozlovski vuruş savunmadan sekti ve kaleci Ederson.
1: Ben bir Fenerbahçe Pendik maçı hatırlarım. Aklımda kalan, en çok kalan şey Pendik takımının sağlık ekibindeki arkadaştı. En çok sahada gördüğümüz isim oydu. Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı maçta. Ama dediğimiz gibi bu kuraldan sonra sağlık ekipleri ekrana çok fazla yansımıyorlar.
0: Kesinlikle yansımıyorlar. Bu da iyi oluyor tabii ki. Şimdi ceza alana doğru gönderilen bir top. Oğuz Aydın için çok çok hızlı oldu. Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği olacak. Şu ana kadar 3 oyuncu değişikliğini aynı anda 62. dakikada yaptı İsmail Kartal. 2 hakkı daha var. 2 kez durdurabilir oyunu ve bakalım nasıl değerlendirecek. Henüz son 15 dakikanın içine girmedik. Semedo Mert Müldür'ün yerine oyuna girdi. Fenerbahçe takımında bu değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, Semedo ile Mert Müldür sezon içerisinde, bu sezon boyunca diyelim, birlikte 11'leri değişerek oynayacaklar. Oyuncu değişiklikleri bu iki oyuncu arasında olacak diye düşünüyorum. Kalite olarak evet, Semedo'nun Portekiz'i, efendim Barcelona'sı, ama sonuç itibariyle Mert Müldür de kaliteli bir oyuncu. Bu iki oyuncu birbirini ikame edecek diye düşünüyorum. Mert fena da oynamıyordu ama yorulduğunu söyleyebiliriz. Semedo orada bir güç, yeni güç katacaktır diye düşünüyorum.
0: İrfan Can Kahveci ile gelişen Fenerbahçe atağı, Mason Greenwood'a vermek istedi İrfan ama pası yerini bulmadı. Ve şimdi Kozlovski sol kanatta topla buluştu, kontrolü güzel. İçeriye doğru döndü Kozlovski. Hemen yanındaki Gidado'ya bıraktı. Gidado yerde, hareket faul. Gidado'ya İsmail Hüseyin yaptı hareket. Faul ve dakikalar da tükeniyor artık. 80. dakikaya geldik ve çok kritik dakikalar. Gerçekten iki takım açısından da kritik bir döneme doğru gidiyoruz. 79. dakika, 0-0'lık beraberlik devam ediyor ve serbest vuruşu kullandı Gaziantep Futbol Kulübü. Gaziantep takımı da hiç riske girmiyor ve rakip yarı alana çok az oyuncuyla gidiyor şu ana kadar. Oyuncu değişikliklerinden sonra şimdi Fenerbahçe'de biraz canlanma var ve Archie Brown yanındaki Oğuz Aydın'ı gördü. Oğuz ortası korner. Oğuz Aydın ortalamak istedi ama top kornere gidiyor. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Gassama topu kornere gönderdi. Köşe vuruşu kullanılacak. Oğuz Aydın topun gerisinde, ceza alanında Archie Brown'u görüyoruz. Savunmadan Şikrinyar ileriye çıktı. Çok büyük bir hareketlilik var. Mason Greenwood yakın direğe doğru hareketli. Orta geliyor. Kale sahasının içi. Kafayla Arda Kızıldağ'ı karşıladı. Dönen top, atak devam edecek. Kante. Tekrar Oğuz Aydın. Sol kanat. Oğuz ortası ceza alanına. Vedat Muriç'in üzerinden geçti. Kaleci Tobias'tan da Kerim Çalhanoğlu'na gönderilen top. Kerim'in pası. Guidado hareketlendi. Guidado ceza alanı doğru sokluyor. Kamara. Kamara ceza alanına girecek şimdi. Kamara Semedo karşısında. Kamara Semedo'dan sıyrılamıyor ve top taca gidiyor. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci taç atışını hemen kullandı ama hakem topu Gaziantep Futbol Kulübü'ne verdi. Taç atışını Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularının kullanacağını belirtti ve biraz da yavaş hareketler Gaziantep Futbol Kulübü. Yani
1: bu da karar. Bu karar da yanlış. Bu top da Gaziantep'ten çıktı. Fenerbahçe'li İrfan Can vurdu. Rakibin ayağına çarptı. Tabii bir tacın ne kadar önemi var bilemeyiz ama bir taç da değerli olabiliyor zaman içerisinde. Onu da söyleyelim.
0: Ve kullandı Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları taç atışını. Kozlovski köşe bayrağının olduğu yerde ve biraz da zamanı oynadıklarını çok fazla gösterdi Gaziantep'li oyuncular.

0: Ara orta ceza alanına çok yüksekten avuta doğru gönderiyor ve şimdi oyuncu değişiklikleri gerçekleşecek. Bakalım sarı kartlı tek oyuncu Meleke'yi oyundan alacak mı? Teknik direktör Orhan Ak 22 numaralı formasıyla Hansen Kurusaoğlu oyuncu oyuna girecek. Ve 21 numaralı Silla Filiş sahili oyuncu oyuna giriyor. Kerim Çalhanoğlu.
1: Kerim de bugün çok çalıştı. Oyunda sol bek olarak oynuyor. Yani kendi mevkini Greenwood'la oynadı. Yani o etkisizliği Greenwood'dan da kaynaklı olabilir ama Kerim'in de etkisi vardı. O İngiliz oyuncunun etkisiz kalmasına diyelim. Çok da mücadele etti. Şu anda oyundan da çıktı. Çok ilginç bir görüntü oluyor şu anda.
0: Çok ilginç bir görüntü oldu. Ne oldu derseniz, serbest vuruş kazandı Fenerbahçe ve Vedat Muriç'i ondan önce de Lukaku'yu kontrol eden Albena geldi oraya. Çabuk oynamasını engelledi Vedat Muriç'in ve topa müdahale etmek istedi. Vedat Muriç de bir Greco-Roman güreşçi gibi kucakladı onu ve İleriye doğru taşıdı. İleriye taşırken de tabii ki tabii şöyle, Albena gibi 120 kiloyu taşımak o kadar kolay değil. Yere düştüler birlikte.
1: Şöyle ileri taşıma cümlesini şu şekilde revize edebilirsin. Vedat ileriye doğru gitmek için çaba sarf ediyor. Yani yer almak için, yer tutmak için. Ama Albena da o tutma eylemini devam ettirdi. Yani hani Vedat'ın itmesinden ziyade Albena'nın onu tutarak geri çekmesi de o beraberinde o hareketi getirdi diyebiliriz. Burada da sert itirazı bulunan İrfan Can'a sarı kart gösterdi. Hani o pozisyonun süzmesiyle alakalı. Sonra da Arda Kızıl'da ama olayın içerisindeki Albena ile Muriç kart görmediler.
0: Kart görmediler. Dışarıdan karışanlar
1: müdahil kart olanlar kart gördü. Evet. Evet burada tabii ilginç. Yani hakikaten bir Greco-Roman güreş vardı. Şu anda kartlar havada uçuşuyor.
0: Vedat Muriç'e de gösterdi sarı kart ve şimdi serbest vuruş kullanıldı ceza alanında. Archie Brown döndü vurdu. Top kalecide, Tobias'ta kalıyor. Bu arada bir oyuncu yerde. Filiş sahil oyuncu Ulrich Meleke yerdeydi. Hakem serbest vuruşu verdi. Oyun biraz koptu. Hakem açısından zorlaştı. Maçın sonunda sert hareketler ve bir sarı kart daha. Oğuz Aydın bu kez sarı kartı görüyor.
1: Oğuz topu rakibinden çeldi, faul verdi orta sahadaki mücadelede. Oradan bir kontratak yakalama şansı vardı Fenerbahçe'nin. Yani tekrar pozisyonu gördüğümüzde zaten Oğuz'un topa müdahalesi yok. Futbolcu kendi adına topa dokunuyor, sonrasında da yere düşüyor. Yani yere bırakıyor diyeyim ben. Bu da yanlış bir karar, yani çok net. Oğuz da gereğinden fazla tepki gösterdi. Sarı kart gördü. O şekilde de göstermesi ne kadar doğru tartışılır ama Mehmet Türkmen oyunun son bölümünde maçı süzemeyecek şekilde bir yöntem gösterdiğini söyleyebiliriz.
0: Biraz zorlaştı işi. Oyun alanı da karıştı ve şunu da söylemeliyim. Bu kadar çok sarı kartın geldiği yerde son anlarda eğer bu atmosfer devam ederse bu sarılar kırmızıya da dönüşebilir. Çünkü oldukça sinirli iki takım oyuncuları da oyun alanında.
1: Evet, bir... O pozisyonda Vedat'la beraber gördüler. Kartı geç de olsa ekrana yansıdı. Dedik ya sadece İrfan Can'la Arda gördü. O pozisyonda Albena sarım değil mi?
0: Evet.
1: Albena ile Vedat Muriç de gecikmeli olarak da ekrana geldi. Çünkü hakem kartları gösterirken reji onları seçmedi. Şimdi daha yeni gösteriyor. O pozisyondan 4 sarı kart çıktı. Ardından da Oğuz sarı kart gördü. Kartlar son 3 dakikada havada uçuşmaya başladı.
0: Evet, gerçekten çok fazla sarı kart çıktı son 1-2 dakika içinde. 85. dakikayı bitiriyoruz. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şikrinyar topu aldı, sağ kanada gönderdi. Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliğini az sonra kullanacak ve Bartu Elmaz oyuna girecek. Fenerbahçe'de Bartu hazırlık yapıyor ve sağ kanattan gelişen atak şimdi. İrfan Can ve Mason Greenwood. Mason Greenwood topu aldı, baktı arkadaşlarına, yanında Archie Brown hareketli, çizgide Oğuz Aydın var. Oğuz Aydın topu aldıktan sonra bakıyor içeriye doğru oynadı. Nathan Ake çizgide hareketlenen oyuncu N'Golo Kanté. Nathan Ake ona bıraktı. Kanté kontrol ediyor şimdi. Tekrar Oğuz Aydın geldi oraya. Oğuz Aydın Kanté paslaşması. Ceza alanına bakıyor Kanté. Şimdi Mason Greenwood pasını verdi. Archie Brown alamadı. Mason Greenwood yerde bir hareket, faul. Serbest vuruş kararı geldi. Şimdi tehlikeli bir yer ve Fenerbahçe

0: Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Kaleyi sağ çaprazdan gören bir yer. Kalecinin durduğu bölüme göre sağ çapraz. Fenerbahçe'nin vuruş açısına göre sol çapraz. Bartu Elmaz oyundan çıkan İsmail'in yerine oyunda son değişiklik olarak maçın 87. dakikasında. Çok sinirli olmasına bağlayabilir miyiz bu değişikliği?
1: Ya İsmail de son 10 dakikada 2 faul yaptı. Gereksiz fauller yaptı. Belki kartsız geçirdi ama biraz takım gole de ulaşamayınca İsmail'in de o faulleriyle atak kesmeleri de gereksiz olmuştu. Son tahlilde baktığımızda Bartu da bu takımda ne zaman ne kadar süre alsa hepsinin karşılığını verdi. Roma maçının 11'inde oynadı. 60 dakika oynadı. 3 dakika 5 dakika ne kadar oynasa karşılığını veriyor. Şut çekme potansiyeli olan bir oyuncu. Kalan dakikalarda uzatmayla beraber bir 10 dakika faydalanacak diye düşünüyorum.
0: Mason Greenwood topun gerisinde ve Manchester United günlerine gidersek bu noktalardan çok etkili vuruşları vardı. Özellikle de ilk parladığı dönemlerde bu noktalardan müthiş goller attı. Mason Greenwood ve topun gerisinde Mason Greenwood var. Geliyor Mason Greenwood, vuruşu ve top direkten geri geliyor. Mason Greenwood'un vuruşu, top üst direkten ve o 90 dediğimiz bölümden geri geliyor. Fenerbahçe için şanssız bir an. Mason Greenwood geldi, vuruşunu yaptı ve top direkten geri geldi. Gerçekten çok çok şanssız bir an. Fenerbahçe için çok kritik bir andı. Maçın 88.
1: dakikasında. 10 dakika önce Greenwood iyi oynamıyor ama şutu var. Bir şekilde o şutundan dolayı İsmail Kartal faydalanmak için bekliyor olabilir. Oyundan çıkartmaması adına söylemiştik ya. O şut bu muydu bilemiyoruz ama direkten döndü. Henüz efektif olarak olaya gerçekleşmedi. Ama Greenwood Greenwood'unu gösterdi. Harika bir vuruş oldu. Senin de dediğin gibi United günlerinden bir esinti oldu.
0: Evet, gerçekten öyle.
1: Güzel de vuruş oldu.
0: O ilk çıkış döneminde zaten müthişti. Onlar Manchester City'de Foden, Manchester United'da Greenwood, Mason Mount, Chelsea'de onların hepsi birden o İngiliz futbolunda, hatta şöyle çıktı bu üçlü, tekniği düşük İngiliz futbolunun tekniği yüksek değerleri olarak çıkmışlardı. İşte gidiyor Mason Greenwood. Araya doğru bırakmak istediği olmadı. İstediği pası veremedi Mason Greenwood. Ve şimdi Gaziantep Futbol Kulübü için ani atak şansı. Kamara gidiyor. Rakibin üstüne gitti ama yerde Kamara ve bir şey yok diyor hakem. Oyun devam ediyor. İki oyuncu arasından çıkamadı Kamara. Skriniar ve Semedo bırakmadılar orada ve şimdi sol kanada doğru açılan top. Hareketlenen oyuncu Oğuz Aydın. Yerden Mason Greenwood bir kez daha topta buluştu. Mason Greenwood içeriye doğru gönderdi. Güzel bir pas. İrfan Can Kahveci. Kontrol. İrfan Can Kahveci'den çok iyi olmadı. Topu ayağından biraz açtı ve Silla da topu kornere gönderdi. 90. dakikadayız. Kamara yerde kalkamadı. Kaleci Ederson yanında Kamara'nın, onun kalkmasına yardımcı olmak istiyor. Bakalım kalkabilecek mi Kamara, yoksa sağlık görevlileri oyun alanına gelecekler mi? Mason Greenwood'un az önceki vuruşunda top üst direkten geri geliyor. Ve şimdi köşe vuruşunu kullanıyor Fenerbahçe. Skriniar da ileri çıktı savunmadan. Ceza alanı içi çok kalabalık. Fenerbahçe çok kalabalık. Gaziantep Futbol Kulübü zaten 11 oyuncuyla kendi ceza alanı içinde. Orta geliyor ve kaleci Tobias hemen aldı, hemen kullanmak istiyor. Tobias arkadaşlarının ileriye doğru gitmelerini bekledi Polonyalı kaleci ama göndermedi ve şimdi hemen sağındaki arkadaşı Perez'e bırakıyor. Perez de topu yanına sokulan arkadaşı Gassama ile buluşturdu. Tekrar Gassama. Şimdi aldı döndü. Sağ kanattan gelişiyor atak ve Perez. 90 dakika kronometrelere göre tamamlandı ve bakalım kaç duraklama dakikası oynanacak. 3 duraklama dakikası Erhan Seven bizi bekliyor ve duraklama anları başladı. Şimdi Kamara kontrol etti. Offside beklentisi var. Oyun devam ediyor. Kamara bir çalım attı. Geriye doğru bıraktı. Silla geldi. Orada bir üçgen. Serdar Dursun da orada. Baskı İrfan Can Kahveci'den kazandı İrfan Can. İçeriye doğru çevirdi. Kante hareketleniyor. Kante bastı topa. Pasını veremedi Kante. Kaptırılan top Kamara. Kante geldi. Dokundu. Tekrar kazandı ama yaptığı hareket faul ve oyun devam ediyor. Top Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Topla buluşan oyuncu Serdar Dursun. Topu kontrol ediyor. Maçın son anlarındayız. Birinci duraklama dakikası bitmek üzere.

0: Bir çalım, bir çalım da çok tehlikeli geldi Hansen. Geriye doğru çıkarılan top, Oğuz Aydın yerde hareket, faul. Serbest vuruşta oyun devam edecek. Bir sarı kart daha. Hansen az önceki pozisyonda hareketlendi. Maç öyle bir hale geldi ki iki takım da gol atabilir Erhan Seven. Evet. Son saniyelerde böyle bariz kapanan bir takım da yok şu anda oyun alanında.
1: Gaziantep kontratakları yakalamaya başladı diyebiliriz biraz geç de olsa. Çünkü Fenerbahçe biraz maaile gitmeye başladı. Tüm unsurlarıyla beraber arkada boşluklar veriyor. Net bir pozisyon olmadı ama arıyor. Fenerbahçe'de dediğin gibi her an pozisyon bulabilir. Kalan 2-3 dakika değerli. İki takım adına da.
0: Son 1,5 dakikanın içindeyiz. İkinci duraklama dakikasındayız. Vedat Muriç kafayla indirmek istedi, olmadı. İrfan Can Kahveci kontrol ediyor ve şimdi topun taca çıkmasına izin verdi. Taç atışını Fenerbahçe kullanacak. Sağ kanattan ceza alanının ön çizgisiyle aynı hizadan Archie Brown geliyor. Ters köşe tarafa. Vuruşu etkinliğinde taç atışları kullanabilen bir oyuncu Archie Brown. Fenerbahçeli oyuncular ceza alanı içine kümelendi. Taç atışı geldi ceza alanına ama Kante uzaklaştırılan topu aldı bir kez daha. Yine Archie Brown sol ayağına aldı. Archie Brown ortası ceza alanına sekti kafalardan. Oğuz Aydın'a gelmiyor ve korner. Fenerbahçe iyice artık bunalttı diyebiliriz Gaziantep Futbol Kulübü'nü ve 3 duraklama dakikasının da sonuncusuna girdik. Hatta 30 saniyesi de geride kaldı. Nathan Aki, Archie Brown, savunmadan Şikrinyar, Vedat Muriç, bütün oyuncular ceza alanı içinde hareketliler. Hatta kale sahası içindeler. Oğuz Aydın geliyor. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Kante'ye dönen top Kamara. Çok hızlı çıkıyor şimdi. Taşıdı topu sağ kanada doğru. Sağ kanatta orada hareketlenen Guidado pasını veremedi. Son bir atak şansı olabilir Fenerbahçe için. Ederson topu aldı. Maç 0-0. Beraberlikte devam ediyor. Son anlardayız ve bitirdi. Bitirdi maçı. Mehmet Türkmen o son atak şansını da vermedi Fenerbahçe takımına. Sayın dinleyiciler ve 0-0'lık beraberlikle başladığı gibi bitiyor mücadele Gaziantep'te. Erhan Seven çok kısa bir değerlendirme rica ediyorum.
1: Evet, Mehmet Hoca ilk yarıda hiç uzatmadı. İkinci yarıda 3 dakika uzattı. Bence daha da fazla uzatabilirdi. Ayrı konu. Maçın son bölümleri büyük bir heyecanla geçti. Fenerbahçe'nin baskısı çok arttı. Antep'in de kontraları ufak tefek etkili oldu. Ama Fenerbahçe bence 2 puan kaybetti burada. Çünkü şampiyonluk yarışında 5 maçta şu anda 7 puan var. 8 puan kaybetti. O açıdan baktığımızda daha erken ama bu tür puanlar sezon sonunda çok çok aranıyor. İkinci yarıdaki baskısını Fenerbahçe'nin değerli buluyorum. Antep'in yarı sahasında savunmasını değerli buluyorum ama Fenerbahçe'nin de bu şanssızlık anlamında iki topu da direkten döndü. Bir Kerem'in bir de Greenwood'un topları ama Antep'in de özellikle ilk yarıda arayışlarında da saygı duymak lazım. Zaman zaman kontralarla Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratmaya çalıştı. Yani bir taraf kazansa çok hak eder miydi tartışılabilir ama Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarının belli bölümünde yaptığı baskı galibiyet için yeterli olmadı. Fenerbahçe o anlamda biraz üzüntülü gibi görünüyor. Antep tarafı da alınan bir puandan dolayı memnuniyetini kutlamalarla beraber yapıyorlar. Güzel enerjisi özellikle son bölümde yüksek bir maç olduğunu söyleyebiliriz.
0: Teşekkür ederiz bu güzel yorumlar için ve hemen şunu belirtelim. Bu maçın sonunda 5. haftayı tamamladık. Tamamlanan 5. haftaya göre Gaziantep Futbol Kulübü 7. sırada yer alıyor 8 puanla. Fenerbahçe 12. sırada başlamıştı. Haftaya 1 puan aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Fenerbahçe takımı da sayın dinleyiciler böylelikle yine haftanın yerini koruyan 11. sırada bu haftayı bitiren bir takım görüntüsünde. Fenerbahçe bu sonucun ardından ve tabii ki Fenerbahçe açısından kritik olan nokta şu: şampiyonluğu hedeflediği, büyük transferlerle şampiyonluk hesapları yaptığı bir sezonda şu anda Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalmış durumda. Lider Galatasaray'ın 13, Fenerbahçe'nin 7 puanı var. Fenerbahçe 11. sırada ve Gaziantep Futbol Kulübü de 8 puanla haftayı 7. sırada tamamladı. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Semih Ballı ve Berkay Bigeç ile birlikte hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Gaziantep'te 90 dakikanın sonucu Gaziantep Futbol Kulübü 0, Fenerbahçe 0.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Bir dakika.
3: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
2: Bir dakika.
0: Bir dünya mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı program Akşamın Adresi başladı sevgili dostlar. Bugün 14 Eylül 2026 ve günlerden pazartesi, haftanın ilk canlı yayınındayız. Bu hafta bütün radyo dostlarımıza güzellikler, mutluluklar, en önemlisi de iyi haberler getirsin efendim. Yayın kumanda masasında Fatih İnce var ve program yapımcısı ve sunucunuz ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar sürecek beraberliğimize başlıyoruz. Saatimiz 22'yi gösterdiğinde aynen cuma akşamı sizlere söz verdiğim gibi mikrofon başında yerimi aldım. Umarım sizler de yerinizi almışsınızdır. Günün koşturmacasını, hayatın yorucu ritmini kapının dışında bırakalım. Müziğin, şiirin, dostluğun ortak frekansında buluşalım dostlar. Ben Burak Pekcan bir kez daha sizlere sesleniyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim.

Evet dostlar, haftanın ilk yayınında ruhumuzu ayna tutalım istedim bu akşam. Akşamın adresinde günün konusu, akşamın konusu olarak bize iyi gelen şeyler dedim efendim. Bazen demli bir çayın ilk yudumu, bazen eskisinden gelen tanıdık bir ses, bazen yağmur sonrası toprağın kokusu, bazen de bu saatlerde radyodan yükselen içli bir türkü. Sahi dostlar, bu hayat telaşının arasında size ne iyi geliyor ruhunuza? En çok ne hitap ediyor? Biliyorsunuz ben buradan gelen tüm mesajlarınızı, isteklerinizi tek tek okuyor ve takip ediyorum Facebook'tan. TRT akşamın adresi diyerek ulaşabilirsiniz sayfamıza. Haydi bakalım, bekliyorum yorumlarınızı. Bu akşam size ne iyi geliyorsa paylaşın. Halihazırda paylaşmış olanlar var. Onlara da sonsuz teşekkürler şimdiden. Gecenin sesini birlikte yaşayalım efendim. Şarkınızı seçin. Sevdiklerinizi armağan edin ya da şöyle derin bir nefes alalım ve gecenin ilk kapısını tam da bu temaya yakışan sıcacık bir ezgiyle aralayalım.

Jülide Özçelik'i dinledik sevgili dostlar. İlkay Karabiber yazmış Facebook sayfamıza bu akşam ilk olarak. Merhabalar Burak Bey, hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. 2 günlük aradan sonra birlikteyiz yine, çok şükür. Frekansımız kısa dalga, programı bekliyoruz. Teknik masaya ve dinleyici dostlara sevgiler, selamlar gönderiyorum demiş. Konya Kören, Avdan Köyü'nden bir de isteği var, onu dinleyeceğiz elbette. Yine Ahmet Can da Ankara'dan seslenmiş. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Boniye Mabeker, 80'li yıllarda Uzun Dalga TRT 1 Ankara Radyosu'nda çok çalardı. Siyah beyaz televizyonda da izlerdik. Hey gidi günler hey. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. Valla 80'li yıllarda mı? Bilmiyorum, daha da eski olabilir mi acaba? 70'li yıllarda olabilir mi? Bilemiyorum, bakmak lazım efendim. Ben de böyle eski günlere gittim, yaşımız da ortaya çıkıyor. Antalya'dan Veysel Şahin, her zamanki dostları Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsval, Türkan Tanrıverler için Mahmut Tuncer'den türkü istemiştim. Hayırlı yayınlar dilerim diyor. Teşekkürler, size de hayırlı akşamlar Veysel Şahin. Mahmut Tuncer'den bir türkü dinleyeceğiz elbette. İlyas Aydın Orman Beylikköyü Tokat'tan sesleniyor. Her zamanki uyarılarını yapmış. Sıradaki müziği de İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Bayram Gökçen, İsmet Köklü, Mustafa Ayla, Aydemir, Musa Aytu, Mustafa Kına, Zeki Gün, Zeki Başoğlu, Zeki Rıdvan, Yalçın, Kemalettin Kılıç, Sedat Uzun, Leyla Çabuk'a armağan ediyor efendim. Abdülkadir Yentür Ceyhan'dan sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri sanırım Ceyhan'a armağan ediyor. TRT radyolarına da beğenisini belirtmiş. Hatice Öney'e de selamlar, sevgiler gönderiyor. Ben unutsam şarkılar söyler seni lütfen demiş istek olarak da. Tabii ki efendim, onu da dinleyeceğiz elbette. Evet, yoklamaya biraz ara verelim. Hemen ilk isteğimizi dinleyelim. Dostlardan çok da güzel mesajlar gelmiş bugün. İlk istek sevgili İlkay Karabiber'in isteği. Eşi Fatma Hanım teknik masa ve dinleyici dostları armağan ediyordu. Ahmet Özhan mikrofonda. Ahmet Özhan olunca tabii ki Hatice Öne'ye de armağan ediyoruz. Buyursunlar efendim.

Sarı yerde çoktan beri bir kız tanırım ben. Sarı yerde boy bosonda, kaş göz onda esmer. Ona derler

Hani nerede hiç benzeri yok, varsa gelsin ki. Hani nerede boy bosonda, kaş göz onda esmer. Ona derler

0: Ahmet Özhan mikrofonda da İkay Karabiber istemişti. Hatice Öne'ye de armağan etmiştik ayrıca. Dostlardan gelen diğer mesajlar, sevgili Fatih Tirsi yine çok güzel bir mesaj göndermiş. Onu da elbette okuyacağım. Günün konusuna da cevap vermiş. Fatma Fatih dinleyici, merhaba sunucum, iyi yayınlar diliyorum. Bana bol buzlu su çok iyi geliyor demiş. Hani iyi gelen şeyler demiştim ya size, neler iyi geliyor diye günün konusuna. Bol buzlu su bana da çok iyi geliyor efendim. Programdan sonra içeceğim efendim. Bu arada Ankara'da hava serinledi, özellikle akşamları iyice serinledi. Bilemiyorum Mersin'de nasıl havalar. Selamlar olsun. Cem Adrian ya da Ali Kızıltuğ'dan öf öf rica ediyorum demişler ama ikisinden de bulamadım ne yazık ki, ama bir başka sanatçıdan buldum. Artık onunla idare edeceğiz bu akşam. Sevgili Fatma Fatih dinleyicim, tüm öğretmenlere armağan ediyorum demiş, isteğini de tüm öğretmenlerimize saygılarımızı sunuyorum efendim. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlar gönderiyor. Bir de isteği var, haberler yollasam. Tabii ki, tabii ki aldık sıraya. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler göndermiş, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler İsmet Köklü, Kayseri Karakimse'ye de benden selamlar olsun. Zehra Kayan Fırıncı, hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar sevgili sunucumuz. Burak Pekcan, Teknik Masa Möhlin'den sevgiler, selamlar. Benim 1980'den beri dinlediğim ilk aşk Demli Bir Çay Gibi, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Güzel bir şarkı çalarsanız çok mutlu oluruz diyor. Yakup Bey ile bizi dinlemekteler. Selamlar olsun Möhlin'deki dostlarımıza. Emine Sezgin, hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı yayınlar. Yayında yakında emeği geçen herkese selam olsun demiş. Teşekkürler Emine Sezgin. Burak Bey, Oluk Pınar'ın Sessiz Çığlığı adlı kitabım çıktı. Elime ulaştı. Almak isterseniz çok mutlu olurum. Uçurum kenarında bir hayat hikayemi yazdım. Sizlere de okumanızı tavsiye ederim diyor. Hayırlı olsun efendim. Umarım güzel olur. Bol bol okunur kitabınız Emine Sezgin. Gerçi başka bir radyo dostumuz birkaç kere bu kitabın haberini vermişti ama bir kez daha hatırlatalım efendim. Emine Hanım'ın, Emine Sezgin'in kitabı çıkmış, Oluk Pınar'ın Sessiz Çığlığı. İbrahim Kaçar, iyi yayınlar diliyorum. Antalya'dan selamlar demiş. İbrahim Kaçar, Antalya'dan mı? Selamlar olsun efendim İbrahim Kaçar'a, Antalya'ya. Evet dostlar, görebildiğim mesajlar şimdilik böyle. Sayfayı yenilediğimde belki yetişenler olduysa onların mesajını da görürüm ama daha fazla konuşmadan diğer ikinci isteğimize şimdi kulak verelim. Kim istemişti diye bakıyorum Ankara'dan, sevgili Ahmetcan. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Boney M. Mabeker, 80'li yıllarda demişti Uzun Dalga TRT 1 radyosunda çok çalardı demiş. Siyah beyaz televizyonda da izlerdik diye de eklemiş. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorlar efendim. Dinleyelim.
1: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Ahmet Can'ın isteği de efendim Bonem'den dinledik bu güzel şarkıyı. Teşekkür ederim Burak Bey, eski günlere gittik diyor. Gerçekten de öyle oldu sevgili Ahmet Can. İlkay Karabiber de Burak Bey'e teşekkür ediyorum, sağolunuz şarkı dinledim. Yine gençlik yıllarına gittik Ahmet Özhan'la. Teknik masaya, dostlara mutlu bir akşam diliyorum. Sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor Akören Konya'dan. Bir de Galatasaray fincanında Türk kahvesi ikram etmişler ki ellerinize sağlık efendim, ellerinize sağlık. Güzel maçlar oldu bu hafta. Az önce de son bir maç tamamlandı. Ahmet Can teşekkür etmişti. Gülcan Hüsvallı, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Emine Sezgin kardeşimin kitabını ben paylaşmıştım. Dinlemedeyim. Ermenek Olukpınar'dan Emine Sezgin ve Antalya'dan Veysel Şahin başta olmak üzere. Tüm dostlara bir parçayı size bırakıyorum demişler. Elbette efendim, vaktimiz kalırsa sizin için de bir parça dinleteceğim. Bugün isteklerimiz bayağı yoğun. O yüzden konuşmalarımı da böyle biraz aceleye getirip hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum anonslarımı. Nerede kalmıştık diye şöyle bir baktım efendim. Mahmut Tuncer'den bir türkü istemişti. Değerli radyo dostumuz Antalya'dan Veysel Şahin, her zamanki dostlarına armağan etmişti. Buyursunlar efendim, Urfalıyam gül nedir?

Antalya'dan Veysel Şahin için de efendim bu güzel türküyü dinledik. Urfalıyam gülledim. Sevgili dinleyicimiz Hatice Öne yazmış. Selamlar sevgiler. Ben unutsam şarkılar söyler seni türküsünü şarkısını rica ediyorum. Benim olmazsa olmazım TRT Radyosu'dur. En güzel ve en sadık dostumdur diyor Hatice Hanım bu güzel sevgi için. Biz de size yürekten teşekkür ediyoruz. TRT radyoları yıllardır sizlerin o içten sahiplenmesiyle, o güzel dostluğuyla ayakta duruyor efendim. Sesimiz sesinize karışıyor. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Sizlerin bu duyguları üzerine söylenecek söz çok fazla yok. Hemen isteğinizi yayına alalım. Hatice Hanım için ve radyoyu en sadık dostuyla tüm dinleyicilerimiz için efendim. Serap Sapaz mikrofonda.

0: Serap Sapaz Hatice Öne için mikrofondaydı sevgili dostlar ve Tirsi Malikanesi'nden Fatih Tirsi dostumuz yine döktürmüş İstanbul'dan. Gene de sapağından girip Çerkeş Kurşunlu, Tosya Osmancık ve Merzifon üzerinden Samsun'a, oradan da Bulancak'a uzanan o gece sürüşünü öyle güzel, öyle detaylı anlatmış ki hani bir yazar edasıyla sanki gece yolu aydınlatan ay ışığı, yolda selam verilen plakalar, Sadık Gürbüz anıları ve Karadeniz sahil yoluna inmenin o benzersiz keyfi. Valla Fatih Bey hani okurken beni de yan koltuğa oturttunuz sanki. O gece yolculuğunun rüzgarını hissettim. Benzeri duyguları ben de motorda kullanırken hissediyorum. Arabada değil belki ama motor kullanırken o güzel duyguları ben de hissediyorum. Şöyle yol müsaitse, işte düzse, açıksa o gazı açtığım zamanki duygu bana da iyi geliyor. İyi gelen şeyler demiştik dostlar. Var mı sizlerin de iyi gelen şeyler, size de iyi gelen şeyler? Bekliyorum mesajlarınızı. Devam ediyor. Bulanca kendi arabamla gitmek bana çok iyi geliyor diyor Fatih Bey. Tam da bu yolculuğa yakışan bir istekte de bulunmuş bir Bulanca türküsü. Ne yazık ki Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'ten bulamadım. Neden, nasıl bilemiyorum ama bulamadım. Hadi dedim bari Fuat Saka'dan dinleteyim o türküyü. O da olmadı. Artık Grup Destan'dan dinleteceğim. Lütfen beni bağışlayın Fatih Tirsi. Yollarda olan, memleketine doğru direksiyon sallayan ve gece sürüşünün o tatlı huzurunu yaşayan tüm dostlara selam olsun Fatih Tirsi için. Ulanca ve Karadeniz'e doğru yol alan tüm yüreklere de armağan edelim efendim. Buyursunlar.
1: Yandan yandan yandan biz korkmayız.

Madem öyle bol buzlu deminize ve neşenize eşlik edecek güzel türküyü de dinletelim. Ne yazık ki sizin de tam istediğiniz sanatçılardan olmayacak ama başka bir sanatçıdan buldum istediğiniz türküyü. Zuhal söylüyor. Buyursunlar, selamlar Mersin'e. Bütün öğretmenlere armağan etmişti onu da unutmadan söyleyeyim efendim Fatma Hanım.

Mersin'den Fatma Fatih için de efendim Zuhal'den dinledik bu güzel türkü. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar göndermişti. Haberler yollasam seni çağırsam şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim diyorlardı. Buyursunlar efendim.

Ordu'dan Leyla Çabuk için sanatçımız Serap Kuzey mikrofondaydı dostlar. Almanya İsviçre sınırından Möhlin'den sevgili Zehra Kayan Fuluncu yazmış. Zehra Hanım ve Yakup Bey bizlere kucaklı olsun sevgiler selamlar gönderiyorlar. 80'lerden beri dinlediğim ilk aşkım demli bir çay gibidir TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu demiş Zehra Hanım. Valla 80'den bu yana dile kolay tam 46 yıllık bir sevdadan bir vefadan bahsediyor ablamız. Möhline gurbette kalbi Türkiye'nin sesiyle atan Zehra Hanım'a, Yakup Bey'e ve tüm gurbetçi dostlarımıza Ankara'dan gönül dolusu selamlar efendim. O demli çayınız hiç soğumasın, sohbetiniz daim olsun. Bu 46 yıllık güzel dostluğun, bu ilk aşkın şerefine, Möhline harika bir nostalji rüzgarı estireyim o zaman. Zehra Hanım için, o güzel yüreği için usta sanatçı Ferdi Özbeğen'i de anarak dinleyelim efendim.

Efendim geldik haftanın bu ilk buluşmasında pazartesi akşamında. Akşamın adresinin o en sıcak, en içten veda anına bu akşam bize iyi gelen şeyleri, kalbimize sığınak olan o güzel detayları konuşmaya çalıştık. Mesajlarınızla, anılarınızla yine harika bir sofrayı paylaştık dostlar. Ermenek Olukpınar'dan Olukpınar'ın Sessiz Çığlığı adlı kitabıyla seslenen değerli Emine Sezgin hanımefendiye tebriklerimizi ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Gürcan Üsbal dostumuza teşekkür ediyoruz. Konyakören'den Ahmet Özsan nameleriyle gecemize renk katan İlkay Karabiber'e, eşi Fatma Hanım, Antalya'dan İbrahim Kaçar'a, Vesel Şahin'e ve Kayseri Kara Kimse'den İsmet Köklü'ye, Ceyhan'dan Abdülkadir Yentür'e, Ordu'dan Leyla Çabuk'a, kucak dolusu selamlar. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın efendim her zamanki uyarılarını yapmıştı. Yeşil Vatan ve Trafik bilinciyle. Ankara'dan Ahmet Can'a, Mersin'den bol buzlu suyuyla sohbetimize tat katan Fatma Fatih'e, Gerede Sapağı'ndan Bulancak'a kadar o güzel gece sürüşünü bize yaşatan Fatih Tirsi'ye, İsviçre Möhlin'den 80'den bu yana süren o 46 yıllık vefasıyla Zehra Kayan Fırıncı ve Yakup Bey'e ve TRT'nin benim en sadık dostumdur diyen sevgili Hatice Öne'ye, sesimize ses katan, gönül veren tüm dostlara yürekten teşekkürler. Biz evlerinize, arabalarınıza, çalışma masanıza ve en önemlisi gönül hanenize konuk ettiğiniz için sağ olun, var olun dostlar. Teknik Masa'da yayını her zamanki titizliğiyle sizlere ulaştıran değerli dostum Fatih İnce'ye ve emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Mikrofon başında ben Burak Pekcan. Yarın akşam saat 22'yi gösterdiğinde pencere önü ve balkon sohbetleri diyeceğiz efendim. Yarın akşamki konumuz da bu. Yine aynı adrese TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda buluşacağız. Yeniden buluşuncaya kadar kalbinizden huzur, kulaklarınızdan sesimiz eksik olmasın. Sevgiyle kalın dostlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı çiftçi okul çevresinde denetimlerin artırılacağını ifade etti. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci için okullarda ilk ders zili çaldı. Yaz tatilinin ardından öğrenciler okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. PISA sonuçlarını hatırlattı. Işıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. PISA sonuçları da bunu teyit ediyor dedi. Gençlere seslenen Erdoğan onların moralinizi bozmasına izin vermeyin. Cumhurbaşkanı olarak sizinle iftihar ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde hitap etti.
2: Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle İftihar ediyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin 2025 PISA'da puanlarını en fazla yükselten ülke olduğunu söyledi. Ulaştığımız bu zirve bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlanan bir zaferdir dedi.
3: Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler eğitim alanında gerilerken bizim evlatlarımız 8 Eylül'de açıklanan PISA 2025 döngüsünde dünyada puanlarını en fazla yükselten ülke olarak göğsümüzü kabarttılar. Ulaştığımız bu zirve kendi

0: evladına yürekten inanan, onun önündeki engelleri sabırla ve inatla kaldıran, istikbalini kimseye muhtaç olmadan kendi iradesiyle kuran bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlandırdığı büyük bir zaferdir. Bu vesileyle bu başarının her satırında alın teri bulunan aziz öğretmenlerimize, gayretleriyle bizleri asla mahcup etmeyen sevgili öğrencilerimize ve evladının yolunu sevgiyle, sabırla ve duayla aydınlatan bütün eğitim ailemize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güven içinde okula gidip evlerine dönmeleri için güvenlik tedbirlerinin artırılması

0: Bakan Çiftçi okul çevresinde denetimlerinde artırılacağını ifade etti.
1: İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. Yine bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Güvenlik şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz.
0: Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Adalet Bakanı Gürlek operasyonlarda 11.466 kolluk personelinin görev aldığını açıkladı. Aramalarda 199 ateşli silah, 9.039 fişek, kartuş, 2 el bombası, 10.520 uyuşturucu hap ve yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 günlük Suriye ziyaretini değerlendirdi. Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik dedi. Bakan Fidan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan Şam ziyaretinin detaylarını ele aldıklarını belirtti. 2 günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük notunu paylaştı. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlar, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabiliyor. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayişlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi.
2: 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız ay uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Bugüne kadar yalnızca 8 ülke ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz ay araştırma programımızla ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz. Bilim tarihimize yön veren bilim insanlarımızın mirasını ay yörüngesinde gerçekleştireceğimiz bilimsel araştırmalarla yaşatacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Butan davasına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslim Sarı temyiz başvurusundan feragat edildiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmasını sürdürecektir dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla

0: adli tıp uzmanlarınca mezar açılmıştı. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden Çağla Öz Tançalan'la Muhammed Said Tançalan tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul Silivri açıklarına batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmasında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız beden kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Yeni açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. 239 kişi kurtarıldı, 14 kişinin naaşına ulaşıldı. 554 metre derinlikteki batıkta kayıp, 14 kişi içinse aramalar sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran, Boğaz üzerinde bir Amerikan drone'unu düşürdüğünü açıkladı. Washington'da nükleer baskıyı sürdürüyor. İranlı yetkili, Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler'in nükleer toplantısının düzenleneceği Avusturya'ya alınmadı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer iddialarına yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Kazma Dağı'nda nükleer aktivite olduğuna dair manipülasyon yapıldığını söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Çiftçi okul çevresinde denetimlerin artırılacağını ifade etti. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Okçuluk Dünya Kupası finalleri Meksika'da yapıldı. Milli sporcularımız Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yerler çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle: Ankara, Sivas 12, İstanbul, Kocaeli 17, İzmir, Gaziantep 19, Diyarbakır 18, Hatay 23, Adana 24, Erzurum ve Ağrı 10 derece. Yol durumu. Gene'de Kızılcahamam yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Yazan Margaret Weller. Çevirerek radyoya uygulayan Fethi Dostdoğru. Yöneten Şükran Güngör. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Uğurtan Atakan, Gofri Mehmet Birkiye, Doktor Zihni Küçümen, Clemens Suzan Aksoy, Mary Gül Onat, Henriet Kadriye Kenter, Cecil Candan İsen Say.
1: Genç ve yetenekli ressam Gofrey, yeni evlendiği Mary ile Güney Fransa'nın turistik kentlerinden Saint-Raphaël'e yerleşir. Mary'nin eski ve samimi arkadaşı Pennington, o yörede uzun yıllardır oturmakta olan teyzesi Bayan Lendemann villasına yıllık iznini geçirmek üzere gelir. Pennington, akrabalarını ressam Gofrey ve eşiyle tanıştırır. Teyzesinin kızı Cecil, büyüleyici ve güzel bir duldur. Ressam Gofrey, Cecil'e karşı büyük bir hayranlık duyar ve kendisine modellik etmesini ondan rica eder. Cecil'in poz vermesinden yararlanıp ilgi çekici, sembolik bir tablo yapmak amacındadır.
2: Doktor, lütfen açık konuşun. Bu sabah karımın durumunu nasıl buldunuz?
3: Doğrusu azizim, eşinizin sağlığı pek yerinde değil.
2: Mary'nin sağlığından büyük kaygı duyuyorum doğrusu.
3: Yok canım, durumunu pek öyle tehlikeli bulmuyorum. Yani telaşlanacak bir durum görmüyorum şimdilik. Eşiniz yorgun görünüyor. Biraz da kansız kalmış. Gittikçe zayıfladığı da kesin. Ama bunun nedeni iklim değişikliğinden başka bir şey değil. Buralarda çok kez böyle rahatsızlıklarla karşılaşıyoruz. Birden bastıran sıcaklar bayağı yıpratıcı oluyor. Ama çok sürmüyor bereket.
2: Yani rahatsızlığı sinirsel mi?
3: Evet, kesinlikle böyle.
2: Rahatsızlığın başka bir nedeni olamaz mı diyorsunuz?
3: Kesinlikle hayır. Bayan Carol'da görülen belirtiler sık rastladığımız türden.
2: Bana Manton'da bulunan bir sinir uzmanından söz ettiler. Eğer sizce sakıncası yoksa acaba Mary'yi...
3: Görse diyorsunuz. Yani evet. Düşüncesinden yararlanmak istiyorsunuz anladığıma göre.
2: Bana kırılmazsınız değil mi?
3: Katiyen, aklıma bile gelmez. Özellikle bir nörolog söz konusu olunca. Nöroloji dalında benim pek ileri olmadığımı biliyorsunuz.
2: Adı Charles Harris'miş. Genç bir doktormuş ama az zamanda büyük isim yapmış.
3: Şimdi hatırladım. Üstelik yarı deliler üzerine yazdığı dünya çapında ilgi uyandıran bir kitabı da var. Bu kitabında büyük savaştan sonra ruhsal hastalıkların çok yaygınlaştığını ileri sürüyor. Ama deliler kimi vakit sevimli yaratıklardır, inanın bana.
2: Şükürler olsun, çevremizde akıl hastalarına sık rastlamıyorum. Onun için onların ne kadar sempatik oldukları hakkında bir fikrim yok.
3: Bana Bernard Shaw'u hatırlattınız. Gazetecinin biri ona, "Üstad, hepimizin biraz deli olduğu kanısında değil misiniz?" diye sorunca büyük yazar, "Delikanlı, ben daha çok hepimizin hafifçe normal olduğumuz görüşündeyim," demiş. Hatırıma gelmişken size bir şey söyleyeyim. Geçen gün Monte Carlo gazinosunda tanımadığım biri yanıma sokuldu Bay Gofrey. Ailenizle ilgili ayrıntılı sorular sordu. Ben de yakın çevrenizden biri olabilir düşüncesiyle bazı şeyler anlattım. Ama laf uzadıkça adamdan kuşkulanmaya başladım. Çünkü bu yörede insanlar öylesine kozmopolit ki her zaman gözünüzü dört açmanız gerekiyor. Adam detektif miydi?

0: Yoksa kibar hırsız mı? Anlayamadım. Yani ne olur ne olmaz sizi uyarayım dedim.
1: İlginize çok teşekkürler. Ama adam profesyonel bir hırsız olarak bizi ziyarete kalkışırsa pek verimli bir vurgun yapacağını sanmam. Yukarıda mücevher kutusunda Mary'nin küçük bir kolyesiyle bir çift küpesinden başka bir şey bulamaz.
0: Neyse, zamanla durum kendini belli eder tabii.
1: Gene de bana anlattıklarınızdan kimseye bahsetmeyin lütfen.
0: Ya neden?
1: Mary biraz tabansızdır. Bu konuda bir şeyler duysun istemiyorum. Olur ha, telaşlanabilir.
0: Ah, haklısınız. Bu olay aramızda kalsın en iyisi. Görüşmek üzere.
1: Güle güle.

0: Telefona bakar mısın Clemens?
1: Alo? Alo? Nereden telefon ediyorsunuz? Monte Carlo'dan mı? Monte Carlo'dan arıyorlar sizi Bay Goffrey.
0: Kimmiş arayan?
1: Kim arıyor efendim? Alo? Peki bir dakika lütfen. Adını söylemek istemiyor.
0: Ver bakayım. Alo, evet ben Goffrey. Aptal? Siz misiniz? Evet evet elbette. Ne diyorsunuz? 1500 sterlin mi getireyim? Bu kadar parayı nereden bulabilirim? Abi bakın, 500 sterlin toparlayabilirim. Kalanı da banka havalesiyle gönderirim. Amma da inatçısınız. Ne? Bugün mü? Delisiniz siz. Beni dinleyin aptal. Saat 5'te mi? İmkansız, imkansız. Bu akşam yemeğe misafirim var. İsterseniz yarına kalsın. Peki, peki, peki. Öyle olsun. Madem çok ihtiyacınız var, sizi 5'te nerede bulayım? Dinleyin aptal. Ay aksi şeytan, telefon kesildi galiba. Yo. Adam telefonu yüzüme kapatmış.

0: İyi günler.
1: İyi günler.
0: Karın nerede?
1: Yukarıda odasında.
0: Elimdeki çiçeğe bir göz atar mısın?
1: Ne güzel bir gül. Harika. Asıl sana şunu vermek istiyorum.
0: Gofri, gene mi bir sürpriz?
1: Evet. Ama bu kez sürprizlerin sürprizi.
0: Ay, görebilir miyim?
1: İzninle. İzninle kutuyu ben açayım. Sana layık değil ama.
0: Ne diyorsun? Geçen gün liste birlikte gördüğümüz inci kolye değil mi bu?
1: Ta kendisi.
0: Bu bir servet. Ne büyük cömertlik seninkisi.
1: Yok canım, yok. Bundan çok daha güzellerine layıksın sen.
0: Nefis bir şey. Sen gerçekten eşi bulunmaz bir sevgilisin. Pek çok teşekkür ederim bir tane.
1: İzin verirsen boynuna ben takayım.
0: Bak yalnız şu var. Bu kolyeyi hemen takıp ortaya çıkamam, bilmiş ol. Böyle değerli bir mücevherin gökyüzünden düşercesine birden nasıl benim oluverdiğini açıklamak için ya önceden tutarlı bir hikaye uydurmam gerek.
1: Neden? Mesela sana piyangodan
0: Canım, daha olmazsa sahtedir der, işin içinden çıkarım, tamam mı?
1: İşte o zaman ben de öfkemden çıldırırım.
0: Böyle bir armağanı senden aldığımı kimsenin bilmemesi gerektiğine göre başka çıkar yol var mı? Nasıl olsa inandırıcı bir masal uydururum. Yalnız önce şunu haber vereyim. Sabah sabah buraya sana poz vermek için gelmedim. Bilmiş o.
1: Zaten ben de sana uğrayıp bugün çalışamayacağımızı söyleyecektim. Monte Carlo'ya gidiyorum. Biri bekliyor.
0: İşle mi ilgili?
1: İstersen iş diye kabul edebilirsin. Ama bakarsın bu işin içinde bir güzel esmer de olabilir. Ha? Ne dersin?
0: Ben de sana yalan söylemeyi yüzüne gözüne bulaştırıyorsun derim.
1: Anlaşılan karşındakini umursamama hoşuna gidiyor. Sesil, bana öyle geliyor ki senin dilinin ardında bir şeyler var.
0: Doğru. Bugün sana hiç hoşlanmayacağım bir şey söylemek için geldim buraya.
1: Ya, neymiş bu iç açıcı haber?
0: Önümüzdeki cumartesi İngiltere'ye dönüyorum.
1: Ne dedin?
0: Dün kesin karar verdim. Buradan gideceğim.
1: Ya, bunu bana yapamazsın.
0: Başka çare yok. Verdiğim karar değişmeyecek.
1: Ama niçin?
0: Bunun için bin neden var.
1: Neymiş bu nedenler?
0: Çevremizdekiler iyice dedikoduya başladılar.
1: Çevremizdekiler dediğin kimler?
0: Canım şu bu.
1: Ne diyorlarmış?
0: İşte ulu orta boşboğazlık ediyorlar.
1: Yalnız bu kadar mı? Başka esaslı bir şey bildikleri yoktur elbette. Sen de birkaç sersemin gevezeliğini önemseyip beni yüzüstü bırakıyorsun, öyle mi? Bak, bilmiş ol. Buradan gidersen sadece bana acı vermek.

0: kesinlikle kalmayacaksın. Aynı zamanda bugüne kadar ortaya koyabileceğim en güzel tabloyu bitirmemi de engelleyeceksin.
1: Ay saçmalama kuzum. Bu tabloyu bitirmek için bana ihtiyacın kalmadı ki artık.
0: Tam tersine. Sensiz olamayacağımı benden iyi biliyorsun. Sen olmayınca hiçbir zaman güzel bir şey çıkaramayacağım ortaya. Biliyorsun değil mi? Gidersen fırçalarımı ateşe atmak düşüyor bana. Hepsini.
1: Senin için bu kadar gerekliysem sen de beni yanından ayırma. Birlikte gidelim buradan.
0: Bunu yapamam.
1: Ben her şeyi göze aldıktan sonra...
0: Sana 100 kere söyledim. Elimde olmayan şeyler için diretme böyle.
1: Karını artık sevmediğini söyleyen sen değil misin?
0: Bu konuda sevginin hiçbir rolü yok. Bütün sorun ona üzüntü vermemek. Eğer onu yüzüstü bırakırsam acı çekecektir. Onun mutsuz olduğunu bile bile kendim mutlu olamam ki.
1: Nasıl olsa er geç acı çekecek.
0: Ben öyle düşünmüyorum.
1: Dinle Gofre. Seni seviyorum. Seviyorum. Her saat özlüyorum. Ya biliyorum ki sen de beni sürekli arzuluyorsun. Ama bir yandan da ona hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorsun. İşte bunun için İngiltere'ye dönmeye karar verdim.
0: Cecil, Cecil lütfen. Lütfen Cecil, bana biraz daha zaman tanı. Yemin ederim ki Mary bu... Evet. Evet, karım sağlığına kavuşur kavuşmaz biz de seninle...
1: Peki ama ya Mary iyi olmazsa? Gofre, yoksa Mary ölecek mi dersin?
0: Sus. Sus, neler saçmalıyorsun.
1: Soruma cevap ver.
0: Elbette ölmeyecek.
1: İşin şaşılacak yana eğer karın günün birinde gene de...
0: Rica ederim Cecil, rica ederim, dinle beni lütfen.
1: Bütün bu konuşmalarımızın bir yararı olmuyor.
0: Hayır,
1: ki...
0: Hayır sevgilim, hayır. Bak, bak bana bunu yapamazsın. Yapayalnız buralarda yüzüstü bırakamazsın beni.
1: Sen yalnız değilsin
0: ki. Senin olmadığın her yerde ben yapayalnızım.
1: Seni üzdüğüm için ben de üzgünüm. Ama daha fazla dayanamıyorum, ne yapayım? Ben de kendimi düşünmek zorundayım. Karar vermen için bak daha 2 koca günün var. Ya ikimiz birlikte buradan gideriz... ya da ben yalnız başıma çıkar giderim. Ama sana yemin ederim... gidersem bir daha dönmem. Mary geliyor galiba. Şimdi onunla karşılaşmak istemiyorum. Hoşça kal.
0: Güle güle.
2: Araba eldivenlerini taktığına göre bir yerlere gidiyorsun galiba.
0: Evet, bir iş için Monte Carlo'ya gideceğim.
2: Ah Gofrey, yoksa yeni bir sipariş mi aldın?
0: Öyle sayılır. Zengin biri yeni villasının duvarlarına fresk yaptırmak için benimle görüşmek istiyormuş.
2: Ay buna çok sevindim. Az önce ben yukarıdayken kimle konuşuyordun?
0: Kimseyle. Ha, sözünü ettiğim işle ilgili olarak telefonda görüşmüştüm.
2: Yolda arabayı hızlı kullanma kocacığım, ne olur.
0: Tamam, anlaştık. Hadi akşama görüşmek üzere.
2: Ha, bu gece yemeğe misafirlerimiz var biliyorsun. Erken gelirsen bana çok yardımın dokunur, emin canım. Hadi hoşça kal.

0: Hanımefendi, bir hanım sizi görmek istiyormuş.
1: Kimseyi görmek istemiyorum.
0: Hanım çok önemli diyor. Acele görmek istediğini söylüyor.
1: Adı neymiş?
0: Bayan Karol. Evet, Karol. Tıpkı sizin gibi.
1: Öyleyse Gofri ile görüşecektir. Bay Karol evde yok, Monte Carlo'daymış dersin.
0: Ama özellikle sizi görmek istiyormuş.
1: Al içeri bari.
0: İçeri buyurun lütfen.
2: Günaydın Bayan Karol.
1: Üzgünüm hanımefendi, Gofri burada değil şimdi.
2: Biliyorum. Doğrusunu isterseniz ben onu değil sizi görmek için geldim. Eğer izin verirseniz...
1: Şöyle oturmaz mısınız?
2: Teşekkür ederim. Hasta olduğunuzu bile bile gelip sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Son günlerde hastasınız sanıyorum.
1: Doğru, birkaç haftadır pek iyi değilim.
2: Yavrum, size yavrum diyebilirim değil mi? Biliyor musunuz, uzun zamandır sizi düşünerek çok üzülüyorum. İtiraf edeyim, çok güzelsiniz yavrum. Gofri'nin size aşık olmasına şaşmıyorum artık.
1: Biz bu sevgiye karşı koyamadık.
2: Benim de hayal ettiğiniz gibi biri olmadığımı gördünüz. Kim bilir, Gofri beni ne çirkin ne korkunç bir cadaloz olarak tanıtmıştır size.
1: Hayır, tersine. Gofri yeteneğinin gelişmesinde kendisine destek olduğunuz için size her zaman minnet duyduğunu söylerdi.
2: Ne de olsa ben onun gözünde fedakar ama yaşlı bir kadındım sadece. Ama bunun hiç önemi yok. Bunlar eski hikaye. Bizi şimdi bugünkü durum ilgilendiriyor. Gofri bugün Monte Carlo'ya gitti değil mi?
1: Evet, bir sipariş almak için gitmek zorunda kaldı.
2: Şimdi siz kocanızın Monte Carlo'ya sipariş almak için gittiğini sanıyorsunuz. Oysa gerçekte sadece erkek kardeşimi görmek için gitti. Bana olan nafaka borçlarını ödemeyi çok geciktirdiği için kardeşim telefonla bu borcun hemen kapatılmasını istedi. Aslında bu bir bahane tabii. Benim parayla hiç ilgilenmiyor.

0: fikrim yok. Amacım sizi yalnız olarak görebilmekti.
1: Beni yalnız görmek mi?
0: Evet.
1: Niçin?
0: Evet, bilmeniz gereken şeyler var. Ama bunları sayıp dökmek benim için hiç de kolay olmayacak.
1: Daha açık konuşun lütfen.
0: Bakın, biraz vakit bırakırsanız kafamı toparlayabileceğimi sanıyorum. O zaman...
1: Beni meraklandırdınız. Bana ne söyleyeceğinizi merak ediyorum tabii.
0: Lütfen dinleyin yavrum. Evet. 3 yıl önce Geoffrey sizle evlenebilsin diye ondan boşanmaya razı olmuştum.
1: Anlayış gösterdiğiniz için size her zaman teşekkür borçluyum.
0: Buna karşılık ben de sizden şimdi söyleyeceklerimi sonuna kadar dinlemenizi rica edeceğim.
1: Ama...

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 10.

0: Altay dağlarından esen sert rüzgar eşliğinde yüzlerce at, hani o Türk'ün kanadı dediğimiz kader arkadaşımız atlar, toprağa döverek uçsuz bucaksız bozkırı bir uçtan bir uca aşıp geliyor. Nal sesleri, tahta bir tokmağın kısrak sütüyle buluşan ritmik sesine karışıyor. Binlerce yıllık sabrın, mühendisliğin ve kutsal bir emanetin sesi bu. İçen yiğide güç, hastaya şifa, dosta vefa olacak bir iksire, kımıza dönüşecek birazdan bu kısrak sütü. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türkistan coğrafyasından süzülüp gelen o ekşi ama ferahlatıcı lezzetin, kımızın hikayesini akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuşacağız. Atın sütünü sanata, yemeği bir kültüre dönüştüren atalarımızın mutfağına konuk olacağız. Hazırsanız tarihin kokusunu ve bozkırın tadını mutfağımıza buyur ediyoruz. Ama öncelikle akademisyen Türkolog konuğumuz Sayın Gamze Bulgan'a hoş geldiniz diyelim.
1: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
0: Kımız dedik hocam, Türk mutfak kültüründe sadece bir içecek değil, değil mi? Bir kimlik olarak da aslında görüyoruz biz kımızı. Tarihsel kayıtlara da baktığımızda kımızın izini ilk olarak hangi topluluklarda sürüyoruz diye sorarak başlamak istiyorum sohbetimize. Hipokrat ve Herodot gibi antik yazarların da kımızdan bahsetmiş olması bize ne anlatıyor sizce?
1: Biz kımızın izini sürdüğümüz zaman tarihi sahnede Orkun Bey, ilk çıkan topluluklar konusunda biraz ihtilaflı bilgiler var. Kesin bilmiyoruz tabii ki ilk hangi topluluk kımız yapmaya başladı ve içmeye başladı. Ama şöyle bilgileri görüyoruz biz tarihi takip ettiğimiz zaman. İskitlerin, biliyorsunuz, ilk Türk topluluklarından biri zaten. O dönemde kımızı yaptıklarını ve içtiklerini biliyoruz ve hayatın her döneminde kımızı baş içecek olarak tüketiyorlar. Sonra biz diğer bozkır kavimlerine baktığımız zaman, o Karadeniz kıyısında yaşayan bozkır kavminden bahsediyoruz. Onların da kımız yapmayı öğrendiklerini ve içtiklerini görüyoruz. Sonra geliyoruz yine tarih sahnesinde Hunları görüyoruz.

0: yine o milattan önceki 140-80 dönemlerinde yine onların da kımızı yapıp içtiklerini görüyoruz. Türk sahnesinde böyle başlıyor kımızın hikayesi.
1: Evet.
0: Şimdi antik döneme geldiğimiz zaman sizin de zikrettiğiniz gibi çok enteresan. Yani Herodot, Homeros, Hipokrat gibi antik dönemin çok önemli isimleri kımızın önemini anlatıyorlar ve altını çiziyorlar. O da nasıl oluyor? Şöyle ki antik dünyada Herodot, Yunanlı tarihçi biliyorsunuz ki aldığı notlara göçebe İskitlerin, bakın o İskitlerin altını çiziyor. Kısrak sütünden kımız yaptığını ve tükettiğini, yapım tekniğini de detayıyla anlatıyor bize. Şimdi Homeros'a geldik. Homeros da yine Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan kavimlerin, tabii ki Türklerden bahsediyoruz. Yine geleneksel olarak kısrak sütünden bir içecek yaptıklarını ve içtiklerini söylüyor. Tarihe böyle not düşmüşler. Hipokrat bildiğiniz gibi tıbbın kurucusu. Hipokrat da sağlıkla alakalı tavsiyelerinde Türklerin yapmış olduğu o kımız içeceğinin sağlığa çok faydalı olduğunu ve Türklerin bunu tükettiklerinin altını çizmiş oluyor. Peki bu bize neyi anlatıyor? Sadece kımız Orta Asya'da yani Türk coğrafyasında değil, antik çağ diye, antik dönem diye adlandırdığımızda da antik toplumlarda da bilindiğini ve duyulduğunu ve önemsendiğinin altını çizmiş oluyor aslında. Ki tarihi olarak not
1: Evet.
0: düşen kişiler de bunun doğruluğunu bize ispatlamış oluyor.
1: Hocam peki Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar gibi kadim Türk devletlerinde kımız sosyal hiyerarşide nasıl bir yere sahipti? Herkesin ulaşabildiği bir içecek miydi yoksa sınıfsal bir ayrımı var mıydı?
0: Evet, şimdi Orkun Bey, dinleyicilerin kafasını karıştırmamış olalım. Tabii ki bizde büyük bir hiyerarşi yok, diğer toplumlarda olduğu gibi. Fakat bazı ritüellerde hiyerarşiye tabi durumlar vardı. Kımız da bunlardan bir tanesi. Evet, herkesin ulaşabileceği bir içecekti kımız. Ama devletin o beraber o topluluğun olduğu ortamda bir hiyerarşiye göre içilmesi zorunluluktu, bir kültürdü aslında. Şimdi şöyle ki devlet meclisi toplandığı zaman Hunlarda ve Göktürklerde bir devlet meselesi konuşuluyor ise meclis toplantısında bir kımız ikramı vardı. Yani kısrak sütü ikram edilirdi. Fakat onun içme ritüeli vardı. Önce hana ikram ediliyordu. Handan
1: Evet.
0: sonra da meclisin büyükleri sırayla kımızı
1: Bir
0: içebiliyorlardı.
1: nevi protokol
0: Evet,
1: sıralamasına
0: kesinlikle
1: göre değil mi?
0: evet. Ve diplomasi de çok önemliydi. Hanın huzuruna gelen bir misafire, yabancı bir misafirden bahsediyoruz. Kımızın ikram edilip edilmemesi çok önemli bir olaydı. Eğer ikram edilmiyorsa onu ciddiye almadıklarını ve önemsemediklerinin bir belirtisiydi. Kımız ikram ediyorlarsa bu onları ciddiye aldıklarını ve bir barışın da aslında simgesi olarak mecliste bir yer bulmuştu. Yine Göktürklerde de o törensel sunumlarda hükümdarın huzuruna çıkan elçilere, beylere kımız sunulması bir protokol zorunluluğuydu ama yine önce hükümdara daha sonra meclisteki önemli insanlara sırayla ikram edilmesi söz konusuydu. Sınıfsal bir ayrım var mı? İşte herkes ulaşıyor dedik. Aslında kımızda
1: Herkes
0: ulaşım var. Evet
1: içebiliyor,
0: evet
1: değil mi?
0: içebiliyor. Ama şöyle bir şey var Orkun Bey. Kara kımız ve ak kımız diye bir ayrımımız var. Bizim halkın tükettiği kımız diğerlerinden farklı. Kara kımız daha sert ve içilmesi biraz daha yoğun ve zor olan, daha o devlet yönetimindekilerin belki üst tabakanın içtiği ak kımız olarak bize anlatılıyor. Bunun dışında işte onun bir ülüş yani pay edilmesi vardı. Devlet törenlerinde o mecliste belirli kişilere belirli şekilde pay edilip kımız ikram ediliyordu. Yine şölenlerde, dini, milli bayramların hepsinde hem halka hem devlet yönetimine kımız ikram edilmesi vardı. Ve kımız ikram edilirken de tabii ki bardakta ikram edilmesi var. O bardakla beraber içilme anında da bir ritüel yapılarak içilmesi yine söz konusuydu.
1: Hocam nasıl ikram edilirdi peki? Çünkü anlattığınıza göre bir ritüeli var kımızın ikram edilmesinin, içilmesinin, kimin önce içeceği ya da kımız konulan bardağın nasıl sunulacağının bir önemi var mıydı örneğin?
0: Evet, hem de büyük bir önemi vardı. Malumunuz ki Türkler nezaketli bir toplumdur. O dönemde de bu çok çok önemliydi. Yani rakımızın bir bardak içinde sunulması ve ikram edilmesi belli adaba bağlıydı ve nezakete bağlıydı Orkun Bey. Şöyle ki kımız sunan kişinin, yani saki diyelim biz ona, güler yüzlü olması, nezaketli olması ve o kımızı ikram ederken öne doğru eğilip ve güler yüzle onu gerçekten içtenlikle ikram etmesi gerekiyor. Hem hükümdara hem de diğer misafirlerden bahsediyoruz.
1: Erkek ya da kadın fark etmez değil mi?
0: Hayır, yani böyle bir evet. Ve bardağın nasıl tutulduğu da çok önemli Orkun Bey. İkram eden kişi bardağı altından tutup büyük bir nezaketle ikram etmesi gerekiyor. Bunlara çok dikkat ediliyor. Aksi bir durumda bir cezalandırma söz konusu. Çünkü hakaret sayılıyor. Nezaketsizlik büyük bir hakaret sayılıyor.
1: O kadar ciddi kurallar
0: var. Evet, evet. Ve kimin önce içeceği çok önemli. Şimdi orun ve ülüş sistemi var. Ülüş neydi? Paylaştırma. Orun da o hiyerarşi aslında. Önce kimin içeceği? Türk geleneğinde de oruna, yani mevkiye göre bir içim sırası var. Önce meclisteysek eğer hükümdara sunulması, daha sonra da işte meclisteki önemli üyelere sunulması vardı. İlk yudumu Hakan'ın alması gerekiyor. Daha sonra

0: liderlerinin ayağa kalkması gerekiyor meclis üyelerinin nezaket kuralları gereğince. Bunun dışında bir yemin edilecekse o tören içerisinde kımız içilirken yemin edilmesi gibi bir şey söz konusu bizim kültürümüzde. Bunun dışında kımızın ikram edilmesi çok önemli. Tekrar söyleyelim, eğer kımız ikram edilmiyorsa bir kişiye, o kişi ciddiye alınmıyor ve bu bir savaş alameti olarak da görülebiliyor.
1: Evet. Peki o bakraç ya da tas ya da bardak dediğimiz o kımız konulan ve içilen o mutfak eşyası büyük müdür, küçük müdür, tek yudumda mı içilir, bu tür özellikleri de var mıdır?
0: Yani böyle bir kıstas yok, fakat o bahsettiğiniz
1: kahve
0: çanakkan ve gümüş kupalar aslında. Çanakkan dediğimiz ahşap bardaklardan bahsediyoruz aslında ve gümüş kupalarda

0: bizim karşımıza çıkıyor. Ne dedik biraz önce de? Aslında kımız sosyal bir statü ve güç belirleyici bir öge. Yani o dönemde Türk'ün en büyük varlığıydı aslında baktığınız zaman. Tabii ki kısrak sütünden elde ediliyor. Bir süt aslında, bir içecek. Fakat aynı zamanda o onların sosyal hayata bakışını, çadıra gelen kişiye biçtikleri kıymeti belirten bir ayrım noktasıydı. Dostluk ve güvenin mührüydü kımız. Tekrar söylüyoruz. Aynı bardaktan kımız içilmesi söz konusu. Kımız ikram etmiyorlarsa seni dost olarak görmüyor ve hatta bir savaş alameti olarak algılanmasına sebep olan bir olay. Eğer kımız ikram ediliyorsa ben sana zarar vermeyeceğim, biz dostuz demek. Yani bir içecek ama bir sürü şeye sebebiyet veriyor farkındaysanız. Bunun dışında dinçlik ve sağlık verdiğini biliyoruz ki zaten bu yüzden tüketiyorlar. Misafire kımızı da sunmak hem onun yorgunluğunu almak için hem de ona dinçlik, sağlık vermesi için de yine ikram ediliyor. Eğer kımız yoksa bir çadırda Orkun Bey, bu Türk toplumunda fakirlik alameti olarak görülüyor. Bakın yemekten bahsetmiyoruz, bir içecek çok enteresan ama o çadırda kımız yoksa o fakirlik alameti olarak ve o çadırın yani o yurdun bir neşesinin bir bereketinin de kalmadığının alameti olarak görülüyor. Ki Dede Korkut'ta da bundan bahsediyor.
1: Hocam peki Türk mitolojisinde atın kutsallığından yola çıkarak kımızla aralarında bir bağ olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani şundan bahsediyorum. Kımız evet at sütünden yapılıyor. At bizde çok kutsal. Kımızın da sahip olduğu bir kutsallık var mı? Artı hemen ekleyeceğim bir soru daha. Kımızın ak yani beyaz bir içecek olması Türklerin renk sembolizminde nereye oturuyor?
0: Tabii ki mitolojide bir yeri var kımızın da. Sizin de zikrettiğiniz gibi at bizim için sadece bir binek hayvanı değildi. Aynı zamanda bir yol arkadaşıydı. Dolayısıyla aslında kımız da öyleydi. Biraz önce zikrettiğimiz bilgiler ışığında. Şimdi kımız kısrak sütünden yapılıyordu. Ve dolayısıyla biz neye inandık her zaman? Atın kutsal olduğuna. Mitolojik arka planında da bu var. Biz kımız içtiğimiz zamanda da atın o kutsallığını kendimize geçirme isteğimiz var aslında. Nedir o? Zekası, gücü, hızlılığı olması. Bunların hepsini biz at sütünü içtiğimiz zaman da bunun bize geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü biz mitolojik dönemde bunu öğrenmiştik. Keza at eti yemek de aynı işlevi görüyordu. Şimdi Kazak mitolojisine dayandırılan bir hikaye var Orkun Bey. Kımızın ne kadar kutsal olduğuyla alakalı. Şöyle ki gökten inen bir ağacın altında birdenbire mitolojik metinde öyle bir süt beliriyor. Bunun da kısrak sütü olduğu biliniyor. Bu yüzden onun gökten Tanrı tarafından gönderildiği ve Türk toplumuna sağlık getireceği, bereket getirecek bir kutsal içecek olduğu bildiriliyor. Bunun dışında biliyorsunuz ki biz atı kurban olarak da veriyorduk mitolojik dönemde. Tanrı'ya olan o bahşettiği şeyler için bir şükran niteliğinde en büyük kurbanlarımızdan biriydi. Dolayısıyla o dönemde yapılan yeminler, ritüeller vardı. Kımıza da aynısı oluyor. Söylemiştik, bir yemin edilecekse yani ant içilecekse kımız içme töreninde ant yapılıyor. Neden? Çünkü at kutsal. Dolayısıyla atın sütü de kutsal olduğu için. Renk sembolizmine gelecek olursak da şimdi ak yani beyaz kımız var. Biz yönleri, renkleri ve sembolleri konuşmuştuk. Beyaz bizim için her zaman çok önemliydi. Niçin? Saflık, temizlik, kut ve aydınlığı temsil ediyordu. Dolayısıyla beyaz kımız da yani ak kımız da içtiği zaman işte o saflığı, dürüstlüğü, Tanrı'nın vermiş olduğu kut anlayışı, aydınlık bir gelecek, aydınlık bir zamanı ve gökyüzünü temsil ediyor. Bu yüzden ak kımız içilmesi daha fazla önemseniyor. Bir de çok enteresan, biz şimdi de süt kardeş deyimini kullanıyoruz biliyorsunuz ki.
1: Evet.
0: O dönemde de var, beyaz yani ak kımız içmek bir soyu birleştiren bir etmen olarak görülüyor ve orada da işte soy kardeşliği, süt kardeşliği kavramı ortaya çıkmış oluyor Orkun Bey.
1: Evet. Gamze Hocam, Divan-ı Lügati Türk ve Kutat Kubili'ye gitmek istiyorum ama öncesinde aklıma takıldı. Hemen sorayım size. Mitolojik kaynaklarda kımızın ilk üreticisi hakkında bir bilgiye rastladığımızda İskitler mi yoksa farklı bir bilgi var mı bu konuda?
0: Yani evet, İskitler olarak da geçiyor. Biraz önce söyledik. Herodot'ta okuyoruz bunu ya da Homeros'ta da İskitler de var. Kazak mitolojisi Kazaklara dayandırıyor ilk yapan ve içen topluluğu. Ama biz biliyoruz ki bu İskitler de olsa, Hunlar da ya da Kazaklar da olsa Türk dünyasında icat edilmiş bir içecek ve ata topraklarında olduğu için de bizim için tarihin her döneminde halen de öyle kutsal bir içecek olduğunu biliyoruz.
1: Peki karşı

0: Çıkarlı Mahmut, Kutlat Kubilik, Divan-ı Lügat-ı Türk neler söyler Kınız'la ilgili?
1: Evet, bahsetmiş olduğunuz iki kıymetli kitabımız da Kınız'dan bahsediyor Orkun Bey. Divan-ı Lügat-ı Türk biliyorsunuz 11. yüzyılda kaleme alınmıştı Kaşgarlı Mahmut tarafından. O kımızı sadece bir içecek olarak değil, sosyal hayatı tesis eden bir düzen içeceği olarak da kaleme almış ve kısrak sütü olarak tanımlıyor zaten. Kımızı yapım aşamalarını bize anlatıyor. Divan-ı Lügat-ı Türk'te nasıl yapılır, hangi araç gereçle yapıldığını, meydana getirildiğini yazıyor ve sosyal hayattaki, yani işte şiirlerde, o sosyal hayatın, o gündelik hayatta, insan ilişkilerinde kımızın ne kadar önemli olduğunu, hangi ritüellere eşlik ettiğini de Divan-ı Lügat-ı Türk'ten öğreniyoruz. Kutat Kubili'ye geldiğimizde Yusuf Has Hacib'in yazdığı Siyasetname biliyorsunuz ki. Burada da kımız devlet, hani biraz önce söyledik ya devlet törenleri, meclis törenlerinde kımızın yerini. Yusuf Has Hacib de Kutat Kubili'de bundan bahsediyor Orkun Bey. O ziyafet protokolü, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, mecliste ilk kime ikram ediliyor, edilip edilmemesi durumundaki anlamının ne olduğunu biz Kutat Kubili'den öğreniyoruz. Yani her ikisinde de kendisine yer bulmuş ve ikisinde de milli bir sembol olduğunun özenle altı çizilmiş.
0: Peki gelelim şimdi kımızın üretim sürecine ve özelliklerine, anlatmanızı rica edeceğiz. Herkes üretebilir mi? Öncelikle bunu sorayım.
1: Yani o dönem için evet Orkun Bey, herkesin üretme durumu var kımızı. Tabii ne kadar kıymetli olduğu, ne kadar iyi şartlarda üretildiği tabii ki tartışma konusu oldu.
0: Şu an at çiftliklerinde at besleyenler, kısrağı olanlar, kısraktan süt alanlar peki isteseler yapabilirler mi?
1: Tabii zaten Orta Asya'da yapılıyor. Anadolu'da bir karşılığı yok, yapılmıyor. Kutsal olarak kabul ediliyor fakat bizde yok. Evet. Ama Orta Asya'da zaten baş içecek olarak hala varlığını sürdürüyor. Şöyle ki Orkun Bey, o dönemden bahsediyorum. Tarihi dönemde tabii ki geleneksel yöntemlerle kısrak sütünden kımız elde ediliyordu. Şimdi ham maddesinin kısrak sütü olduğunu söyledik. Nasıl bir süt bu? İnek sütüne göre çok çok daha şekerli, tatlı ve yağ oranı daha düşük inek sütüne göre Orkun Bey. Bu da kolay fermente olmasını sağlıyor ki zaten kımızın çıkış noktası fermente olabilmesi. Sonra bir mayalama, yani kor dönemi var Orkun Bey. Taze sağılan kısrak sütünden kor adı verilen bir maya alınıyor ki bir sonraki kımızı yapılabilsin diye. Sonra deri kaplar, biz buna saba diyoruz. Yine bu atın derisinden yapılan bir saklama ortamı. Deriden yapılan, atın derisinden yapılan saklama, o deri kaplarda, yani tulumlarda bekletiliyor. Evet. Belirli bir süre bekliyor. Ama bunu neden at derisi tercih ediyorlar? Kolayca nefes aldığı için, çünkü nefes alması lazım ki o kendine has aroması da ortaya çıksın. Sonra bişkek denen bir tahta sopa var Orkun Bey. Onunla beraber o tulumu dövüyorlar. Yani şiddetli bir şekilde, artık nasıl olmasını istiyorlarsa aromasının, ona uygun bir şekilde dövülme süreci var. Bu da yine hem havalanmasını sağlıyor hem de mikroorganizmaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bekletme ve olgunlaşma sürecine göre ya taze kımız, ya sert kımız ya da kara kımız çeşitleri ortaya çıkıyor. Özelliği ne bilmiyorum, siz daha önce içtiniz mi? Fakat ben Orta Asya'da içme mutluluğuna eriştim. Böyle bir mayhoş bir tadı var. Biraz bunu kefire benzetebiliriz. Belki bizim Anadolu'da tükettiğimiz bozaya benzetebiliriz Orkun Bey. Bir kokusu var, kendine has bir kokusu ve işte biraz ekşi bir tadı var. İçtiğiniz zaman böyle dilinizin bir mayhoş olma durumu var kımızda. Kimyasal yapısında da bol miktarda C vitamini, protein ve mineral var. Bu yüzden de zaten Hipokrat da belirtiyor, İnsan sağlığına çok iyi geliyor. Hatta o dönemde Orkun Bey çok enteresan, tüberküloz yani verem hastalıklarının tedavilerinde kımız içilmesi tavsiye ediliyor. Bağışıklığı düzenlediği, enerji verdiği, metabolizmayı ve kan akışını hızlandırdığı gibi bilimsel veriler var. Çünkü probiyotik açısından çok zengin bir sütten bahsediyoruz.
0: Evet. Hocam bugün Türkistan coğrafyasında kımız hala önemli bir unsurken Anadolu Türk mutfağında neden bu kadar geri planda kaldığını sormak istiyorum size. Coğrafya değişikliği olarak mı tanımlayalım bu geri planda kalmayı? Yani damak tadımızı ve mutfak alışkanlıklarımızdan dolayı mıdır kımız bizde o kadar rağbet görmüyor ya da tüketilmiyor?
1: Yani evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında işte damak tadı değişti, mutfak alışkanlıkları değişti. Çünkü göçebe bir yaşamdan yerleşik bir yaşama geçiş söz konusu. Dolayısıyla o geniş bozkırlarda tabii ki at odaklı bir hayatı vardı Türklerin. Ama Anadolu'ya geldiğimizde yerleşik yaşamda yaşam ve farklı bir hayvancılık sistemine geçtik. At ulaşım aracı statüsünü kazandı. Koyun, keçi, inek gibi hayvanlar ön plana çıktı yerleşik yaşamla birlikte Orkun Bey. Ve kısrak sütünün bir kıtlığı da oldu Anadolu'da. Çünkü araç olarak kullanıyorlar bir yerden bir yere gitmek için. Ya da işte koyun sütünün popülerliği ortaya çıktı. Yani yoğurt ve ayran kımızın yerini aldı Anadolu'da. Bunun dışında yerleşik yaşam ne demek? Tarımla uğraş demek ve mutfak kültürünün değişmesi demek. Yeme alışkanlıklarımız değiştiği için buğday üretimi olduğu, sebze çeşitliliği, o göçebe hayatın pratik ve hem çok tutan hem de enerji veren içeceği olan kımızın yerini tahıllara bıraktı, sebzelere bıraktı, inek etine, koyun etine ya da bıraktı yerini ve dediğimiz gibi yoğurda ya da süte bıraktı. Tencere yemekleri başladı, artık göçebe değiliz. Dolayısıyla mutfak değişince işler biraz değişti Orkun Bey ve kültürel değişim de var. Ama şunu söyleyelim, Anadolu'da evet kımız içilmiyor. Evet. Yerleşik yaşama geçildiğinden beri hala da böyle. Fakat ata topraklarından gelen bir kutsallığı olduğu Anadolu topraklarında da biliniyor. Kutsiyet atfediliyor, kutsal sayılıyor ama Anadolu topraklarında kımız tüketilmiyor.
0: Son olarak modern dünyada, dünyamızda iyi bir gıda, süper bir besin, fonksiyonel bir gıda olarak tekrar gündeme gelme şansı var mı kımızın?
1: Yani umarız olur Orkun Bey. Biraz önce tarihi metinlerden de örnek verdik ne kadar sağlığa iyi geldiği hususunda. Eğer bu bilgileri kullanıp iyi bir pazarlama, iyi bir tanıtım yapılırsa, hem Orta Asya'daki Türklerden bahsediyorum hem Anadolu sahasındaki Türkler, bunu iyi bir pazarlama, iyi bir tanıtımla yapabilirler aslında. Çünkü baktığımız zaman o modern tıp hala ne arıyor? Doğal ve probiyotik oranı yüksek olan, protein oranı çok yüksek olan yiyecekler ve içecekler arıyor. Biraz önce zikrettik, kımızda bu bol miktarda var. Çünkü beyaz bir şifa olarak geçiyor. Vitamin deposu zaten. Eğer bunu popülerleştirmek istiyorsak biz tanıtımını iyi yapmamız gerekiyor. Kısrak çiftliklerinin kurulması gerekiyor. Çünkü yeterli miktarda kısrağın olması gerekiyor. Bizim artık tad anlayışımızda içecek olarak biraz şerbetli içecekler var. Osmanlı ile beraber başlıyor bu. Kısrak sütü öyle değil. O sütün daha sağlıklı olduğunu anlatmamız gerekiyor aslında. Belki biraz aromasıyla oynanabilir. Çünkü hatırlayalım, kefir de ilk çıktığı zaman insanların uzak durduğu bir içecekti tadından dolayı. Ama artık daha fazla tüketiliyor.
0: Evet. Değerli dinleyenler, Türk boylarının kültürel yaşamında at ve kımızın vazgeçilmez bir yeri var. Çünkü Türkler için kımız yalnızca bir içecek değil, tarih, kültür ve yaşam biçiminin kuşaktan kuşağa aktarılan simgesel bir özeti. Biz de bugün kımız üzerine konuşmaya çalıştık konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben teşekkür ederim Orkun Bey. Küçük bir not eklemek istiyorum. Buyurun. Orta Asya'da günümüzde hala evde kımız tüketilirken evin büyüğü atadır o. Onun ilk içmesi beklenir. Bunu da söylemiş olalım.
0: Evet, bizim sofralarımızda da aslında yemeği başlatan, o ilk çatalı ya da kaşığıyla o ilk yemekten alan evin büyüğüdür. Ondan sonra yemeye başlarız. Bunlar paralel aslında uyguladığımız kültürümüzün birer...
1: Sürdürülebilirliği aslında. Evet, İçecek, yiyecek değişir ama adap hep aynı Türklerde.
0: Evet. Mavi Gök Yaz Yer programını sizler için değerli dinleyicilerimiz Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.

Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar. Benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk antenini kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
0: Bir dakika.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı onların sorularını yanıtladı. Türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersleri çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul şebiyelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvenli operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darbedilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Butlan davasına ilişkin eski yönetimin temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yeni başkan vekili seçilecek. Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül'de toplanacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, teknik masada Melih Demirezer, sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında eğer bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. 90-312-463-3419, 90-312-463-3421.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayınız. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Evet, programımızla ilgili bilgileri aktardıktan sonra bakalım kültür sanat ajandamızda neler var diyoruz ve
1: şimdi haftanın yıldızları. Haftanın yıldızları.
0: Evet Yasemin, yavaş yavaş yaza veda ediyoruz.
1: Evet.
0: Sonbahar geldi. Her anlamda kendini hissettirmeye başladı. Öncelikle sorayım, sonbaharı sever misin?
1: Çok severim. Tabii yeni ben sezon geliyor diye değil ama tabii bir burukluk da hüzün de oluyor, olmuyor değil. Yani yaz bitiyor, sıcak günleri özleyeceğimizi düşünüyoruz ama yeni bir sezon, yeni bir başlangıç. O yüzden Eylül güzeldir, sonbahar güzeldir.
0: Ben de belki de Eylül ayında doğduğum için, sonbahar kuşağının bir mensubu olduğum için.
1: Kesinlikle.
0: Melankolik de olsa bana sonbahar her zaman güzel gelmiştir. Cemal Süreyya'nın dediği gibi sonbahar sanattır, diğerleri mevsim.
1: Doğru.
0: Çok güzel söylemiş.
1: Çok güzel.
0: Evet, sanata bir kez daha merhaba deme vakti. Eylül ayı ile birlikte yeni sanat sezonu açılıyor. Bu da her hafta kalabalık bir yıldız listemiz olacağı anlamına geliyor. Bugün ilk durağımız İstanbul. İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunu 19 Eylül'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda Beethoven'ın 9. senfonisi ile açıyor ve detaylar için Yasemin'i dinliyoruz.
1: Evet, bu konserde İstanbul Devlet Opera Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı, korosunu Paolo Villa yönetecek ve solistler soprano Dilraba Bilgi, mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Bergdal Kılıç ve basta Burak Bilgili sahnede olacak. Beethoven'ın yaşamının son döneminde bestelenen bir başyapıt bu 9. senfoni. 1824 yılında ilk kez seslendirilmiş ve bugüne kadar gelmiş. Senfoni tarihinde insan sesinin bu ölçekte ilk kez kullanıldığını görüyoruz. Ve tabii ki final bölümünde o yükselen neşe övgü korosuyla yalnızca klasik müzik tarihinin değil, evrensel kültür mirasının da en etkileyici simgeleri arasında yer alıyor. Çok keyifli bir konser olacağına kuşku yok. Çünkü ilk konserler, sezonun ilk konserleri her zaman heyecanlıdır. Dolayısıyla ilk konserde 9. senfoni çok yakışmış diye düşünüyorum ben. Tabii dinleyicilerimiz ne diyecek? Bekliyoruz düşüncelerini.
0: Bir de insanın tabiatında şöyle bir duygu vardır ya, bir ara dönem. Özlemişsin, sahneyi özlemişsin,
1: evet.
0: Sahnenin tozunu özlemişsin, dinleyicilerin, izleyicinin alkışlarını özlemişsin. Bütün bunlar bir araya geldiğinde
1: müthiş.
0: Yerden göğe akısın, o ilk başlangıç herhalde bir crescendo.
1: Kesinlikle.
0: Zirvede başlıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ve 12 Eylül'de başlayan 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali bu yılda Aspendos Antik Tiyatrosu'nun muhteşem akustiğinde ve tarihi atmosferinde gerçekleştiriliyor. 26 Eylül'e kadar sürecek festivalde bu hafta hangi temsiller var? Bu sorunun cevabı da sevgili.

0: Sevgili Yasemin de.
1: Evet, çok güzel bir eserle başlayacak. Senin de söylediğin gibi Aspendos Antik Tiyatrosu bu haftaya. Nedir peki bu eser? Rus yazar Tolstoy'un Ölümsüz eserinden uyarlanan ve bir dünya premieri olarak sahnelerde olacak Anna Karenina Balesi. Antalya Devlet Opera Balesi'nce sahnelenecek bu eser. Ünlü koreograf misafir olarak konuk geldi ülkemize. Yang Sun Hu'nun imzası ile Anna Karenina Balesi sahnede olacak. Güney Koreli bir koreograf ve çok da ödüllü, pek çok güzel işe imza atmış bir sanatçı ve orkestra şefi Gagliardo Varas yönetiminde Antalya Devlet Opera Balesi orkestrası bale sanatçılarına eşlik edecek. Festivalin devamında 19 Eylül Cumartesi ve 21 Eylül Pazartesi akşamları da Antalya Devlet Opera Balesi'nce dünyaca ünlü Carmina Burana sahne kantantı sahnelenecek. Gerçekten çok güzel oluşturulmuş bir festival. Hı-hı. Geçen haftalarda da aslında bahsetmiştik açılışından. Carmina Burana bu yıl ilk kez Aspendos Antik Tiyatrosu'nun eşsiz atmosferinde iki temsil yapacak. Yani yaz biterken gerçekten orada olmak vardı denilecek üç akşam.
0: Aspendos'un o tarihi atmosferini yaşamak, zaman tünelinde yolculuğa çıkmak gerçekten her anlamda büyük bir ayrıcalık.
1: Kesinlikle.
0: Muhteşem bir akustiği var. Yıllar önce biz de bir çekim için gitmiştik. En tepeden son derece hafif bir şekilde mırıldandığın ses bile yankılanıyor ve sahnede çok net bir şekilde duyuluyor. Bundan asırlar önce o akustiği sağlayabilmek kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir eser. Ve burada da bir sanat eserini dinleyebilmek az önce de söylediğin gibi büyük bir ayrıcalık. Ve başkent Ankara'dayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 19 Eylül'de Ankara'da başlıyor. Ankaralı vatandaşlarımızın sabırsızlıkla bekledikleri festivalde acaba hangi etkinlikler olacak diye sorsam sana.
1: Tabii çok etkinlik olacak. O kadar çok etkinlik var ki seçip gitmek lazım hep diyorum. Tabii bunların bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz. Hı hı. Yani Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki etkinlikler, konserler ücretli, diğerleri ücretsiz. Tabii ki her festivalde, her şehirde olduğu gibi 9 gün boyunca halk konserleri olacak. Ama tabii açılışta ne var? Açılışta Ankara Devlet Opera ve Balesi kendi sezonunu da aslında bir nevi açmış oluyor. İki devlet bir sahne. Kardeş Ezgiler konseri yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda. Tabii Azerbaycan'ın o köklü dostluğuyla beraber çok güzel bir sanat anlayışı da var. Müziği çok iyi kullanır Azerbaycan.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla Türkiye'nin ve iki ülkenin dostluğu şarkılarda, türkülerde sahnede buluşacak. Pek çok eser sahnelenecek, söylenecek. Tabii ki bu konseri farklı kılan şey doğumunun yani Üzeyir Hacıbey ile şimdi ilk kez duymuyoruz seyircilerimiz. Hı-hı. Bu radyolardan çok kez eserleri seslendirilmiştir. Leyla ile Mecnun'un bestecisidir Üzeyir Hacıbey ile ve onun eserleri bu konserde seslendirilecek. Çünkü doğumunun da yıl dönümü ve aynı zamanda 18 Eylül Milli Müzik Günü olarak kutlanıyor her yıl Azerbaycan'da. Dolayısıyla bu konser biraz da Milli Müzik Günü'ne de ithaf edilmiş olacak. Özel bir konser ama tabii ki bu konserle beraber aynı günün akşamında Başkent Millet Bahçesi'nde bu sefer tabii ki ücretsiz bir halk konseri Gökhan Türkmen konseri yapılacak. Hı hı. Pek çok seçenek var. Yani ben pop dinlemiyorum ama klasik müzik de dinlemiyorum diyen için de ben konser istiyorum. Ne konseri? Halk müziği konseri. O zaman Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu CSU Adı Ankara Tarihi Salonu'nda 90'lık karışık kaset konserini verecek. Bu da çok özel yapılmış. O 90'ların müziği, halk müziği, Türk sanat müziğini birlikte seslendirecek. Neşe Dursun Saraç ve Suat Kılıç gerçekten çok başarılı solistler. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı bir festival. Ama festival boyunca şunu da söyleyelim. Hep konser mi var? Değil tabii ki. CSU Adı Ankara'da Devlet Resim Heykel Müzesi'nde, Emin Atik Sanat Merkezi İbrahim Çallı Salonu'nda ve Cumhuriyet Müzemizin Sığınak Salonu'ndaki 2 yıl önce açılmış bir resim sergisi, enstalasyon sergiler için açılmış bir mekandır. Burada çok sayıda sergi sanatseverleri bekliyor olacak 9 gün boyunca.
0: pek çok mekanda, evet, herkes

0: kendi beğenisine, kendi bakış açısına uygun farklı farklı etkinlikler var. Buradan da bu güzel etkinliğin farklı enstrümanlarını duyurmuş olduk. Tabii Azerbaycan demişken şunun altını çizelim. Biz her konuşmamızda vurgularız, iki devlet tek millet.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Azerbaycan bizim için candır, kardeştir. Ve Azerbaycan dediğimiz anda yüreğimizin en ince teli bile titrer. Buradan bizi dinleyen varsa selam ve sevgi olsun.
1: Kesinlikle selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Festival boyunca konuk orkestralarda Ankaralı müzikseverlerle buluşacak sevgili dinleyiciler. Royal Filarmoni Orkestrası ve Ulusal Arap Orkestrası da bunlar arasında. Bu orkestraların etkinliklerini zaman zaman size duyuracağız ama bence festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri Ankara Devlet Opera ve Balesi'ne ait. Hem Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yeni sezondaki ilk temsillerinden biri hem de Kültür Yolu Festivali'nin önemli etkinliklerinden Don Giovanni Operası'na ilişkin bize neler söylemek istersin?
1: Evet, Don Giovanni Opera sahnesinde 20 Eylül'de seyirciyle buluşacak. Bir premier esasında. Tabii uzun yıllardır Don Giovanni'nin piyanolu versiyonu sahnelenmemişti. Piyanolu Oda Operası versiyonu bu kez sahnede olacak. Mozart'ın aslında komik opera dediği bir opera türüdür bu. Çapkın, kural tanımaz İspanyol asilzadesi Don Giovanni'nin sürükleyici ve bir o kadar da kaçınılmaz kaderini konu alan iki percelik bir opera. Ama tabii ki piyanonun zarif eşliği ve tabii ki operanın da usta şan kadrosuyla birlikte seslendireceği çok güzel, dramatik bir eser ve keyifli de bir eser. Sonbahara girerken izleneceğini düşünüyorum. Kadri Özcan'ın
0: Tam
1: rejisörlüğünde,
0: mevsimin ruhuna uygun diyorsun.
1: net kesinlikle, Kadri Özcan'ın rejisörlüğünde piyanoda Çiçek Cihan'ın yer alacağı Ankara Devlet Opera Balesi Korosu da sahnede olacak bu iki percelik eserde. Başarılı, güzel bir çalışma olsun, olacaktır da kuşkusuz.
0: Mutlaka.
1: Alkışı bol olsun diyoruz.
0: Yaz bitiyor ama biz sahillerden ayrılamıyoruz. Hala
1: Evet.
0: sonuçta yaz ne olursa olsun bir şekilde egemenliğini devam ettiriyor. Bu kez yüzümüzü Ayvalık'a dönüyoruz. Ayvalık Uluslararası Film Festivali bugün Pedro Almodóvar'ın Buruk Noel filminin Türkiye premieriyle açılışını yapıyor. Tabii Almodóvar deyince çok ünlü bir yönetmen. İnanılmaz
1: Evet.
0: filmleri vardır. Benim için en çarpıcı olduğunu günlerce etkisinden kurtulamadığım, içinde yaşadığım deri. Yani özellikle o son final sahnesiyle, bitişiyle, felsefesiyle, anlattıklarıyla çok etkileyici bir filmdi. Bu sefer de dediğin gibi farklı bir film. 20 Eylül'e kadar sürecek olan festivalde 76 film seyircisiyle buluşacak. 5. yılını kutlayacak festival süresince kurmaca, belgesel, kısa film, animasyon ve deneysel yapımların yanı sıra söyleşiler, paneller, konserler ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler var ve ayrıntılar da her zaman olduğu gibi Yasemin'de.
1: Önemli noktalara değindin esasında. Hızlıca neler var söyleyelim. Festivalin açılışı dediğin gibi bugün yapılıyor. Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfiteyatro'da. Önemli bir festival. Almodóvar'ın Cannes Film Festivali'nde yarışan yeni filmi Buruk Noel. Orada da eleştirmenlerden tam not almıştı. Türkiye'de ilk kez gösterilecek. Film büyük bir kaybın ardından kendisine işini veren bir yönetmenin hikayesinden nasıl kurtulduğunu, aslında kurmacayla gerçeklik arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Ve pek çok film aslında sahiplerini de bulacak. Yani bu yarışma demiyoruz. Çünkü festivalde, normalde festivallerde çok sayıda film yarışır. Kimisi küçük, kimisi büyük ödül alır. Bu festivali farklı kılan şey hiçbir filmin tam olarak birinci olmaması. Yarıştırmıyorlar. Yarışmacı yarıştırmak niye diye ilk temasında aslında 2022'de böyle bir şey çıkmıştı. Niye
0: Çok zarif bir
1: yarıştırıyoruz?
0: yaklaşım ama
1: Evet,
0: düşündüğümüzde.
1: bizim buradaki asıl amacımız filmleri göstermek, seyirciyle buluşturmak. Bu açıdan da çok kıymetli. Senin dediğin gibi çok zarif bir
0: Kırgınlıklar
1: düşünce.
0: olmasın, incinmişlikler olmasın. Herkes buradan
1: Kesinlikle.
0: mutlu mesut ayrılsın.
1: Ama tabii ki bir şey de verilecek. Ne verilecek? Bu yıl ilk kez 200 bin lira değerinde Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları ödülleri verilecek. Sahibini bulacak. Ödülün seçici kurulunda geçen yıllarda biz kendisini burada ağırlamıştık. Alin Taşçıyan, Berkay Ateş, Elif Ergezen, Cem Kaya ve Pelin Esmer yer alıyor. Pek çok şey de var tabii. Uzun metraj kurmaca seçkisinde İlker Çatak'ın politik paylaşımları

0: ile işlerini kaybeden tiyatrocu bir çiftin yaşamına odaklanan Sarı Zarflar. Çok da ses getirdi. Biliyorsun ödül de aldı. Bu gösterilecek. Ziya Demir'in En Güzel Cenaze Şarkıları, Ali Vatansever'in Bir Arada Yalnız, Melik Kur'un İsimsiz Eserler Mezarlığı başta olmak üzere pek çok film sanseverlerle buluşacak. 41 ülkeden 76 film. Dilek kolay bir festival için. Aslında hiç kolay değil bu kadar filmi bir araya getirmek.
1: Ve takip etmek.
0: Açıkçası burada sanseverlere büyük iş
1: Allah
0: düşün
1: kolaylık yine. Versin diyelim.
0: Kesinlikle. Yani bir şeyleri izleyemeyeceksiniz o kesin.
1: Doğru.
0: Ama çok güzel filmler var seçkide. Ayvalık'a Yolu Düşenler yine çok şanslı.
1: Kesinlikle. Ankara'ya devam edelim mi?
0: Evet.
1: Ankara'dan kesinlikle. Bir etkinlik haberimiz var. Yaz biterken Ankara'nın serinleyen akşamları açık hava konserleriyle ısınmaya devam ediyor. Tenor Murat Karaan yarın Ankara'da sanatseverlerle buluşacak ve yine Sezen Aksu şarkıları seslendirecek. Uluslararası düzeyde tanınmış önemli bir ses ve dünyanın birçok ülkesinde önemli operalarda başrol oynamış olan Karaan'dan klasik aryalar, Napolitenler ve klasik Türk bestecilerinin eserlerini dinlemekte elbette ki muhteşem olurdu ama kendisi biliyoruz zaman zaman farklı tarzlarda şarkılar söylemeyi seviyor. Bize yarınki konserle ilgili sen neler söyleyeceksin?
0: Evet, söylediğin gibi farklı tarzlarda şarkılar söylemeyi seviyor ve sesine de yakışıyor. Önemli olan da bu. Belki de bu yüzden dinlettiriyor, güzel söylediği için. Her şarkıya girebilen bir sesi var.
1: O yüzden de her kesime hitap ediyor aslında
0: her
1: baktığımızda.
0: Her kesime hitap ediyor. Tenor Murat Karaan bu konserde Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde söyleyecek Sezen Aksu şarkılarını. Birkaç yıldır devam eden bir proje. Çok da beğeniliyor. Ve dediğimiz gibi her türde müziği ustaca söyleyen bir isim. Bu konserde de oldukça beğenilecek kuşkusuz. Alkışının bol olmasını diliyoruz biz de. Kendisini çok da seviyoruz.
1: Ve Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkıları değil mi? Birbirinden güzel şarkıları.
0: Evet. Tam sonbahara yarışır işte.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Evet sevgili dinleyiciler, son haberimiz tiyatro dünyasından Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Turgut Özakman'ın ölümsüz eseri Bir Şehnaz Oyun dev oyuncu kadrosu 16 kişilik orkestrasıyla müzikal olarak sahnelenmeye hazırlanıyor. Aşkın, kahkahanın, mazi kokan şarkıların ve dönemin kendine özgü mizah anlayışının tam ortasında unutulmaz bir yolculuğa hazır mısınız? Yönetmenliğini Murat Atağ'ın üstlendiği Cem İdiz'in muhteşem besteleriyle hayat bulan bu dev prodüksiyonda yıldız isimler bir araya geliyor. Hikayesiyle kalplere dokunacak bu oyunu konuşmak üzere şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sağ olsun bütün yorgunluğu ve yoğunluğu içinde bizi kırmayıp yayınımıza katılan Murat Atak telefon attığımızda. Murat Bey merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Burak Bey'le görüşüyorum değil mi?
1: Evet, ben Burak Gerçek. Yanımda da sevgili Yasemin Kalyoncuoğlu var. İki kişi sunuyoruz programımızı.
2: Murat Yasemin Hanım merhaba.
0: Merhabalar Murat Bey. O kadar yoğunsunuz ki yoğunluğunuzun arasında yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum sizlere. Öyle güzel bir program yapıyorsunuz ki yani hayal, hayat, sanat zaten bizim hayatımız bu. Evet. Hayal kuruyoruz. Yaşıyoruz ve bunu sanata döküyoruz. Siz de ne güzel bir program ismi bulmuşsunuz. Tebrik ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Tabii Didem Hanım'a, Özlem Hanım'a da yapımcılarımıza
1: kesinlikle.
2: Da Eskişehir'den sevgilerimi gönderiyorum. Şu anda Eskişehir'deyim. Yani Türkiye'nin Avrupa'sındayım.
1: Harika.
2: İnanılmaz bir...
1: Eskişehir'i çok severiz Murat Bey. Bizim için çok kıymetlidir.
2: Çok inanılmaz bir kültür, sanat şehri. Burada da biliyorsunuz hem senfoni orkestrası hem şehir tiyatrolarımız... Müzeler, sokaklar heykel dolu ve öyle güzel bir yer ki burada bugün bir toplantımız vardı. Onun için geldim akşam tekrar dönüp İstanbul'a. Bugün tatildi, yarın provalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü zamanımız çok daraldı artık.
0: Evet çok daraldı, çok da özel bir oyun. Siz bu oyunu tabii ilk kez sahnelemiyorsunuz. Daha önce de sahnelemiştiniz. Evet, ilk soruyu ben sormak isterim. Burak'tan alıyorum sözü
1: lütfen.
0: Ama çok da heyecanlıyım açıkçası. Çünkü uzun yıllardır müzikal izlemiyoruz. Yani elbette müzikaller, özel tiyatrolar da var. Siz en son devlet tiyatrolarında Lüküs Hayıt'ı sahnelemiştiniz ki muazzamdı gerçekten. Şimdi Bir Şehnaz Oyun. Usta, yazar, fikir insanı aslında Turgut Özakman'ın bu özel oyunu sizin için.

0: ne anlam ifade ediyor diye soralım öncelikle.
1: Hemen şunu söyleyeyim. Turgut Hoca hepimiz için, yani bütün sanat camiası ve elbette ki biraz entelektüel birikimi olan herkes için çok kıymetli bir hocaydı. Ve özellikle bu benim bir ricam oldu yapımcıdan. 28 Eylül'de yapıyoruz premierimizi. 28 Eylül Turgut Hocam'ın ölüm yıl dönümü
2: Nurlar
1: ve
2: içinde uyusun. Saygıyla anıyoruz.
1: inşallah ya 13 sene olmuş, ne çabuk geçiyor zaman, ama
0: Evet.
1: Turgut Hocam'ın bizimle birlikte o akşam Lütfü Kırdar'da olacağından hiç şüphem yok.
0: Çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı.
2: Çok da güzel kitaplar kazandırdı bu topluma, bu ülkeye. Şu çılgın Türkler, ulusal tarihimizi ışık tutan, aydınlatan, farklı farklı bakış açıları getiren o kadar kıymetli eserler ki hala kitaplığımda çok kıymetli bir hazine gibi saklarım. Ve kaç kere okursam okuyayım, zaman zaman elim
0: Evet.
2: tekrar o kitaplara gider, açar okurum ve kendisini bir kez daha saygıyla, sevgiyle yad eder, anarım.
1: Yani değil mi? Burak Bey, Turgut Hoca henüz ergenliğe girmemiş yaramaz bir çocuk gibi olduğu için elini attığı her konuda o müzikliğiyle seyirciyi daima güldüren, düşündüren, dünle bugünün bağını şahane göndermelerle kuran bir ustamızdı. Ben de onun bu eserini sahneye koymaktan gerçekten çok onur duyuyorum. Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Kalabalıkça bir yapım. Çünkü böyle, evet, lüküs hayattan söz ettiniz biraz önce, ama sonuçta ödenekli bir tiyatroda işte 300 kişiyle dönen dekorlarla, yukarıdan inen bir şeyi aşağıdan çıkan bir şeyle filan, hani her şey biraz daha kolay olabiliyor. Ancak bir özel tiyatro için böyle kalabalıkça bir kadro gerçekten pek kolay bir şey değil. Yani bir defa 16 kişilik canlı bir orkestra, bir başında bir orkestra şefi. Bu arada hemen bir şey söylemeliyim.
2: Lütfen.
1: Cem İdiz bu oyunun müziklerini zannediyorum bu oyun ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmıştı ve ya 82 ya 83, öyle hatırlıyorum. Ve o dönem yapmıştı bestelerini Cem İdiz. Türkiye'de birçok yerde oynandı. Uzun zamandır oynanmıyor, evet, ama en son sanıyorum 9 sene önce Eskişehir oynadı. Fakat Cem İdiz ilk defa kendi eserinde orkestranın içinde piyanoyu kendi çalacak.
0: Çok özel. Evet.
1: Ve bu çok özel. İlk kez bir kendi eserinde bestelediği bir oyunun orkestrasının içinde olacak. Bu da bizim için ayrıca bir gurur tabii. İhsan Bengiyer, Devlet Balesi'nin bir önceki baş koreografı, çok eski dostumuz. Tabii biz bir konservatuvarlar pek birbirimizi bırakmıyoruz.
0: Ne güzel.
1: Dekorumuzu bence Türkiye'nin en başarılı hem uygulayıcısı hem tasarımcısı hem de hocası Başak Özdoğan yapıyor. Kostümler Funda Çebi'den, dramaturgumuz Eren Aysan filan gibi böyle bir kuvvetli bir kadroyla
0: Evet,
1: çalışıyoruz.
0: Işık'ta Oğuzhan Alparslan ismini görüyoruz.
1: Evet, şimdi Oğuzhan Bey de bizim için çok kıymetli ve bu işte çok emek sarf eden bir arkadaşımız. Büyük ihtimalle yani büyük ihtimalle ben öyle hissediyorum. Harikalar yaratacak. Onun ışığıyla hepimiz zihnen de aynı zamanda aydınlanacağız. Ama onun dışında tabii Tuana Türkay gibi televizyon seyircilerinin özellikle çok yakından tanıdığı, çok yetenekli, çok başarılı bir arkadaşımız oynuyor Şehnaz'ı. Burada en kıymetlilerimizden biri tabii ki Salih Kalyon. Salih abi Türk tiyatro, hatta geçen akşam otururken böyle sohbet ediyoruz prova çıkışında, Salih abi dedim, duydunuz mu, dün resmi gazetede yayınlanmış, sizin dedim yurt dışına çıkışınız yasaklanmış. Aa filan dedi, abi dedim artık sen tarihi eser olarak seni böyle pamuklar içinde saklamamız lazım, o kadar beyefendi, o kadar çalışkan ve yani benim tabii yaşıma göre benden birazcık daha yaşlı ve ama ona rağmen her gün provada bizden önce orada
2: Her oyunu da çok
1: Yani
2: güzel icra etti Murat Bey bugüne kadar. Hangi oyunu sorumluluk olarak alsa
1: evet.
2: son derece güzel icra etti.
1: Tabii şeyin devlet tiyatrolarından emekli oldu ama yani birçok seyirci, özellikle Ankara Devlet Tiyatrosu seyircisi, sonrasında da İstanbul Devlet Tiyatrosu, tabii Hakan Vanlı'yı çok iyi tanır.
0: Evet.
1: Hakan Vanlı oyunumuzda. Çiçek Dilligil oyuna inanılmaz bir neşe kattı. O kadar yetenekli, o kadar cıvıl cıvıl ki sahne üzerinde. Vay, yani ben merakla seyirciyi bekliyorum. Ve Alper Saldıran kardeşimiz, genç bir arkadaşımız, çok başarıyla Müşrak rolünde şu anda provaları devam ettiriyor. Bülent Polat var. Yani yine televizyon izleyicileri onu çok uzun yıllar süren bir diziden çok iyi tanıyor. Bülent de harikalar yaratan bir aktör. Ve bu kadroya Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın çok kıymetli oyuncusu Devrim Özder Akın da katıldı. Onunla birlikte artık biz Tuana, Salih abi, Alper, Çiçek, Hakan, Bülent, Devrim filan derken arkalarında tabii bir 20 kişilik dans grubu, 16 kişilik bir orkestra, yine 12 kişiye varan başka bir oyuncu kadrosuyla, dev kadroyla bir özel yapımla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyoruz. Seyirci müzikallerimizi özledi.
0: Evet, doğru.
1: Yani şöyle söyleyeyim, o kadar çok maddi ve manevi sıkıntı içinde ki bütün dünya, yani bu Türkiye'ye özel, bugünün durumu falan filan değil, bütün dünya savaşlar, suçlamalar, çocukların ölümü falan derken, hele geçim sıkıntısı içinde olanların böyle bir

0: bileki kakağı atacaklarından eminim. Biraz gülümsemesi, o güzel seyirciyi, benim güzel milletimi bir parça gülümsetebiliyor, bir parça mutlu edebiliyor. Ve tabii ki Turgut Hocam'ın olağanüstü kaleminden çıkan cümlelerle oyundan çıktığında biraz düşündürebiliyorsak ne mutlu bana.
1: Ne kadar güzel anlattınız.
2: Her şeyi çok güzel bir şekilde özetlediniz.
1: Tabii Ankara'ya da son olarak sormak istiyoruz. Toparlamamız gerekiyor çünkü. Ekim ayında geleceksiniz. Tarihlerini verelim isterseniz ve öyle de kapanışı yapalım efendim.
0: Peki efendim. Şimdi tabii İstanbul'da devam edecek. 28 Eylül'de premier yaptıktan sonra 12 ve 12'sinde yine İstanbul'da Lütfi Kırdar'da. 15 şimdi Ekim'in Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde olacağız. Bursalı izleyicilerimizle buluşacağız. 21 ve 22 Ekim'de ise Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeyiz. Ankaralı seyircilerimizi de bu gerçekten bu dev ve kaçırılmaması gereken müzikalle buluşturacağız. Provalarımız son sürat devam ediyor. Kasım'da, Aralık'ta programlar yapıldı evet ama onların tarihini şu anda vermenin pek evet. de yere yok. Notu alması mümkün değil insanların. Birçok temsilimiz olacak. Bekliyoruz efendim. Üçüncü zil çalmak üzere perdeler açılıyor.
1: Harika.
0: Ve biz seyircimize 1 Ekim'dir genelde biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bütün ülkemizde perdelerin açıldığı merhaba denilen gün. Biz bir iki gün, üç gün öncesine aldık ki Turgut Hocamızı o gün anabilelim diye. 28 Eylül'den itibaren seyircimizi bir Şehnaz Oyun oyunumuza bekliyoruz efendim.
1: Alkışınız bol olsun.
2: Alkışınız bol olsun, oyunun yolu açık olsun. Ben sadece sizinle vedalaşmadan önce şunun da sözünü ekip olarak almış olayım. Bu cıvıl cıvıl canlı sevgi dolu yönetmeni Ankara'ya geldiğinde mutlaka stüdyomuza da ağırlamak istiyoruz Murat Bey.
0: Efendim orası bizim okulumuz. TRT bir okuldur.
2: Teşekkürler.
0: Biz o okuldan mezun olduk. Üzerimize düşen ne görev varsa.
2: Harikasınız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Başarılar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: İyi yayınlar efendim.
1: Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler.
1: Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
2: Kısa bir müzik arası sevgili dinleyiciler. Biraz sonra çok kıymetli bir konuğumuzu stüdyomuzda ağırlayacağız. Görüşmek üzere.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda çok kıymetli bir sanatçımızı ağırlıyoruz. Müzisyen olmak çocuk yaşlardan itibaren en büyük hayaliydi. Bazı makamları, repertuar bilgisini, radyo programlarını dinleyerek geliştirdi. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verdi. Türk müziğinin sevilen şarkılarını senfonik düzenlemelerle buluşturdu. Konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Uğur Çınar. Uğur Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür
0: Hoş geldiniz.
1: ediyorum. Bu güzel sunum beni onurlandırdı, gerçekten
0: Estağfurullah.
1: heyecanlandırdı. Çocukluk yaşlarımdan itibaren Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu hep merak etmişimdir.
2: Gerçekten.
1: 90 yıla yakın bir geçmişi olan köklü bir radyo. Bugün konuk olmanın onurunu ve mutluluğunu
0: Sağ olun.
1: yaşıyorum.
0: O onur
1: Sevgili
0: bizeydi.
1: Burak Bey ve Yasemin Hanım, sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Yapımcılarımız sevgili Özlem Hanım ve Didem Hanım'a da beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kumanda
0: Sevgili
1: masasında
0: Melih Demirezer yayınımıza can veriyor, güç veriyor.
1: Sevgilerimizi, saygılarımızı
0: Sağ
1: sunuyoruz.
0: olasın.
1: Her şey çok güzel.
0: Biz ekip olarak güzel bir ekibiz. Böyle
1: Çok
0: kendimizi hürmet ederek
1: güzelsiniz.
0: ben de devam edeyim.
1: Gerçekten gönlünüz çok
0: Sağ
1: güzel.
0: olun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Yüzleriniz çok
0: Eksik
1: güzel.
0: olmayın.
1: Enerjiniz direkt bana yansıdı. Çok mutluyum.
0: Sizinle birlikte güzel
1: Sağ
0: diyeyim.
1: olun.
0: İlk soru için hemen pası Yasemin'e vereyim.
2: Evet. İlk soruyu şöyle bağlayacağım. Az önce değdi saçlarıma bahar dilleri. Çok
1: Evet.
2: güzel bir eserdir.
1: Bekiroff'un Azeri bir Hicaz eseri.
2: Ve vatanı için yazmış.
1: Evet.
2: Çok özel bir eseri sizden dinledi dinleyicilerimiz. Tabii çok farklı seçkide şarkı söylemeyi sevdiğinizi anlıyorum.
1: Evet.
2: Türküleri de seviyorsunuz, severek söylüyorsunuz.
1: Evet.
2: Türk müziği zaten sizin
1: Hı.
2: branşınız. Az önce eğitiminizi okudu Burak ve hakikaten derinlemesine okumuşsunuz müziği. Neden peki Türk müziği diye soralım. Yani her İTÜ Türk Müziği Konservatuvarından mezun olan da Türk müziğiyle devam etmiyor. Bunu görüyoruz
1: Evet, çok
2: müzik
1: güzel bir
2: camiasında.
1: soru. Ben bu sorunuzu biraz daha

0: Klasik müziğinin duayen isimleriydi. Profesör Nevzat Atlığı, Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça, İnci Çayırlı, Tülün Korman, Tülün Yakarçelik, Yalçın Tura, Demirhan Altuğ. Bunlar benim müzikal kimliğimi şekillendiren isimler oldu. Musiki terbiyesini, musiki eğitimini onlardan aldım. Uzun yıllar klasik Türk müziğinin içinde yer aldım ve bu hocalarla yurt içinde ve yurt dışında birçok konsere katıldım. Son yıllarımda biraz değişiklik yapmak istedim hayatımda. Kültür Bakanlığı Modern Pop Müzik Topluluğuna geçtim. Kadrom oraya geçti. O toplulukta kimler vardı solist olarak? Bir zamanlar Kilim şarkısıyla meşhur olan Sevingül Bahadır vardı. Eurovision'a da gitmişti biliyorsunuz. Sezen Aksu'nun Değişmezlerinden Cihan Okan vardı. Ben de o topluluğun Türk müziği solisti oldum. Ama Türk müziğini nasıl yorumladım? O klasik yorumculuktan tabii çıkmam kolay olmadı.
1: Çünkü alışkanlıklar
0: Tabii
1: var.
0: tabii çok sesli yorumlamaya başladım. Aslında bu albüm de öyle çıktı biraz. Repertuar da sahne repertuarım zaten. Dediğim gibi başlangıcım çok sesli müzik. Muammer Sun. Sonra tam bir klasik Türk müziği eğitimi ve bunun içinde halk müziği eğitimi de var. Nida Tüfekçi ile Perihan Altındağ Tüfekçi'nin son öğrencilerinden biriyim. Benim dönem arkadaşlarım Zara, işte Nalan, Ofaman Nalan, valla İzel, bunlar da aslında klasik Türk müziği eğitimi aldılar. Halk müziği eğitimi aldılar. Ben de her ikisini aldım. Mutluyum. Devam ediyorum. Seviyor musunuz bilmiyorum bu halimi. Yani devam etmeye çalışıyorum.
1: Yani şöyle, her çalışma kendi içinde tabii ki çok kıymetli. Bir de az önce dediniz ya, bir değişim zamanı gelmişti diye. Aslında ben bunu çok sağlıklı buluyorum. İnsanların çok uzun soluklu bir meslek hayatı oluyor. O hayatın içinde zaman zaman dönüşümü ve değişimi sağlayabilmek bizim hem kendi adımıza, kendi yolculuğumuza bir kilometre taşı oluyor, hem de yaptığımız mesleği zenginleştirmede bir mihenk taşı oluyor.
0: Evet.
1: Bence kendi adınıza doğru bir yol seçmişsiniz.
0: Mutluyum ben.
1: Mutluysanız
0: Çok
1: zaten
0: mutluyum
1: sorun yok
0: gerçekten.
1: hocam o
0: Ama
1: zaman.
0: tabii biz tabii çok farklı konuklar alıyoruz.
1: Evet.
0: Yani gerçekten çok da kıymetli konukları burada ağırlamaya çalışıyoruz. O zor zamanlarından, böyle yoğun zamanlarından koşup geliyorlar buraya. Sağ olsunlar. Tabii ki yorumları da alıyoruz. Nasıl yorumlar? Şöyle ki, şimdi tabii Türk müziği farklı farklı yorumlanabiliyor. Kimi zaman opera, senfonik olarak, sonra biraz daha farklı arabesk vari söylenenler oluyor. Yani müzik aslında artık son dönemde harmanlanarak dinleyiciye sunuluyor. Siz bunun neresindesiniz ve
1: Yalnız
0: doğru buluyor
1: hemen ben
0: musunuz?
1: sizin cevap vermek istedim,
0: Tabii,
1: girmek
0: buyurun.
1: istedim araya. Ben burada şöyle bir davranış içindeyim. Yorumcu kimliğimde hiçbir değişiklik yapmadım. Zaten ben radyoya girdiğim dönemde de, çünkü benim emsalim çok yok. Hem Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak görev yaptım yıllarca, hem TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak görev yaptım. Ben zaten temiz okumayı hedef almıştım.
0: Bu çok önemli.
1: Hocalarımdan bunu
0: Evet.
1: gördüm. Bakın, senfonik müzik dedik. İşte Nazende Sevgili'yi okudum. Benim yorumumda hiçbir değişiklik yok
0: Doğru.
1: aslında. Fark
0: Evet.
1: ettiniz mi
0: Evet.
1: bilmiyorum. Ben sade okumaktan yanayım. Temiz okumaktan yanayım. Eseri çok fazla bozmayı sevmiyorum. Yorumcu kimliği adı altında eserleri bozuyorlar Evet,
0: çünkü.
1: doğru söylüyorsunuz.
0: Yorum diyorlar ama ben ona çok katılmıyorum.
1: Her eserin kendi içinde bir özü var,
0: Tabii.
1: bir tabiatı var. Ona uygun davranmak aslında baktığınızda en doğrusu diye düşünüyorum ben de.
0: Çünkü besteci içinden geçeni zaten notaya aksettiriyor. Benim ancak ona katkım belki bir iki yerde vurgulamalarım olabilir. Çok fazla oynamayı sevmiyorum eserlerle. Temiz, sade okumaktan yanayım. Bu da aslında benim işimi kolaylaştırıyor. Ben hangi tarz müziği okursam okuyayım, sade okumaktan yanayım. Ben böyle bir
1: Bir de sizin
0: solistim.
1: çalışmalarınızda şöyle kalın kalın altını çizdim. Şu çok kıymetli. Bu toprağın zenginlikleri ve değerleri repertuarınızda var. Çünkü Anadolu hiç söylemeye gerek yok. Kadim topraklar ve neler neler yetiştirmiş. Felsefesiyle, sanatıyla, verdiği mesajlarla. Şöyle bakıyorum.
0: Dede Efendi'den Nazım Hikmet'e,
1: evet,

0: Ege zeybeğinden tangoya uzanan geniş bir yelpazeyle hazırlanmış. Hocam bunu ben çok önemsiyorum. Çünkü bu çeşitlilik aslında Anadolu'nun ruhunu yansıtıyor.
1: Evet. Bir mozaik.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ben sahnede de böyleyim. Dediğiniz gibi işte bir Yozgat türküsü okudum. Ardından atamızın çok sevdiği bir Rumeli türküsü okudum.
0: Ne güzel.
1: Nazım Hikmet okudum.
0: Hepsi bizim
1: yani hepsi bizim kültürümüzün birer parçası. Evet. Çünkü bizim geleneksel musikimiz geçmişi yüzyıllara dayanan çok derin bir musiki. Yani 12. yüzyılda Abdülkadir Meragi ile başlamış. Ahmet Nesimi Supudem ile başlamış ve bu popüler kültüre bile yansımış. Sezen Aksu sahnede okuyor bunu. Plağında okudu. 12. yüzyılda okunan bir eser, o kadar ritmik, canlı bir eser ki, enerjisi yüksek bir eser ki. Yani bizim musikimiz çok zengin. Tek sesli haliyle bile çok seslilik var içinde. Çünkü bizim komalarımız Batı müziğinde yok. Bizim sahip olduğumuz o güzellik, Batı müziğin içinde o zenginlik yok. Zaten yurt dışı konserlerimde en çok gözlemlediğim şey benim. Özellikle solistlerden daha çok enstrüman sanatçılarına ilgi fazla. Sahneye, ben dünyanın her yerini çok önemli müzisyenlerle gezdim. Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak gezdim. Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği sanatçı olarak gezdim. İnanın bizim ülkemizden kat be kat daha çok ilgi var. Sahneye çıkıyorlar, ayaklarımızın dibinde telefonlarıyla veya makinalarıyla, fotoğraf makinalarıyla resimlemek istiyorlar. Tamburun içine giriyor. Tambur bizim klasik Türk müziğinin piyanosudur. Klasik kemençe, şu anda ismi biraz değişti, İstanbul kemençesi deniyor biliyorsunuz. Onu çok merak ediyorlar çünkü tırnakla çalınıyor böyle.
2: Evet.
1: O yüzden çok güzel bir saz. Bizim bütün neyimiz çok farklı mesela. Ney üflemek. Hı hı. Çok özel, derin bir saz. Evet. İnsanı alıyor.
0: Felsefesi olan
1: evet,
0: bir enstrüman.
1: Evet, insanı alıyor. Doğru. Başka bir dünyaya götürüyor.
2: Çok güzel anlatıyorsunuz.
1: Yasemin Hanım.
2: Yurt dışında konserlerimiz dediniz.
1: Evet.
2: Yakın zamanda var mı yurt dışında konserleriniz? Buradan duyuralım.
1: Kasım ayında bizim olacak inşallah. Evet. Valla ben çok heyecanlanıyorum yurt dışına gittiğim zamanlar. Özellikle oradaki protokol konserleri beni daha da çok heyecanlandırıyor. Çünkü o konserlere otomatikmen yabancı elçilikler geliyor. Hı hı. Onların karşısında konser vereceğim zaman daha bir özenli oluyorum. Repertuarı demin bahsetmiş olduğunuz gibi seçerken günlerce uykusuz kalıyorum. Evi bir görseniz yani tam bir sanatçı evi, her taraftan nota.
0: Hangisini seçsem, evet. Hangisini seçsem
1: ve defalarca diye değiştiririm. Yani, bir repertuar yaparım, defalarca değiştiririm. Konserden bir gece önce bile değiştirdiğim şarkı olmuştur benim. İçime sinmemiştir. Nasıl daha çok ilgilerini çekebilirim diye düşünürüm. O yüzden yurt dışı konserleri benim için çok değerli. Yabancıların seyrediği olması, bizim musikimizi onlara yansıtma şeklimiz çok önemli ve buna da çok değer veriyorum ben.
0: Var mı yakın dönemde bir planlamanız?
1: Var.
0: Onu da paylaşmak ister misiniz dinleyicilerimize? Daha net değil mi yoksa?
1: Yok, daha tam net peki değil ama Kasım ayında var.
0: Kasım ayında olacak inşallah.
1: Tamam. İnşallah.
2: Yakın zamanda peki bir albüm çalışması, bir belki bir kayıt çalışması var mı?
1: Var. Çok güzel bir albüm geliyor. Bu seferki albüm biraz etnik bir albüm. Ve Türkiye'nin çok önemli usta isimleri eşlik ettiler. Altyapı çalındı. Amiyane bir deyim olacak ama damar şarkılar denir ya. Damar şarkılardan oluşan bir albüm geliyor.
0: Alacak bizi farklı boyutlara götürecek mi o melodiler?
1: Aynen öyle. Hmm. Yani şu anda dinlediğiniz senfonik albümün biraz zıttı bir albüm olacak. Ama çok kalıcı bir albüm olacağını düşünüyorum.
2: Mesela hangi şarkılar var?
1: Birkaç onları söylemeyeyim ama çok sürpriz sevdiğiniz olsun şarkılar. Hmm. Yani çok didik didik ettim repertuarı.
0: Hakikaten. Öyle bir heyecanla anlatıyorsunuz ki şimdiden hepimizin zihninde bir merak uyandı.
1: Çalan isimler de çok önemli. Hoş bu albümde de öyleydi. Çok önemli isimler eşlik ettiler. Ferhat Livaneli gibi. Hı-hı. İşte Rubato grubundan Göksun Çavdar klarnette. Türkiye'nin en iyi basçılarından Eylem Pelit vardı. Ufuk Yıldırım.

0: mesela bana piyano ve akordeon çaldı bu albümde de, geçtiğimiz albümde, yani şu anda yayınlamakta olduğumuz albümde. Ama bu yeni albümde etnik müzik yapan müzisyenler var. Çok önemli müzisyenler var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü hepsi bir telefonla stüdyoya
1: Ne güzel.
0: koştular.
1: Ne güzel.
0: Gerçekten güzel bir albüm çıktı.
1: Demiş ki Uğur Bey bir röportajında, eğer düet yapmak isteseydim. Şimdi bir Türk sanatçısı ismi bekliyorsun değil mi Yasemin? Öyle değil. Barbara Streisand ve Nat King Cole'la birlikte bir düet yapmak isterdim.
0: Evet.
1: Doğru mu hocam?
0: Evet.
1: Neden?
0: Çünkü bayanlarda Barbara benim bir numaramdır. Erkeklerde de en güzel ses Nat King Cole'ündür. Benim için. Tabii herkes için değişebilir.
1: Ben de severim.
0: Herkesin zevkine saygı duyuyorum ama benim iki tane adayım var.
1: Unforgettable diye
0: Evet.
1: başlar ya, değil mi?
0: Evet.
1: O ses
0: Evet.
1: nasıl unutulur
0: Evet.
1: hocam?
0: Evet.
1: Tabii ki.
0: Yani çok güzel bir ses. Hani o kolonun önünde sanki müzik setinin önünde bir kadife var gibi. Onun arasından süzülen bir ses gibi geliyor sesleri.
1: Ne güzel
0: Çok
1: tasvir
0: güzel.
1: ettiniz.
2: O zaman sizden şunu anlıyoruz. Yani boş zamanınızda müzik dinlerken illa çok müziği dinlemiyorsunuz. Her
0: Kesinlikle.
2: şeyi
0: Kesin her
2: dinliyorsunuz.
0: şeyi dinliyorum.
2: Pop da
0: Valla
2: dinliyorsunuz
0: pop da
2: galiba.
0: seviyorum ama
2: Blues,
0: son
2: rock.
0: çıkan blues çok severim. Son çıkan rap müzik benim tarzım değil. Onu dinlemedim ve dinlemek de istemiyorum. Benim için yani müzik olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Ama anladığımız kadarıyla bütün müzik türlerinden besleniyorsunuz.
0: Besleniyorum. Tabii.
1: Sanatsal yaşamınızı
0: Tabii tabii
1: zenginleştiren
0: tabii
1: her
0: tabii.
1: biri birer, değil mi?
0: Tabii
1: Önemli bir
0: tabii tabii tabii
1: unsur.
0: kesinlikle.
1: Doğru.
0: Kesinlikle. Her tür çok iyi bir plak arşivim vardır. Her tür müzikten, yani çok iyileri, iyi sanatçılarının albümleri ve döneminin en iyi albümleri vardır elimde. Çocukluğumdan beri böyle. Yani bana hediye getirecekse biri plak getirsin derim. Paramı da o plak için harcamaktan hiç çekinmem. Yurt dışına gittiğim zaman mesela birçok arkadaşım konser için veya gezmek için gittiklerinde parfüm alırlarken, Türkiye'de de var parfüm derim. Bulamadığım plağı bulduğum
1: Ne
0: zaman
1: güzel.
0: paramı ona veririm.
1: Zengin bir koleksiyonunuz var o zaman.
0: Var.
1: Var.
0: Gerçekten var. Bayağı iyi bir arşivim var. Plak arşivim var.
1: Bir özelliğiniz daha var. Dersinize çalışarak geldik hocam.
2: Evet, nedir?
0: Evet. Kutluyorum sizi.
1: Şiiri çok seviyor musunuz?
0: Şiiri severim. Şairleri severim.
1: En çok kimi seviyorsunuz desem?
0: Valla
1: Kimin sesinden dinlemeyi seversiniz desem?
0: ben aslında şiiri gerçek tiyatrocuların sesinden dinlemeyi seviyorum.
1: Rahmetli Müşük Kenter.
0: Bayılırım, hocamdı.
2: Harikadır değil mi ya?
0: Hocamdı.
2: Evet ya.
0: Yani Yıldız Hanım da hocam oldu.
1: Ne
0: Çok
1: kadar
0: kısa bir süre.
2: şanslısınız.
0: Yani onlar okuduğu zaman
1: Genco Erkan.
0: Genco abi
1: Oturun
0: muhteşem insandır.
1: karşınızda.
0: Rahmet, ya
1: Rahmetli
0: rahmet
1: diyoruz.
0: demeye dilim varmıyor.
1: Doğru.
0: Halen inanamıyorum onun
2: Hepsine rahmetli
0: öldüğünü.
2: oluyoruz.
0: Çünkü normal
2: Evet.
0: hayatında Genco abiyle biz aynı kulisi paylaştık. Muammer Karaca Tiyatrosu'nda, o tarihi Beyoğlu'ndaki Muammer Karaca Tiyatrosu'nda. Şu anda orası da yıkıldı biliyorsunuz. Genco abi böyle hasta gibi olurdu kuliste filan. Sahneye bir çıkardı. O Genco abi
1: Devleşirdi değil mi
0: bitmiş,
1: o sahnede?
0: devleşirdi. Bir
1: Doğru.
0: de tertemiz giyinirdi.
1: Hı.
0: Muhteşem bir insandı o gerçekten. Benim komşumdu. Ben de Nişantaşı'nda oturuyorum. O da çok eski bir Nişantaşılıdır. Hayran kalırdım ben kendisini görünce. Sanatçı bu derdim ya. İşte o sanatçı olunca böyle olacaksınız. Sahneye çıktığınız an adam sanki o anda kendine bir nasıl diyeyim ilaçları yüklemiş, vitaminleri yüklemiş, bir anda böyle devleşmiş bir adam olurdu
1: İşte o aldığı
0: karşınızda.
1: gıda zaten bence sahne gıdası.
0: Aynen
1: O
0: öyle.
1: alkışlar,
0: Aynen öyle.
1: seyircinin o ilgisi,
0: Aynen öyle.
1: motivasyonu.
0: Aynen
1: O
0: öyle.
1: kuşak onlarla
0: Aynen
1: beslendi.
0: öyle.
1: En kıymetlisi de zaten oydu.
2: Evet.
0: Aynen öyle. Ne yapıyoruz?
2: Yapımcılarımız der ki biraz toparlayın.
1: Toparlayın
2: Şimdi
1: diyorlar.
0: Görüyorum, görüyorum. Özlem Hanım, görüyorum.
1: Bize zaman yetmiyor Uğur Hocam. Bize zaman yetmiyor.
0: Evet. Sağ olun.
2: Sanatçının o sahne gıdasını almasından bahsettik. Oradan bağlayalım. Sizinle tabii ki gıdanız sahneler.
0: Aynen öyle.
2: Seyircilerinize son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Valla şu anda çok mutluyum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda olduğum için çok mutluyum.
1: Sağ olun.
0: Buradan yurt dışındaki tüm dinleyicilere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum misafirperverliğiniz için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınızı yüreğinize sağlık.
0: Çok sağ olun.
1: Biz de bundan sonraki süreçte hem bireysel yolculuğunuzda hem de sanat yolculuğunuzda size sonsuz başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
2: Evet, yine bir programımız bitti. Öyle güzel geçti ki rüzgar gibi geçti deriz ya. Öyle.

0: Doğru.
1: Gerçekten bir haftanın daha sonuna geldik. Haftaya yine görüşeceğiz. Hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun.
0: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kadim Kökler başlıyor. Bu keyifli sohbeti radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor Tuna Ekim'le beraber Anadolu'nun ve hatta belki vaktimiz kalırsa dünyanın bitki zenginliğini konuşacağız. Çünkü Anadolu'nun bitki çeşitliliği dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Dünyada sadece bu topraklarda yetişen endemik bitkilerin başka yerlerde eşi benzeri yok. Endemik de demek herhalde zaten bu demek değil mi hocam?
2: Evet.
1: Hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Endemik demek, evet, o demek. Ancak belirli bir yerde yetişen ve onun dışında yetişmeyen bitkilere biz endemik bitki diyoruz. Yayılışları çok sınırlı. Ama bunlar bazıları mesela yalnız Ankara için endemik olabilir. Yani Ankara il sınırları içinde olur. Bazıları İç Anadolu için endemik olabilir. Bazıları Akdeniz bölgesi için olur. Bir kısmı da, çok azı da Türkiye için endemik. Yani Türkiye'nin genel bir kısmında yayılış gösterebilir. Ama etrafı belirli bir sınırla çevrili olan yerde yetişen bitki demek endemik bitki.
1: Peki hocam, bir şeyin endemik olması, Türkiye'de çok olması, bu niye çok iyi bir şeydir ki?
2: Çok iyi bir şeydir. Şunun için, şimdi şöyle bir şey var. Biz henüz daha dünyada yetişen bitkilerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini tam olarak bilmiyoruz. Mesela ben bilim hayatımda çalıştığım sıralarda ancak %10'u, belki şimdi %15 olmuştur, bitki türlerinin %10'u hakkında bilgimiz var. Hangi hastalığa iyi gelir, hangi boyaya iyi gelir, hangi kimyasal bileşimi bizim işimize yarayabilir gibi bilgiler ancak %15 için var, %80'i için yok. Şimdi bu endemik bitkiler çok nadir bitkiler oldukları için bunlar hakkında hemen hemen bilgi hiç yok gibi. Yani hiç yok demeyeyim ama çok azı hakkında bilgimiz var. Onun için bu bitkilerin korunması ayrıca önem arz ediyor.
1: O zaman sizin çalışmalarınız sonucunda dünyadaki bitki literatürüne eklemiş olduğunuz türler bu anlamda da çok önemli olsa gerek değil mi
2: tabii,
1: hocam? Yani
2: tabii.
1: Bilinmeyen bir şeyi bir keşifle beraber literatürü aslında sunmak.
2: Aynen öyle oluyor. Şimdi şöyle çok rakamlarla boğmadan sizi birkaç örnek vereyim. Türkiye hakkında, Türkiye florası hakkında, bitkileri hakkında yazılmış birkaç tane ana eser vardır. Bunlardan bir tanesi İsviçreli botanikçinin 1800'lerde yazdığı Flora Orientalis, yani şark florası, ona göre doğu florası, yani İsviçre'ye göre doğu florası. Orada Türkiye'de 5000 tane bitki yetişti, 5000 tür yetişti yaklaşık olarak söylüyorum, ifade edilir, verilir, kaydedilir yani. Daha sonra ondan 100 sene sonra, yani 1960'larda Türkiye florası yazılmıştır. Ve esas adı da Türkiye ve Doğu Ege Adaları florasıdır. Yani bizim Doğu Ege Adalarını Türkiye florasına dahil etmiştir bir İngiliz.
1: Sonradan.
2: Bu, evet, çok enteresandır o. Şu andaki o 12 ada falan diye.
1: Allah razı olsun bize.
2: Ama biz onu kullanamadık. Onu da söyleyeyim size laf arasında. O bilgiyi de kullanamıyoruz. Halen de kullanamıyoruz. Doğu Ege Adaları florasında bu sayı, yani 100 sene sonra 9000'e çıktı.
1: Dünyada ne kadar 8000'e. Toplam?
2: Dünyada 250-300 bin civarında. Tabii dünyada da iyi bilinen bölgeler var, bilinmeyen bölgeler var.
1: Mesela dünyada şu anda bilinenler arasında Anadolu dışında böyle çok iyi bir bitki çeşitliliği var dediğiniz yer neredir hocam?
2: Tropikler.
1: Öyle mi?
2: Tabii yani. Hani biz Türkiye çok zengindir diyoruz da biz ılıman kuşakta, yani ülkeleri arasında.
1: Kendi kategorimizdeyiz.
2: Tabii kendi kategorimizde yarışmamız lazım. Yaklaşık olarak biz de 12 bin civarında, 12 bin belki 13 bin olmuştur son zamanda veya yaklaşmıştır. Bir türümüz var. Ama mesela bu tropiklerde 20 bin, 30 bin hatta bazı ülkelerde 40 bine falan çıkar. Mesela onlarda olup da bizde olmayan çok zengin tür orkideler vardır. Hani bu şimdi çiçekçilerde satılan ondan sonra güzel orkideler. Mesela onlardan bizde ancak toprak orkidesi dediğimiz onlar bitkilerin üzerinde yetişir. Orkideler daha çok. Bizde toprakta yetişen türleri var.
1: Simbiyoz bir ilişkiyle.
2: Evet ama tropiklerde ağaçlar üzerine yetişen orkideler vardır.
1: Mesela yani, kahve gibi değil mi? Kakao gibi, kahve gibi onlar da o
2: tabii,
1: bölge. Peki hocam şunu merak ederim hep. Yani önemli olan çokluk mudur? Örneğin Anadolu'da denilir ki çörek otu binlerce yıldır vardır ve dünya tıp tarihinde de iyi bir şeydir. Yani hani çok olmayabilir ama Anadolu'daki bu bitki çeşitlerimizin böyle dünyada önemli işlevleri vardır denilebilir
2: mi? Pek tabii. Şimdi dünyada birkaç tane bitki coğrafyası çok fazla şeye girmeden anlatmaya çalışıyorum. İklim kuşağı var. Bu iklim mesela Türkiye ile ilgili olan Akdeniz vardır. Ondan sonra Avrupa Sibirya deriz biz. Karadeniz tarafında vardır. Bir de bizim İran Turan dediğimiz yani Orta Anadolu, Doğu Anadolu falan. Şimdi buralarda özellikle Akdeniz'de falan yetişen kokulu bitkiler var mesela. Ondan sonra bunlar anormal parfümeri sanayinde veyahut da buna benzer şeylerde çok fazla kullanılan bir bitkiler.
1: Farmakoloji belki.
2: Farmakolojide kullanılanları var tabii. Diyeceğim yani Anadolu'nun böyle bir enteresan tarafı var. Mesela Avrupa'da o Avrupa Sibirya deriz. Oradaki bitkiler yani çok enteresan değildir.
1: Tatsız tuzsuz şimdi, kuzeye gittikçe.
2: Mesela ben öğrencilerime onu derim şimdi. Öğrencilere çok fazla ders anlattığınız zaman haliyle uykuları gelir tabii. Ben uyansınlar diye derim ki Karadeniz bölgesini ben hiç sevmem.
1: Oo şimdi hocam Rizeliyim.
2: Şimdi olur mu? Hiç sevilmez mi Karadeniz bölgesi? Onlar da sizin gibi böyle bir hemen şey gösterirler. Aa hocam ne demek istiyorsun falan diye. Benim de istediğim o zaten. Onların uyanması. Şimdi Karadeniz bölgesinde bütün Avrupa'da yaygın olan bitkilerdir zaten. Yani Avrupa Sibirya dediğimiz tamam yeşillik çok güzel. Ondan sonra ormanları çok bol. Fakat dediğim gibi tür çeşitliliği bakımından veyahut da o demin bahsettiğimiz endemik bitki bakımından ancak çok yükseklerinde falan vardır bazı endemik bitkiler. Ama Akdeniz bölgesi öyle değil. Akdeniz bölgesinde daha ilginç, daha enteresan bitkiler var.
1: Hocam sizin isminizin verildiği Ekiminya galiba değil
2: mi? Ekiminya, evet.
1: Ekiminya. Nasıl buldunuz, nerede buldunuz?
2: Ben bulmadım onu. Şöyle, onun hikayesini çok kısaca anlatayım. Şimdi konu konuyu açıyor.
1: Hocam bir 30 dakikaya istiyorum ki böyle hani sizi bulmuşken anladım, her şeyi alalım.
2: Anladım. Şimdi şöyle, Huber Murat diye İsviçreli bir adam var. Bu Huber Murat İsviçreli bir ekonomist, botanikçi değil. Ama kendini anormal botanikte yetiştirmiş. Biz onlara yurttaş bilgin diyoruz. Çok değerli bir kişi ve onu da en son gören, ölmeden evvel gören botanikçi benim. Kendisini ziyaret etmiştim. Edirne'ye giderken birkaç bitkimi götürdüm falan. Ondan sonra da kısa müddet sonra da vefat etti. O bir bitki buluyor bizim Ege bölgesinde ve bir isim veriyor. Fakat diyor ki benim için ısınmadı bu. Verdim ama yani vermesem de olurdu falan gibi ama şimdilik öyle vereyim falan diyor.
1: İdareten.
2: Bir isim veriyor. Evet idareten bir isim veriyor. Fakat daha sonra Türkiye florası yazılırken bizim bir Türk botanikçisi arkadaşımız diyor ki ya bunun böyle olmaması lazım. Yani Huber Murat yanlış yapmış bu işi. Bunu düzeltmemiz lazım diyor. İngiltere'ye gitmişti kendisi Edinburgh'a. Edinburgh'da bu konuda uzman bir İngiliz botanikçisiyle o bitkinin adını değiştiriyorlar. Ve benim adımı veriyorlar. Yani ben bulmadım bitkiyi. Bitkiyi bulanlar başka ve benim adımı veriyorlar. Çok enteresan bir hikayesi var. Onu da madem şey söyleyeyim.
1: Hocam.
2: Bu benim adımı verdikten sonra yayınladılar bunu. Tamam güzel hakikaten Türkiye'de ilk defa bir bitki cinsine adı verilen kişi.
1: Maydanozgiller familyasından.
2: Bravo. Evet. Bakın sizin bayağı bilginiz.
1: Dersime çalıştım hocam sizin gibi.
2: Bayağı bilginiz var.
1: Duayen.
2: Çok güzel. Maydanozgiller familyasından bir bitki bu. Pek böyle güzel gösterişi değildir ama olsun. Benim adım veriliyor. Ona yakın bir yerde başka bir türü bulundu bunun. Ve o türede benimle beraber aynı gün doçentlik sınavına giren Ege Üniversitesi'nden, adını da analım, Özcan Seçmen diye bir meslektaşımız vardır. Onun adını verdiler.
1: Ne güzel.
2: Ve bitkinin adı Ekimiye Özcan Seçmeni. İkimizin de adı oldu. Böyle de enteresan bir hikayesi var. Madem açtınız konuyu, onu söyleyeyim.
1: Açtırma kutuyu söyletme kötüyü derler ama biz ne güzel ki sizin evet, anılarınıza talibiz bugün hocam. Şimdi tabii hocam, botanik biliminde de biraz ekoller var. Sizin evet. için Carlinen ekoli deniliyor.
2: Evet.
1: Bir dönem, çünkü herhalde bu, özellikle ben bir kitap okumuştum. Çim uygarlığı demişti günümüz için. Yani çimler ne zaman ki o şatoların çevresinde ekilmeye başlanmış. Bunun varlıklı olmanın göstergesi olarak ve dünyada şu anda en büyük ekonomilerden biri çim ekonomisiymiş.
2: Evet, evet.
1: Hocam, biz bu programda Kadim Kökler'de hep köklerimizin peşine takılıyoruz aslında. Bazen hiç ummadığımız yerde çok keyifli bir kökün izine rastlıyoruz. Anadolu deyince aklımıza hep Ankara sevgi çiçeği,
2: evet.
1: işte Şırnak ters laleler. Sizin böyle gönlünüzde şu çok uniktir, çok kıymetlidir dediğiniz böyle var mıdır bizim bildiklerimizden, bilmediklerimizden nadide böyle çeşitler?
2: Şimdi çok zor bir soru sordunuz. Hani bazen derler ya.
1: Yani ben şanslıyım hocam. Burada böyle zor sualleri ya.
2: Bazen hani hangi çocuğunuzu çok seversiniz evet. falan derler. İnsan çocuğunu ayıramaz. Onun gibi bir şey. Şimdi tabii yani bu tip çok nadir bitkiler dediğiniz gibi var. Bunlardan bir tanesi. Bakın çok güzel çalışmışsınız siz de konuya. Sevgi çiçeği. Sevgi çiçeğinin madem söylediniz, esas adını söyleyeyim ben. Yanar dönerdir. Evet, yani onun esas...
1: Sevgiyle yanıp dönmek de pek...
2: değil. Niye sevgi çiçeği dendi? Benim bir öğrencimle ilgili bir çalışma yaptı. Ve o çalışma sırasında da bunun adı sevgi çiçeği olsun dedi. Niye? Bu çiçek Ankara civarında, zaten başka yerde yetişmez. Mayıs ayında çiçek açar. Mayıs ayı da anneler günü biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Dünyada çok kullanılan, Türkiye'de evet. de çok hararetle şey edilen... kutlanan. Babalar günü o kadar değil ama anneler günü iyi kutlanır. Dolayısıyla dedi ki sevgi çiçeği olsun adı dedi. Ondan sonra yani daha sonra verildi ama da ondan evvel adı dediğim gibi yanar döner. Çünkü bitkiyi bilirseniz eskiden şey denirdi, çiçekçilerde falan satılırdı. Şimdi tabii yasaklandı toplanması doğadan. Tek yıllık tabii bitki olduğu için. Üretimi esasında kolay. Fakat üretildiği zaman çok gösterişli, güzel olmuyor benim gözlemlerim. O sevgi çiçeği dediğim gibi bunlardan bir tanesi. Şimdi terslaleye gelince terslale...
1: Çok narin değil mi hocam? Ben onu Şırnak'ta dağlarda gördüm.
2: Güzel, çok gösterişli, çok güzeldir. Esasında mesela bir saksı bitkisi falan olabilir ama niye olmaz biliyor musunuz?
1: Niye?
2: Polenlerini devamlı döker. Yani bir yere koyduğunuz zaman polenleri falan onun için pek...
1: Kontrol altında tutulamıyor.
2: Evet, kontrol altında tutulmaktan çok şöyle, dediğim gibi süs bitkisi olarak pek tercih edilmiyor. Yalnız bahçe bitkileri, yani bahçede olabilir. Esasında bizde Türkiye'de Doğu Anadolu'da yetişir. Yani başka yerde doğal olarak yetişmez. Ama Türkiye'nin çoğu yerine gittiğiniz zaman bu bitkiyi görebilirsiniz. Daha çok göçmenler, yani Bulgaristan'dan veya Yugoslavya'dan falan zamanında göçmüş aileler oralarda süs bitkisi olarak kullanılmış. Gelirken soğanlarını getirmişler ve üretmişler Türkiye'de. Yani Türkiye'de başka yerlerde rastladığınız zaman işte Isparta'da vardır, Ege bölgesinde gibi birkaç yerde vardır. Ama bunlar daha çok süs bitkisi olarak insan tarafından geliştirilmiş, doğal değil.
1: Anadolu'daki bitkilerin kültürümüzde, mitolojide de tabii yeri var. Mesela bunlardan evet. biri çiğdem çiçeği. Hititlerde bayramı bile var. Baharın gelişini onunla kutluyor. Mesela onunla ilgili hiç şeyiniz var mıdır, çiğdem çiçeği?
2: Yani nasıl, ben mitolojik budursunuz? Olarak bir bilgim yok. Şimdi doğrusunu söyleyeyim. Benim asistanım vardır. O hastasıdır krokların, yani çiğdemlerin. Çiğdemlerin yalnız şöyle bir özelliği var. Türkiye Florası demin bahsettiğim kitap yazıldığı sırada Türkiye Türkiye hatırımda yanlış kalmadıysa 40 civarında, 40-50 civarında çiğdem biliniyordu. Şimdi bu sayı hemen hemen 2 misli çıktı. Bir sürü yeni tür, yeni çiğdem türleri bulundu. Tabii çiğdemin şöyle bir özelliği var. Hemen ilkbaharda kar kalktıktan sonra kışın çiçek açıyor. Dolayısıyla ilk baharın habercisi olan bitkilerden bir tanesi çiğdem. Şimdi şu anda Türkiye florasında yani ilk ona giren tür sayısı bakımından böyle bir zenginliği de oldu. Çok da güzel. Bir kısmı ilkbaharda açar, bir kısmı sonbaharda açar. Bir de kıştan evvel açanları var. Yani çiğdemi böyle ama hakkında çok şiirler yazılmıştır dediğiniz gibi.
1: Evet. Bir de hocam bazı bitkiler daha torpilli gibidir sanki böyle görüntüsü sebebiyle. Mesela işte erguvanlar.
2: Evet.
1: Benim de nazarımda nergis yaratılmış bitkilerin içindeki en güzel kokulu olandır nergis.
2: Evet.
1: Siz nergisle ilgili?
2: Evet, Türkiye'nin çoğu yerinde var nergis. Tabii o da biz bunlara geofit diyoruz. Yani soğanlı bitki. Kökleri biliyorsunuz soğanlı bunların. Bu nergisler hemen hemen ilkbaharın başlarında çiçek açan çok güzel görüntülü. Aynı zamanda oldukları yerde de bol miktarda çiçek açan ve çok güzel görüntü veren bitkiler. Erguvan da öyle ve bunun gibi bir sürü daha
1: hocam,
2: var.
1: Bütün yani ağaçlara da peki sizin konunuzun içine girebiliyor mu?
2: Ağaçlar girer ama ağaçlardan daha çok şeyler bilirler. Ormancılar ilgilenir.
1: Evet.
2: Orman botaniği. Tabii biz de ilgileniriz ama onların bilimsel taraflarıyla daha çok orman botanikçileri vardır. Eski rahmetli oldu birkaç tane Faik Yaltırık Hoca vardı ve onların hocaları falan vardı. Ama biz daha çok otsu bitkiler, otsu çalımsı bitkiler, botanikçiler onlarla uğraşırız. Evet.
1: Sizin peki hocam bu özellikle sahadaki çalışmalarınızda ya da görüp böyle hani hayranlık duyduğunuz, aşık olduğunuz sorsam.
2: Bitki mi?
1: Bitkilerden evet.
2: Bitki.
1: Anadolu
2: İşte dediğim gibi yani
1: çocuklar arasında ayrım yapmıyoruz hiç, ama hani belki vardır böyle
2: hiç,
1: birazcık
2: hiç,
1: da.
2: Yok yok hayır. Hakikaten samimi söylüyorum. Diğer bitkiler arasında yok yani.
1: Evet. Peki Yasemen desem?
2: Olabilir tabii. Yasemen tabii doğal bitki değil. O daha çok şey.
1: Değil mi?
2: Tabii yani daha çok.
1: Islah mı hocam?
2: Esasında bir tane Jasminum diye Yasemin'in yabanisi vardır ama o öbürü kadar yani bizim bildiğimiz Yasemin kadar gösterişli ve güzel değildir yani.
1: Ya ona da mesela çok böyle üzerine şiirler yazılır
2: derler.
1: Da
2: tabii.
1: Açma Yasemen.
2: İşte bahçelerde falan üretilen Yasemin hem güzel kokulu hem çalımsı bir bitki tabii.
1: Peki hocam lale.
2: Evet.
1: Sana sarı laleler aldım. Çiçek
2: evet.
1: pazarına.
2: Evet.
1: Türkiye deyince, Anadolu deyince lalenin bu kadar bir baskın tür olması, çeşit olması, bütün şiirlerde onun öncelenmesi. Buna nasıl yaklaşırsınız?
2: Şimdi lalenin şöyle, lale Anadolu bitkisi diye bilinir. Avrupa'ya Türkiye'den götürülmüştür falan tabii
1: denir.
2: Yani dolayısıyla. Ama lalenin esas ana vatanı Orta Asya'dır.
1: Aa.
2: Tabii.
1: O zaman Türklerin o göç yollarıyla
2: aynen
1: mı
2: öyle,
1: geldi?
2: Aynen
1: Hiç
2: öyle.
1: Hiç bilmiyorduk
2: hocam
1: bunu.
2: Tabii o esas yani lalenin gen merkezi diyelim. Biz gen merkezi diyoruz. Yani çok sayıda türünün yetiştiği yer. Hani bizde de tabii çok güzel lale türleri var. Sarısı, kırmızısı, çeşitli renkleri. Fakat esas şey Orta Asya'dır. Yani lale oradan Türkiye'ye doğru geldi.
1: O zaman o yolla gelen bir hikayesi
2: var. O yolla Türkler getirdi. Bir de dediğim gibi soğanlı bitki bu da. Taşıması kolay. Soğanı alın getiriyorsunuz. İstediğiniz yere diktiğiniz zaman tekrar size bir lale daha veriyor. Türkiye'ymiş gibi biliniyor. Anadolu'ymuş gibi daha doğrusu. Lalenin ana vatanı. Tabii Türkiye'de de çok çeşidi var. Lalenin mesela son benim meslektaşlarım bulduğu 150 yıllık lale toplanmayan bir lale kökü kesildi. Yok oldu zannediyordum. Geçenlerde bulundu tekrar bir daha bulundu falan. Lalenin öyle bir özelliği de var.
1: Hocam Orta Asya'dan gelen lale gibi benzer var mı başka? Bizim şu anda bilmediğimiz ama
2: valla
1: oradan
2: benim
1: geldiği.
2: Aklıma gelen şu anda aklıma geliveren lale vardır yani. Başka da bitki belki vardır.
1: Kirazı sormak isterim o
2: evet,
1: zaman. Bilmiyorum
2: kiraz,
1: kirazla
2: kirazın,
1: ilgili.
2: Kirazın
1: Giresun
2: ana
1: mudur? Kirazı
2: işte,
1: doğru mudur?
2: Doğrudur tabii. Yani zaten adı da oradan geliyor.
1: Peki mesela Japonya'da hani kiraz çiçeği festivali yapılıyor.
2: Şimdi o başka
1: yapılıyor.
2: Ama.
1: O yabanisi mi?
2: O kültüre alınmış o.
1: Islah edilmiş hali.
2: Tabii sakura.
1: Evet sakura.
2: Sakura dedikleri

0: Japonların o kültür alımı süs kirazı onlar. Meyve veren falan değil. Esas bizim yabani kirazlar, Giresun
1: Giresun,
0: dediğiniz gibi,
1: kiraziz.
0: yani işte bu Karadeniz bölgesinde ve o civarda, oralardan kökenlenme.
1: Evet. Günümüzde peki hocam, hala da dediniz ki dünyadaki bütün bu gelişmeye, toplanmaya da tabii devam ediyor. Karadeniz bölgesinde mesela kumar çiçeği vardır,
0: Evet.
1: sarısı vardır,
0: Evet,
1: mavisi
0: mavisi
1: vardır,
0: vardır. Evet.
1: karayemiş vardır.
0: Tabii.
1: Bunların peki daha çok kuzey ülkelerinin ortak mirası
0: Tabii
1: mı
0: tabii
1: bunlar?
0: bunlar vaksimumlar falan, yaban mersinleri falan var. Mesela Türkiye'de toplanıp ihraç ediliyor bunlar.
1: Likapa dediğimiz
0: Evet,
1: eskiden.
0: Likarba dediğimiz, bravo. Sizin o tarafta, siz neresindensiniz
1: Hemşin
0: Düzce'nin?
1: hocam.
0: Hemşinden.
1: Evet.
0: Ha,
1: Ama
0: ben
1: çay bizim değil.
0: çay tabii bizim değil yani, çay Türkiye'de üretilmiş işte, o bazı bitkiler var, Türkiye'ye getirilmiş, uygun iklimlerde üretilmiş, çay onlardan bir tanesi. Evet.
1: Evet. Bazen de ama mesela çayı şey düşünürüm, hikayesi. Muhtemelen gelirken bir tedirginliği vardı. Yolda gittiğim yeri sever miyim, sevmez miyim, ama herhalde o da bizi sevdi gibi. Buraları sevdi
0: Tabii
1: gibi
0: tabii
1: hocam.
0: tabii çok sevdi yani, Karadeniz bölgesinde çok yaygın. Yani Orta Karadeniz'e kadar gelen, benim bildiğim
1: Trabzon'un belli bir
0: Trabzon'da
1: bölgesine
0: falan, tabii
1: kadar.
0: oralarda çok. Giresun'a dayanıyor falan ama daha çok Doğu Karadeniz'de, evet.
1: Hocam bir de biz bu kurakçıl bitkileri
0: Evet.
1: veya bozkır ekosistemindeki böyle minik minik küçük küçükleri, onları böyle bir negatif ayrımcılık yapıyoruz. Ya da onları bitkiden çok saymıyoruz. Onların florasını, faunasını çok da önemli değilmiş gibi zannediyoruz. Anadolu'da bu anlamda da nasıl bir zenginliğimiz var, dilerseniz ona da bir küçük.
0: Şimdi şöyle kısaca söyleyeyim. Demin de bahsettim kısaca. Türkiye'de tür çeşitliliği olarak, sizin dediğiniz o bozkır en fazla türe sahip olan şeydir.
1: Ve küçük küçüktürler
0: Evet,
1: ama.
0: küçük küçük olmalarının sebebi oradaki ekolojik şartlar onu gerektirir. Nem azdır, yağış azdır. Yani o Karadeniz bölgesindeki devasa ormanlar falan yoktur tabii bozkırda. Ama anormal bir tür çeşitliliği vardır. Mesela Ankara'nın, söyleyeyim size, tür sayısı 2500-3000'e yakındır. Avrupa ülkelerinin çoğundan fazladır.
1: Bir ülke kadar neredeyse.
0: Ülke kadar tabii.
1: Türkiye'de o zaman en zengin neresidir?
0: Akdeniz.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz.
1: Bir Rize diyesiniz, bekledim ama hocam. Sanırım
0: Rize,
1: orman altı
0: yo, tabii
1: çok olmuyor,
0: yani
1: değil
0: şimdi
1: mi?
0: onun özelliği başka.
1: Evet.
0: Yani yoğunluk, yeşil yoğunluğu tabii, yani o Karadeniz'de hiçbirisi
1: Evet.
0: yarışamaz da, ama tür sayısı bakımından, endemik tür sayısı bakımından falan Akdeniz ve dediğim gibi İç Anadolu, Doğu Anadolu, mesela endemik tür sayısı en fazla olan bölgeleri derseniz, biz bir Anadolu çaprazı deriz. Giresun'dan başlayıp aşağı Hatay'a doğru inen bir tasavvur edilmiş bir çizgi vardır.
1: Yol gibi sanki
0: Evet,
1: hat.
0: sanki bir yol gibi, biz ona Anadolu çaprazı deriz. Anadolu diagonali veyahut bilimsel adıyla. O diagonal üzerinde yetişen en endemiklerce zengin olan bitkiler oralarda toplanmıştır. Veyahut da Akdeniz bölgesinde. Akdeniz bölgesi çok zengin. 700-800 tane endemiği var.
1: Vaktimi aştım ama hocam, bunu
0: Öyle mi?
1: sormazsam,
0: Eyvah.
1: arılar ağzının tadını bilip güzel renklere mi giderler? Bu anlamda da böyle dünyada ve Anadolu'da arıların yoğun gittiği yerlerde bitki çeşitliliği çok mudur hocam?
0: Tabii. Şimdi arılar Türkiye'de nerede en çok arı olur? Oradan siz hemen şey edin. Doğu Anadolu'da, değil mi?
1: Kars, Karadeniz,
0: İşte
1: işte Muğla tarafı.
0: inin aşağıya. Muğla. Arı çok, fakat oradaki çiçekten çok çam balıdır.
1: Aa evet,
0: Ha,
1: o biraz
0: bir de
1: çünkü oranın orman
0: ya,
1: varlığı.
0: yani öyle bir değişiklik var o Muğla falan civarında. Ben de bilmiyordum. Bir seyahatte söyledi bizi arıcı. Dedi ki efendim, dedi, bizi de Eylül ayında, dedi, gideriz, dedi, döneriz geriye Muğla'ya. Efendim Doğu Anadolu'yu falan dolaşıp ondan sonra da çam balı, çamlardaki böceklerden elde edilen bal diye, oradaki başka.
1: Evet.
0: Ama orada tabii bal bitkileri de çok, yani Muğla'da yazın bal
1: Evet.
0: bitkileri var ama sonbaharda da
1: Hatta
0: şeyde.
1: bakanlık şimdi yeni yeni bal ormanları yapıyor. Hocam süremiz bitti.
0: Öyle mi? Hay
1: evet.
0: Allah ne güzel
1: sohbet. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Kadim Kökler'de çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Duayen botanikçi Profesör Doktor Tuna Ekim bizimle beraber bitkilerin köklerinin peşinden Anadolu'yu şöyle bir kuş uçuşu değil mi? Bir baktık.
0: Yukarıdan drone'la şöyle.
1: Drone'la bir baktık böyle köklerine doğru. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine tabii Kadim Kökler'in peşinden Anadolu'yu arşınlamaya devam edeceğiz. Derinlere ineceğiz. Bazen bu hikayede Orta Asya'ya gidiyoruz. Dünyanın farklı yerlerine de gidiyoruz. Bu keyifli programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Sesimizi sizlere bugün Tolga Kök'ten ulaştırdı. Ve ben sunucunuz Mine Ataman bu keyifli sohbetlere sadece eşlik ediyorum. Haftaya farklı bir programda konuşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kadim Kökler.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün oyunun karakterine yön veren o çarpıcı figürlerden, yani lider kimliklerden söz edeceğiz. Spor dünyasında liderlik sadece bir bandajı kolunda taşıyan kişi ya da en çok puanı toplayan takım değildir. Gerçek lider, bir maçın kırılma anında takım arkadaşlarına güven verebilen, mağlubiyetin ağırlığı hissedildiğinde ise omuzlarını yine de dik tutmayı başaran en dirençli karakterdir. Yetenek bizi zirveye yaklaştırabilir ama o zirveyi kalıcı kılan şey sahadaki liderliktir. Peki, bir lideri takım için vazgeçilmez kılan asıl unsur nedir? Bu her şeyden önce yüksek bir aidiyet duygusu ve feragattır. Lider kendi parıltısından çok takım arkadaşlarını nasıl daha iyi birer oyuncuya dönüştürebileceğine odaklanır. Basketbol sahasında oyunun tıkandığı anlarda sorumluluktan kaçmayan, futbol sahasında ise takımın disiplininden taviz vermeyen o görünmez teknik direktörler aslında başarının anahtarını da ellerinde tutarlar. Onların varlığı bir grubu sadece bir topluluk olmaktan çıkarıp tek bir amaç uğruna hareket eden kenetlenmiş bir takıma ve organizasyona dönüştürür. Kısacası kupa ve madalyalar raflarda yerini alıp zamanla eskiyebilir. Fakat bir liderin saha içinde ve dışında bıraktığı derin etki asla silinmez. Takım ruhuysa o birleştirici gücün etrafında toplanan inançlı yüreklerin yansımasıdır. Bu yüzden sporun amaçlarından biri de oyunun etik değerlerini ve dayanıklılığını temsil eden güçlü şahsiyetler yetiştirmektir. Çünkü bir gemi ancak kaptanın ve çalışanlarının birbirine olan güveni kadar açık denizlerde yol alabilir. Ve söz konusu lider, kaptan o güveni en sert dalgalarda bile ayakta tutmayı başaran dümenden, yekeden başka bir şey değildir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

pişmanlıklarım sus artık uslandır beni. Ah benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım sus artık uslandır beni.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı onların sorularını yanıtladı. Türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı